0: Ya birazdan ya da yarın acısı çıkacak onun. Öyleyse devam ediyoruz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz.
2: Ya kardeşim, Mücahit Birinci bir önceki dönem AKP MKYK ama bu adam gidiyor diyor ki sen şu 1,5 sayfalık dilekçeyi imzalayacaksın, şuraya bir de 2 milyon dolarcık atacaksın diyor. Bu bir nüfus ticaretidir, bu bir tahliye taahhüdüdür. Mücahit bunu tek başına yapamaz. Mücahit bunu ancak birine dayanarak yapar.
3: Yani vatandaş etkili, öfkeli, 334.003 oyun hesabını soruyor vatandaş. Kendisine oy verenlerin oyunu gasp etti.
1: Siz biliyor muydunuz ayrılacağını?
3: Belediye başkanlığı yaparken, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlığı yaparken AK Parti ile temas içinde olduğunu öğrendim.
4: Seçimi kazandıktan sonra bir takım dedikodular başlamıştı. Çok ciddi şaibeler kulağımıza geliyordu. Çok...
1: Bu asfalt ihalesindeki usulsüzlük ve bunun üzerine hakkında bir dosya açıldığını ne zaman öğrendiniz?
4: Şubat ayında filan benim kulağıma geldi. Bana takım belgeler getirdi partinin belediyedeki meclis üyeleri.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: I will.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyor.

Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktat Kadıoğlu, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Bulut tohumlama teorisini ve uçaklardan çıkan beyaz izin iklimi değiştirdiği iddiasını canlı yayında yorumlayan Kadıoğlu, tüm iddiaların komplo teorisi olduğunu şu sözlerle anlattı.
2: Hocam nasılsınız?
3: Vallahi iyiyim ama bu komplo teorilerinden bezdim da.
2: Ha, hepsi komplo mu bunların? Önce baştan
3: ya
2: öyle bir gidelim.
3: Akıl mantık bir şeyi var yani. Bir neresinden tutsan bir tarafı yok yani.
2: Hiç iler tutar tarafı yok mu bunun? Yani ya. Mesela bulut tohumlamanı yok mu? İklim silahı diye bir şey gerçekten yok mu?
3: Ya bulut tohumlama deneyleri var. Amerika'da yapmışlar. 80 yıllarında terk etmişler. Şimdi böyle işte Araplara bize satmaya çalışıyorlar. Avrupa'da, Amerika'da kuraklık olur. Herkes yanar. Her taraf yanar. Aylarca, günlerce bütün malikaneler. Ama bir Amerikalı demez ki bulut tohumlaması yapalım. Ama bize gelince abi geldi, bulutçu, yağmurcu geldi abi. Yani o deneysel bir şey var. Şimdi iklim silahı diye bir silah yok ama iklimi, havayı silah olarak kullanmak hayalleri var tabii insanların. Yani internet silahı diye bir şey diyor muyuz? Ama interneti
2: silah gibi kullanıyorlar.
3: Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var yani. Şimdi radar vurdular, yağmur yağdı birkaç gün hep iyi. Şimdi yağmıyor İstanbul'da, ne olacak? Radar şimdi tamir mi ettiler, ne olacak? Ne yapacağız yani, nasıl açıklayacağız bunu?
2: Doğru. Hocam bu yağmurlarımızı çalıyorlar lafı da doğru bir laf değil. Hani belki bir anlamda propaganda için kullanılıyor ama.
3: Aynı adamlar ya, bunlar var ya. Aslında bu var ya, bu söylentiler bunlar. Bunlar hepsi İngilizce çıkıyor önce. Sonra bizimle bunu tercüme ediyorlar. Yani bizim milletin var ya, bu kadar hayal gücü de yok aslında yani.
2: Ama
3: yani
2: bu kadar çok yani ilgi görüyor olması, inanılıyor olması çok yani tuhaf değil mi hocam?
3: O bizim beynimizin oyunu. Beynimiz zaman böyle hikayelere daha çok meraklı. Yani resmi bilgilere inanmıyor, güvenmiyor. Bir de resmi bilgilerin böyle şeyi yok yani, işte şundan dolayı şu oldu falan yani. Bir de olay büyük olacak yani. Öyle işte Balkan'dan yağmur geldi. İşte radarı bombaladılar abi falan yani. O daha böyle bir çarpıcı bir hikaye. Yani bu beynimizin bize yaptığı bir oyun bu.
2: Bir son olarak şunu bir sevgili dinleyicimiz sormuş hocam. Diyor ki bu uçaklar gökyüzünde neden dumanlıyor?
3: O hocam,
2: madem öyle bir şey yok, o niye yapılıyor diye sormuş. Anladım. İlgisi var mı?
3: Yok hocam, o da işte o da doğal bir olay o. Şimdi eskisi kadar eskiden insanlar bu kadar uçmuyordu. Şimdi abi herkes uçuyor yani, o kadar çok uçak sayısı.
2: Ha, gerçek uçuştan mı bahsediyorsun yoksa bu teorilerle uçuştan mı?
3: Yok hocam, kimisi ona meteoroloji uçağı diyor, kimisi diyor bizi spreylerle diyor. Şimdi hocam o -40 derece ve nemli olduğu zamanlar olur. Eğer hava -40 derece ve nem yüksekse onlar uzun süre kalır. Onları gördüğünüz bir gün, iki gün sonra yağmur gelir, tamam, olduğunuz yere. Normalde var ya bu askeri meteorolojide.
2: Evet.
3: Biz onların olmaması için uğraşırız. Yani düşünsene, savaş uçağı, görünmez bir uçak, arkadan iz bırakıyor. Tamam mı? Uçak görünür oluyor ve saldırı sürprizli kalkıyor. O yüzden biz meteoroloji mühendisinden uçakların kaç metrede uçması lazım ki o iz olmasın diye hesaplarız. Abi şimdi uçak var, yolcu uçaklarını yani bavul yük hesabını çok ince ayrıntılı yaparlar. Yani uçaklar belli bir yükten fazla yükle kalkamazlar yani. Hele belli bir sıcaklıkta, pist uzunluğuna bağlı. Bazen bavulları bırakırlar, öyle kalkarlar. Yani öyle uçaklarda yük hesabı çok ayrıntılıdır. Zaten büyük bir yakıt alır. Yükün de belli bir şeyi vardır yani, sınırı vardır. Düşünsene uçaklar, yolcu uçakları bir kilo fazla yük almamaya çalışır. Alsa da sen fazla yük insan sana para almaya çalışır. Bu uçağa tonlarca gaz yükleyeceğiz. Havada sıkacaksınız. Yani böyle bir şey yok abi.
2: Peki.
3: Yani kışın yolda soğukta yürürken nefesinizi görürsünüz ya bazen.
2: Evet.
3: Bazen egzoz dumanını görürsünüz. İşte odur.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktat Kadıoğlu, bulut tohumlama teorisini ve uçaklardan çıkan beyaz izin iklimi değiştirdiği iddiasını canlı yayında yorumladı. Tüm iddiaların komplo teorisi olduğunu anlatan Kadıoğlu sözlerine "bıktım bu komplo teorilerinden" ifadeleriyle başladı. "Bulut tohumlama ve iklim silahı gibi komplo teorilerinden bezdim. Akıl mantık var" diyen Kadıoğlu, "İsrail'in iklim silahı mı var" sorusuna "yok" yanıtını verdi. İnternetin bir silah olarak kullanılabildiğini ancak internet silahının olmadığını söyleyen Kadıoğlu, "iklimi de silah olarak kullanabilirler" ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Jimnastik Federasyonu, Uluslararası Jimnastik Federasyonu ve Avrupa Jimnastik Federasyonu'nun çifte standartları sebebiyle Rus jimnastik takımının Avrupa Kupası'na katılamadığını duyurdu. Batılı federasyonların bürokratik engellerine karşı açıklama yapan Rusya Jimnastik Federasyonu, sporcuların turnuvaya eş zamanı olmayan ve uzayan idari prosedürleri nedeniyle katılamadığını açıkladı. Bu karar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Rusya ve Belarus'tan genç sporcuların uluslararası müsabakalara erişiminin kolaylaştırılması yönündeki talebine rağmen alındı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin resmi tutumuna rağmen söz konusu spor organizasyonları, sporculara tarafsız statü verilmesini ve yarışmalara katılım için kayıt prosedürlerini geciktirecek yapay kısıtlamalar uyguladı. Öte yandan Rusya Jimnastik Federasyonu, sporcuların tarafsız statüyle müsabakalara katılması için gerekli tüm belgeleri zamanında Uluslararası Jimnastik Federasyonu'na ilettiğini, ayrıca sürecin hızlandırılması ve sporcuların doping test havuzuna dahil edilmesi için önceden resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı. Ancak federasyona Paskalya tatili gerekçesiyle BG ofisinin 7 Nisan'a kadar kapalı olduğu bildirildi. Rus tarafının ısrarlı takibi sonucunda 14 Nisan'da yalnızca bazı sporcular için tarafsız statü onayı verildi. Rusya Jimnastik Federasyonu, Uluslararası Jimnastik Federasyonu Başkanı Molinari Watanabe dahil olmak üzere yetkililere yapılan çok sayıda ek başvurunun ardından 4 Rus jimnastikçi için daha tarafsız statü alındığını belirtti. Rus tarafı izinlerin gelmesiyle aynı gün sporcuların doping test havuzuna alınma sürecinin de hızlandırılmasını talep etti. Ancak genç sporcuların bu havuza fiilen dahil edilmesi 23 Nisan'da gerçekleşti. Bu tarih itibariyle idari prosedürler tamamlanamadığı için Avrupa Kupası'na katılım fiilen imkansız hale geldi. Bu süreç içerisinde Avrupa Jimnastik Federasyonu himayesinde düzenlenen Avrupa Kupası için kayıt sürelerinin dolduğu belirtildi. 11 Nisan 2026'da yapılan kura çekiminin ardından Avrupa Jimnastik Federasyonu 21 Nisan'da Rusya Jimnastik Federasyonu'na resmi bir bildirim gönderdi. Bildirimde kura çekimi tamamlandıktan sonra Rus genç takımının listeye eklenmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Bir gün sonra 22 Nisan'da iletilen ek yazıda ise Avrupa Jimnastik Federasyonu İcra Komitesi'nin kura sonrası yeni başvuru kabul etmeme kararı aldığı belirtildi. Avrupa Jimnastik Federasyonu benzer durumlarda sporcuların sistemde bekleme statüsüyle ön kayıt altına alınabileceğini belirtirken Rusya bu teknik imkandan ancak kura işlemleri tamamlandıktan sonra haberdar olduklarını kaydetti. Rusya Jimnastik Federasyonu 2026 Avrupa Kupası'na hazırlanan Rus genç ritmik jimnastik takımının Uluslararası Jimnastik Federasyonu ve Avrupa Jimnastik Federasyonu'nun çifte standartları nedeniyle turnuvaya katılamadığını açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Tarihte bugün.
1: İstanbul'u fethederek yeni bir çağ başlatan ve entelektüel kişiliğiyle de ön plana çıkan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, 3 Mayıs 1481 tarihinde hayatını kaybetti. Babası Sultan II. Murat'ın talebiyle 1444 yılında henüz 12 yaşındayken tahta çıkan II. Mehmet, tahtı 2 yıl sonra 1946 yılında tekrar babasına devretti. II. Mehmet 19 yaşına geldiğinde Sultan II. Murat'ın vefatıyla yeniden tahta çıktı. Öncelikle Anadolu'da ve Balkanlar'da durumu kontrol altına alan II. Mehmet, sorun çıkaran Yeniçeri Ocağı'nda değişiklikler yaparak İstanbul'un fethine odaklandı. İstanbul'un kuşatılması için 1452 yılının Ağustos ayı sonunda Boğaz'ı kontrol altına alacak Rumeli Hisarı'nın inşasını tamamlatan II. Mehmet, defalarca girişimde bulunulmasına rağmen ele geçirilemeyen Bizans'ın elindeki İstanbul'u 54 gün süren kuşatmanın ardından 1453 yılında fethederek Fatih unvanını aldı. Fetih sırasında gemileri karadan yürütüp Haliç'e indirerek savaşın seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmet, bu fethiyle Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açtı. İstanbul'un fethinden sonra şehrin yağmalanmasına izin vermeyerek can ve mal güvenliği garantisi verdiği halkın gönlünü kazanan Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya Kilisesi'ni fethin sembolü olarak camiye çevirdi. Toplanmaya çalışılan Haçlı ordusuna karşı 1454'te Venedik ve Cenevizlilerle anlaşmalar yapan Fatih Sultan Mehmet, 1457'de Haçlı donanması Livni, Taşoz ve Semadire'yi işgal etse de İsmail Bey komutasında gönderdiği donanma kısa sürede bu bölgeleri geri aldı. 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu'nun varlığına son veren Fatih Sultan Mehmet, 1462'de Rumeli seferine çıkarak önce Eflah'a, 1463'te de Bosna'yı ele geçirerek Osmanlı Devleti'ne bağladı. İstanbul'u fethederek Doğu Roma'yı ele geçiren Sultan Mehmet, Batı Roma'yı da topraklarına katmak için harekete geçti. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki donanmayı Güney İtalya'ya sevk eden Fatih Sultan Mehmet, 26 Temmuz 1480'de Otranto'yu ele geçirdi. Padişahlığı döneminde 25 seferi bizzat yöneten Fatih, babası II. Murat döneminde 880 bin kilometrekare olarak devraldığı Osmanlı topraklarını 2 milyon 214 bin kilometrekareye ulaştırdı. Tarihçiler tarafından askeri deha olarak gösterilen Fatih Sultan Mehmet, ordu düzeninde yeniliklere gidip ateşli ve son teknoloji silahları üretti, asker sayısını artırdı. Devrinin büyük alimleri Molla Hüsrev, Molla Gürani, Molla Yegan, Hızır Bey ve Hocazade Muslihuddin'den ders alan Fatih Sultan Mehmet, merak ettiği alanlarda da uzman kişileri getirtip özel eğitim aldı. Birçok dil bilen Fatih Sultan Mehmet, matematik, coğrafya, astronomi, fizik gibi pek çok farklı disiplinde de bilgi sahibiydi. Tarihteki imparatorluk kurucularının vasıflarını taşıyan Fatih Sultan Mehmet, dünya hakimiyetini amaç edinmişti. Bazı Rum tebaalar onu İstanbul'u elinde tutması sebebiyle Kayseri Rum, yani Roma İmparatoru olarak gördü. Fatih Sultan Mehmet çocukluğundan itibaren yoğun bir İslami ve ilmi eğitim aldı. Kendisinden önceki 6 padişah gibi o da askeri konularda bilgi ve tekniğe sahipti. Fatih Sultan Mehmet birçok tarihçi tarafından bir Rönesans hükümdarı olarak tanımlanmaktadır. Fatih, İtalya ve İtalyan kültürünü tanıyan nadir bir doğu hükümdarıydı. Fatih Sultan Mehmet'in yanında bulundurduğu Rum tarihçi Kritovios, onun kendi ana dili olan Türkçe dışında Arapça, Farsça, İbranice, Keldanice, Slavca, İtalyanca, Yunanca ve Latince bildiğini ifade etmektedir. Fatih'in özellikle İstanbul'un fethinden sonra zengin bir kütüphanesi vardı ve binlerce ciltlik kitaba sahipti. Fatih'in sarayında Yunanca ve İtalyanca bilen iki katip bulunuyor ve padişaha eski çağ tarihiyle ilgili bilgiler veriyordu. Mitolojiyle ilgilenen Fatih, Homeros'un meşhur İlyada destanının kopyasını hazırlatmıştı. Fatih'in yanında bulunan İtalyan nedimesi ona, antik Yunanistan'daki düşünürlerin ve Romalı tarihçilerin eserlerini okutmuştu. Fatih, papaların, imparatorların, Fransa krallarının, Büyük İskender'in, Lombardların vakainamelerini okumuştu. Bizanslı tarihçi Georgios Fratsis, Fatih'in Büyük İskender, Roma İmparatoru Augustus, Bizans İmparatoru Büyük Konstantin ve Theodosius gibi şahsiyetlere karşı hayranlık beslediğini söyler. Ayrıca Fatih, ateşli silahlara karşı yoğun ilgi göstermiş, tarihteki ilk havan topu olduğu bilinen Şahin'in çizimlerini bizzat kendisi yaptırmıştır. Fatih ayrıca İtalyan ressam Gentile Bellini'ye kendi hususi resmi olmak üzere çeşitli portreler ve heykeller yaptırmıştır. Gut hastalığı olan Fatih Sultan Mehmet, Anadolu'ya çıktığı sefer sırasında 3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'nda hayatını kaybetti. Naaşı, kendi adını taşıyan Fatih Camii'ndeki türbesine defnedildi.
0: Tarihte bugün en kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Suudi Arabistan'da keşfedilen 115 bin yıllık insan ayak izleri insanlık tarihine dair bilinenleri yeniden tartışmaya açabilecek nitelikte. Bilim insanlarına göre Arabistan Yarımadası'nda bulunan bu izler erken insan göçlerinin zamanlaması ve rotalarına dair önemli ipuçları sunuyor. Kuzey Suudi Arabistan'daki Nefut Çölü'nde yer alan ve araştırmacıların Alatar, Arapça'da iz adını verdiği eski bir göl yatağında bulunan 7 insan ayak izi, yüzlerce tarih öncesi hayvan izinin arasında ortaya çıkarıldı. İlk olarak 2017 yılında keşfedilen alan, zamanla üstünü örten tortul tabakanın aşınmasıyla gün yüzüne çıktı. Yapılan analizler bu izlerin yaklaşık 115 bin yıl öncesine, yani son buzul çağı öncesindeki döneme ait olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar söz konusu dönemde bu bölgenin bugün olduğu gibi kurak bir çöl değil, su kaynaklarıyla beslenen bir geçiş koridoru olduğunu belirtiyor. Göl çevresi farklı canlı türleri için adeta bir uğrak noktası işlevi görüyordu. Bölgede bulunan yüzlerce hayvan izi bu alanın yoğun bir hareketliliğe sahne olduğunu ortaya koyuyor. Ancak dikkat çeken nokta, insan izlerinin çevresinde avcılığa işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmaması. Hayvan kemiklerinde kesik ya da alet izlerinin bulunmaması bu insanların bölgede uzun süreli bir yerleşim kurmadığını düşündürüyor. Bilim insanlarına göre bu durum insanların yalnızca su ihtiyacını karşılamak için kısa süreliğine göl çevresine uğradığına işaret ediyor. Ayak izlerinin kime ait olduğu da araştırmanın önemli başlıklarından biri. Bulgular izlerin Homo sapiens tarafından bırakılmış olabileceğini gösteriyor. Aynı dönemde bölgede Homo neanderthalensis varlığına dair kanıt bulunmaması ve izlerin boyutlarının erken modern insanlarla daha uyumlu olması bu görüşü destekliyor. Alatar'daki bu izler yalnızca birkaç adamın fosilleşmiş hali değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en kritik göç hikayelerinden birine açılan yeni bir pencere olarak değerlendiriliyor. Araştırmalar ilerledikçe bu izlerin geçmişe dair daha fazla sırrı gün yüzüne çıkarması bekleniyor. Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki Nefut Çölü'nde kurumuş bir göl yatağında keşfedilen 7 insan ayak izi bilim dünyasını heyecanlandırdı. 115 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen bu izler Arap Yarımadası'nda şimdiye kadar bulunan en eski Homo sapiens ayak izleri olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Ozon tabakasının incelmesine neden olan insan kaynaklı zararlı gazlar büyük oranda kuzey yarımküreden atmosfere salınmasına rağmen ozon tabakasındaki delik Antarktika'nın üzerindedir. Bu durumun nedeni Antarktika'daki atmosfer koşullarının ozon tabakasında incelmeye sebep olan kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesini kolaylaştırmasıdır. Bunu biliyor muydunuz?
0: Radyo Sputnik.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktat Kadıoğlu, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Bulut tohumlama teorisini ve uçaklardan çıkan beyaz izin iklimi değiştirdiği iddiasını canlı yayında yorumlayan Kadıoğlu, tüm iddiaların komplo teorisi olduğunu şu sözlerle anlattı.
2: Hocam nasılsınız?
3: Vallahi iyiyim ama bu komplo teorilerinden bezdim da.
2: Ha, hepsi komplo mu bunların? Önce başlama
3: ya
2: öyle bir gidelim.
3: Akıl mantık bir şeyi var yani. Bir neresinden tutsan bir tarafı yok yani.
2: Hiç iler tutar tarafı yok mu bunun? Yani yok. Mesela bulut tohumlamanı yok mu? İklim silahı diye bir şey gerçekten yok mu?
3: Ya bulut tohumlama deneyleri var. Amerika'da yapmışlar. 80 yıllarında terk etmişler. Şimdi böyle işte Araplara bize satmaya çalışıyorlar. Avrupa'da, Amerika'da kuraklık olur. Herkes yanar. Her taraf yanar. Aylarca, günlerce bütün malikaneler. Ama bir Amerikalı demez ki bulut tohumlaması yapalım. Ama bize gelince abi geldi, bulutçu, yağmurcu geldi abi. Yani o deneysel bir şey var. Şimdi iklim silahı diye bir silah yok ama iklimi, havayı silah olarak kullanmak hayalleri var tabii insanların. Yani internet silahı diye bir şey diyor muyuz? Ama interneti
2: silah gibi kullanıyorlar.
3: Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var yani. Şimdi radar vurdular, yağmur yağdı birkaç gün hep bir. Şimdi yağmıyor İstanbul'da, ne olacak? Radarı şimdi tamir mi ettiler, ne olacak? Ne yapacağız yani, nasıl açıklayacağız bunu?
2: Doğru. Hocam bu yağmurlarımızı çalıyorlar lafı da doğru bir laf değil. Hani belki bir anlamda propaganda için kullanılıyor ama.
3: Aynı adamlar ya, bunlar var ya. Aslında bu var ya, bu söylentiler bunlar. Bunlar hepsi İngilizce çıkıyor önce. Sonra bizimler bunu tercüme ediyorlar. Yani bizim milletin var ya, bu kadar hayal gücü de yok aslında yani.
2: Ama
3: yani
2: bu kadar çok yani ilgi görüyor olması, inanılıyor olması çok tuhaf değil mi hocam?
3: O bizim beynimizin oyunu. Beynimiz zaman böyle hikayelere daha çok meraklı. Yani resmi bilgilere inanmıyor, güvenmiyor. Bir de resmi bilgilerin böyle şeyi yok yani, işte şundan dolayı şu oldu falan yani. Bir de olay büyük olacak yani. Öyle işte Balkanlardan yağmur geldi. Bilmem de öyle ya. İşte radarı bombaladılar abi falan yani, o daha böyle bir çarpıcı bir hikaye. Yani bu beynimizde bize yaptığı bir oyun bu.
2: Bir son olarak şunu bir sevgili dinleyicimiz sormuş hocam. Diyor ki bu uçaklar gökyüzünde neden dumanlıyor?
3: O hocam,
2: madem öyle bir şey yok, o niye yapılıyor diye sormuş. Anladım. İlgisi var mı?
3: Yok hocam, o da işte o da doğal bir olay o. Şimdi eskisi kadar eskiden insanlar bu kadar uçmuyordu. Şimdi abi herkes uçuyor yani. O kadar çok uçak sayısı.
2: Ha, gerçek uçuştan mı bahsediyorsun yoksa bu teorilerle uçuştan mı?
3: Yok hocam, kimisi ona meteoroloji uçağı diyor, kimisi diyor bizi spreylerle diyor. Şimdi hocam o -40 derece ve nemli olduğu zamanlar olur. Eğer hava -40 derece ve nem yüksekse onlar uzun süre kalır. Onları gördüğünüz bir gün, iki gün sonra yağmur gelir, tamam, olduğunuz yere. Normalde var ya bu askeri meteorolojide.
2: Evet.
3: Biz onların olmaması için uğraşırız. Yani düşünsene, savaş uçağı, görünmez bir uçak, arkadan iz bırakıyor. Tamam mı? Uçak görünür oluyor ve saldırı sürprizli kalkıyor. O yüzden biz meteoroloji mühendisinden uçakların kaç metrede uçması lazım ki o iz olmasın diye hesaplarız. Abi şimdi uçak var, yolcu uçaklarını yani bavul yük hesabını çok ince ayrıntılı yaparlar. Yani uçaklar belli bir yükten fazla yükle kalkamazlar yani. Hele belli bir sıcaklıkta, pist uzunluğuna bağlı. Bazen bavulları bırakırlar, öyle kalkarlar. Yani öyle uçaklarda yük hesabı çok ayrıntılıdır. Zaten büyük bir yakıt alır. Yükün de belli bir şeyi vardır yani, sınırı vardır. Düşünsene uçaklar, yolcu uçakları bir kilo fazla yük almamaya çalışır. Alsa da sen fazla yük, insan sana para almaya çalışır. Bu uçağa tonlarca gaz yükleyeceğiz. Havada sıkacaksınız. Yani böyle bir şey yok abi.
2: Peki.
3: Yani kışın yolda soğukta yürürken nefesinizi görürsünüz ya bazen.
2: Evet.
3: Bazen egzoz dumanını görürsünüz, işte odur.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktat Kadıoğlu, bulut tohumlama teorisini ve uçaklardan çıkan beyaz izin iklimi değiştirdiği iddiasını canlı yayında yorumladı. Tüm iddiaların komplo teorisi olduğunu anlatan Kadıoğlu, sözlerine "bıktım bu komplo teorilerinden" ifadeleriyle başladı. "Bulut tohumlama ve iklim silahı gibi komplo teorilerinden bezdim. Akıl mantık var" diyen Kadıoğlu, "İsrail'in iklim silahı mı var?" sorusuna "yok" yanıtını verdi. İnternetin bir silah olarak kullanılabildiğini ancak internet silahının olmadığını söyleyen Kadıoğlu, "iklimi de silah olarak kullanabilirler" ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk Standartları Enstitüsü geleneksel lezzetlerden çekme helva için hazırladığı TS 13028 standardıyla ürünün içeriğinden kimyasal özelliklerine, ambalajlanmasından etiketlenmesine kadar tüm süreçleri kayıt altına aldı. Yeni düzenlemeyle çeşnili ürünlerde Antep fıstığı ve ceviz gibi katkıların oranı en az %15 olacak. Çekme helva için düzenlenen TS 13028 standardı, ürünün üretiminden piyasaya sunumuna kadar birçok aşamada kaliteyi güvence altına alıyor. Standart çekme helvanın duyusal özellikleri, ürünün kendine özgü tat, koku ve görünüşe sahip olmasını zorunlu kılıyor. Bu kapsamda çekme helvanın beyaz şeker, buğday unu, tereyağı, bitkisel margarin veya yemeklik bitkisel sıvı yağlar kullanarak gerektiğinde katkı ve çeşitli maddeleri eklenerek tekniğine uygun şekilde hazırlanması gerekiyor. Bu tanım ürünün hangi içeriklerle üretileceğini net şekilde ortaya koyuyor. TS 13028 standardının temel amacı çekme helvanın tarifini, sınıflandırmasını ve sahip olması gereken özellikleri belirleme olarak belirtiliyor. Ayrıca numune alma yöntemleri, muayene ve deney süreçleriyle ürünün piyasaya arz edilme şekli de bu standartla düzenleniyor. Böylece tüketiciye sunulan ürünlerde kalite ve güvenilirlik hedefleniyor. Standartta çekme helvanın teknik kriterleri de ayrıntılı şekilde yer alıyor. Sade çekme helvada herhangi bir çeşni maddesi bulunmaması gerekiyor. Çeşnili ürünlerde kullanılan malzemelerin tat, koku ve aroma açısından belirgin olması önem taşıyor. Ayrıca Antep fıstığı, ceviz ve badem gibi fiziksel olarak ayrılabilen katkıların oranının en az %15 olması zorunlu tutuldu. Ürünün parlak beyazdan sarımsı renge kadar değişen tonlarda, lifli yapıda ve ağızda kolayca dağılabilen kıvamda olması gerekiyor. Ayrıca üründe ekşime, küflenme, böceklenme, kokuşma gibi bozulma belirtileriyle yabancı tat ve koku bulunmaması şart koşuluyor. Yabancı madde ise kesinlikle kabul edilmiyor. Ambalajlama ve etiketleme kuralları da standardın önemli başlıkları arasında bulunuyor. Helvanın mevzuata uygun ve ürünü dış etkenlerden koruyabilecek nitelikte ambalajlarla piyasaya sunulması gerekiyor. Standartta 10 kilograma kadar ambalajlar küçük, 10 kilogramın üzerindekiler ise büyük ambalaj olarak sınıflandırılıyor. Geleneksel lezzetlerden çekme helva için düzenlenen TS 13028 standardı, ürünün üretiminden piyasaya sunumuna kadar birçok aşamada kaliteyi güvence altına alıyor. Çeşnili çeşitlerde katkı oranı en az %15 olacak. Standartta çekme helvanın teknik kriterleri de ayrıntılı şekilde yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Jimnastik Federasyonu, Uluslararası Jimnastik Federasyonu ve Avrupa Jimnastik Federasyonu'nun çifte standartları sebebiyle Rus jimnastik takımının Avrupa Kupası'na katılamadığını duyurdu. Batılı federasyonların bürokratik engellerine karşı açıklama yapan Rusya Jimnastik Federasyonu, sporcuların turnuvaya eş zamanı olmayan ve uzayan idari prosedürleri nedeniyle katılamadığını açıkladı. Bu karar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Rusya ve Belarus'tan genç sporcuların uluslararası müsabakalara erişiminin kolaylaştırılması yönündeki talebine rağmen alındı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin resmi tutumuna rağmen söz konusu spor organizasyonları, sporculara tarafsız statü verilmesini ve yarışmalara katılım için kayıt prosedürlerini geciktirecek yapay kısıtlamalar uyguladı. Öte yandan Rusya Jimnastik Federasyonu, sporcuların tarafsız statüyle müsabakalara katılması için gerekli tüm belgeleri zamanında Uluslararası Jimnastik Federasyonu'na ilettiğini, ayrıca sürecin hızlandırılması ve sporcuların doping test havuzuna dahil edilmesi için önceden resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı. Ancak federasyona Paskalya tatili gerekçesiyle BG ofisinin 7 Nisan'a kadar kapalı olduğu bildirildi. Rus tarafının ısrarlı takibi sonucunda 14 Nisan'da yalnızca bazı sporcular için tarafsız statü onayı verildi. Rusya Jimnastik Federasyonu, Uluslararası Jimnastik Federasyonu Başkanı Molinari Watanabe dahil olmak üzere yetkililere yapılan çok sayıda ek başvurunun ardından 4 Rus jimnastikçi için daha tarafsız statü alındığını belirtti. Rus tarafı, izinlerin gelmesine aynı gün sporcuların doping test havuzuna alınma sürecinin de hızlandırılmasını talep etti. Ancak genç sporcuların bu havuza fiilen dahil edilmesi 23 Nisan'da gerçekleşti. Bu tarih itibariyle idari prosedürler tamamlanamadığı için Avrupa Kupası'na katılım fiilen imkansız hale geldi. Bu süreç içerisinde Avrupa Jimnastik Federasyonu himayesinde düzenlenen Avrupa Kupası için kayıt sürelerinin dolduğu belirtildi. 11 Nisan 2026'da yapılan kura çekiminin ardından Avrupa Jimnastik Federasyonu 21 Nisan'da Rusya Jimnastik Federasyonu'na resmi bir bildirim gönderdi. Bildirimde kura çekimi tamamlandıktan sonra Rus genç takımının listeye eklenmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Bir gün sonra 22 Nisan'da iletilen ek yazıda ise Avrupa Jimnastik Federasyonu İcra Komitesi'nin kura sonrası yeni başvuru kabul etmeme kararı aldığı belirtildi. Avrupa Jimnastik Federasyonu benzer durumlarda sporcuların sistemde bekleme statüsüyle ön kayıt altına alınabileceğini belirtirken Rusya bu teknik imkandan ancak kura işlemleri tamamlandıktan sonra haberdar olduklarını kaydetti. Rusya Jimnastik Federasyonu 2026 Avrupa Kupası'na hazırlanan Rus genç ritmik jimnastik takımının Uluslararası Jimnastik Federasyonu ve Avrupa Jimnastik Federasyonu'nun çifte standartları nedeniyle turnuvaya katılamadığını açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketlerinde yaşanacak artışın neden olabileceği bulaşıcı ve salgın hastalıkların engellenmesi amacıyla kurban satış ve kesim yerlerinde önlemler aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı önlemler kapsamında menşeilerinde salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığı olan, kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve yanlarında sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun ve keçi türü hayvanlar için nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevklerine, alınıp satılmalarına ve kesilmelerine izin verilmeyecek. Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanların resmi veteriner hekimler tarafından muayene ve gerekli kontrolleri yapılacak. Sağlıklı bulunan hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenerek iller arası nakline müsaade edilecek. Vatandaşlar kurbanlık hayvanlarını şehir ve kasabalarda Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan şartlı onay ve onay belgesi almış kesimhanelerle, Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun önceden belirlediği kesim yerlerinde, köylerde ve önceden belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise kendi bahçelerinde usulüne uygun ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kesebilecek. Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimine müsaade edilmeyecek. Öte yandan mükellefiyetleri yerine getirmeyenlerle yasak ve kısıtlamalara uymayanlar hakkında ilgili kanun hükümlerine göre işlem yapılacak. Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs'ta başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı kurban satış ve kesim yerlerine yönelik tedbirleri açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Ceyda Karan'la Eksen programının konu oldu. Bağcıoğlu, Doğu Akdeniz'deki Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs ittifakının Türkiye'ye etkileri hakkında konuştu.
2: Diplomasi ve bu konuyu devlet uygulaması olarak itirazlarımızı kayda geçirmemiz lazım. Askeri olarak da yapılacak şu, ki yapılıyor bu, caydırıcılığımız idame ediliyor. Ama bu iki tane savaş Ceyda Hanım, kuzeydeki ve güneydeki, şunu ortaya çıkardı. Bizim hava ve füze savunma sistemlerimizin, muharip hava gücümüzün süratle takviye edilmesi, modernize edilmesi, geliştirilmesi lazım. Zaten bir takım projeler sürüyor. Geç kalınmış projeler. Biz bunu vurguluyoruz. Ve şu anda 3500 tane savunma projesi var. Savunma Sanayi Başkanı'nın yardımcısının söylediği. Bunun bir kısmı alt bileşenler olabilir, sayıyı fazla gösterebilir. Ama şu anda yapılması gereken, etrafımızda böyle bir şer ittifakı oluşurken bu 3500 projenin önceliklendirilmesi ve bilhassa bu söylediğim hava füze savunması ve muharip hava gücü, yani yeni uçak alımı, ağanın bir an önce envantere girmesi gibi askeri açıdan da yapacaklarımız var. Ama bunun dışında ısrarla vurguluyorum, bunlara diplomasi yoluyla en sert şekilde ikazımızı yapmamız, İran Savaşı'nı gerekçe göstererek Yunanistan Kerpe Adası'na, Türkiye'ye çok yakın mesafedeki Yunanca Karpatos, bizim Kerpe dediğimiz adaya bir tane Patriot bataryası konuşlandırdı. Gerekçe olarak da İran'dan atılacak füzelere karşı bekasını sağlamayı öyle sürdü. Buna Dışişleri Bakanlığı bir işte nota verdi. Yani iki taraf bunu suistimal etmemek gerekir gibi yumuşak ortaya bir mesaj verildi. Yunanistan şu anda bu Patriot bataryasını tutuyor. Ben çok merak ediyorum. Önümüzdeki haftalarda bir ateşkes, bir barış olup işte istikrar sağlandıktan sonra, sükunet sağlandıktan sonra Patriot bataryası ne olacak? Ama ne olacağını ben size söyleyeyim. Bakın, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne Yunanistan bu Patriot sistemine ait mühimmatları sevk etti, acil ihtiyaçları var diye. Demek ki kendisinin o kadar bekasına yönelik bir tehdit olmadı, yok demek ki. Kendisini öyle şeyde hissetmiyor, liste hissetmiyor, tehdit altı hissetmiyor. Bu mühimmatları geçtiğimiz haftalarda Birleşik Arap Emirlikleri'ne Katar'a gönderdi. Biz bir sessizlik içindeyiz. Muhtemelen Avrupa Birliği baskısı, muhtemelen Avrupa Birleşik Devletleri'nin telkinleri. Ama yani tavizi getiriyor.
1: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Doğu Akdeniz'deki üçlü ittifaka karşı Türkiye'nin alması gereken tutuma dönük değerlendirmelerde bulundu. Diplomasi vurgusu yapan Bağcıoğlu, Türkiye askeri açıdan bu şer ittifakına karşı savunmasını güçlendirmeli. Diplomasi yoluyla da sert şekilde ikazlar yapılmalı, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Öğrenmenin ilk adımı sabırdır. Ama bazen sabır da başarıyı getirmez. İşte bu durumu özetleyen veciz bir söz vardır. Benim oğlum 1000 A okur, döner döner yine okur. Bu atasözünün kökeni Osmanlı medreselerindeki Arapça öğretimine dayanıyor. Medreseye yeni başlayan öğrenciler önce emsile kitabından başlar, ardından Bina adlı gramer kitabına geçerdi. Binaül Efal adlı bu eserde Arapça fiillerin çekimleri öğretilirdi. Ancak bu ders oldukça zordu. Öğrenciler sıkça hata yapar, ileri seviyelere geçemeden tekrar tekrar aynı kitaba dönerdi. Hatta bazıları maksut gibi bir üst kitaba geçse de hatalı olduğunda geriye gönderilir, yeniden binayı okurlardı. Bu durum halk arasında zamanla bir deyime dönüştü. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Kişi çok çalışmasına rağmen bazen belli bir seviyeyi aşamaz, sürekli aynı yerde takılır. Günümüzde de çaba gösterdiği halde ilerleyemeyen biri için halen bu söz kullanılır. Her tekrar aynı sonuca varmaz ama bazı döngüler insanı yerinde saydırır. Bugün benim oğlum bina okur atasözünün kökenini ve anlamını konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Arıların sayısal yetenekleri son yıllarda biyoloji dünyasında sıkça tartışılan bir konu. Bazı uzmanlar önceki deneylerde arıların sayısal beceri sergilemediğini, sadece görsel desenler arasındaki farkları ayırt ederek başarıya ulaştığını savunuyordu. Ancak İtalya'daki Trento Üniversitesi'nden nörobilimci Mirko Zanon ve Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nden zoolog Scarlett Howard liderliğindeki ekip bu tartışmayı sonlandıracak bir çalışma yürüttü. Araştırmacılar arıların bilişsel yeteneklerini değerlendirirken insan merkezli bakış açısını bir kenara bırakarak dünyayı arıların gözünden analiz etmeye odaklandı. Daha önce yapılan önemli çalışmalarda arılara sayısal değerlerle eşleştirilmiş semboller öğretilmiş ve ardından belirli sayıda şekil içeren kartlarla test edilmişlerdi. Arılar eğitim aşamasında %75-80 oranında başarı gösterse de eleştirmenler bu başarının sayı saymaktan ziyade görsel karmaşıklığa dayalı bir yöntemle sağlandığını öne sürmüştü. Arıların görüşü insanlara kıyasla daha kaba ve düşük detaylı olduğu için eleştirmenler arıların aslında sayıları değil, daha dolu veya daha karmaşık görünen kartları seçmiş olabileceğini savunuyordu. Bilim insanları bu eleştirileri temel alarak önceki deneylerde kullanılan görselleri arıların görme kapasitesini esas alan bir matematiksel modelle yeniden inceledi. Yapılan değerlendirmeler daha fazla nesne içeren görsellerin arıların gözünde mutlaka daha karmaşık veya daha detaylı görünmediğini ortaya koydu. Yani arılar görsel ipuçlarını kullanarak testi yanıltıcı yöntemlerle geçmek için gereken görsel veriye sahip değildi. Bu durum arıların görsel karmaşıklık yerine doğrudan sayısal miktara tepki verdiği sonucunu güçlendirdi. Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayınlanan bulgular, bir hayvanın zekasını değerlendirirken dünyayı sadece kendi perspektifimizden değil, o canlının görme ve algılama kapasitesiyle değerlendirmenin ne kadar klasik olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bilim dünyasında uzun süredir tartışılan arılar sayı sayıyor mu yoksa sadece görsel desenleri mi ayırt ediyor sorusu yeni bir araştırmayla netlik kazandı. Arıların dünyayı algılama biçimlerine esas alan bilim insanları bu canlıların görsel yanılsamaların ötesine geçerek sayısal değerleri kavrayabildiğini ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Yavuz Alogan, Ceyda Karan'la Eksen programının konuğu oldu. Alogan, ABD, İsrail'in İran Savaşı ile başlattığı jeopolitik yarılma, Trump'ın NATO'dan ayrılma söylemleri ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin konuştu.
2: NATO'nun tamamen ortadan kalkacağını, işte Amerika'nın NATO'dan çıkacağını, sonra Türkiye'yi dışarıda bırakarak yeniden bir NATO kuracağını falan zannetmiyorum. Ama NATO'nun genişlemeye devam edeceği anlaşılıyor. Yani işte Kuzey Atlantik Paktı terminolojisini biraz genişleterek mesela Japonya'yı, işte Avustralya'yı, İsrail'i falan katarak NATO'nun altyapısından kaynaklanan yeni bir yapılanmaya gidebilirler. Zaten böyle bir şey konuşuluyor da. Yani Avrupa devletlerine gelince Avrupa devletleri yalnız kaldı. Şaşırdılar. Yani işte enerji krizi yaşıyorlar. Almanya mesela silahlanmaya çalışıyor. O işte tank fabrikalarını falan üretimini arttırdılar. NATO'dan çıkmalar olabilir. Ama yine bir NATO kalır. Yani Fransa çıktı mesela bir ara, değil mi? De Gaulle adamlarla anlaşamadı. Ayrı. Sonra tekrar girdi falan. Öyle şeyler olabilir.
3: Evet,
2: bu bir kriz netice olarak, ama bu krizin NATO'nun işte esbabı mucibesini tamamen ortadan kaldırıp da NATO'yu dağıtacağını falan zannetmiyorum. Ben onlar Türkiye denge politikasını kaybetti. AKP iktidara geldiği zaman 2002 yılında işte önce Avrupa Birliği söylemi başladı. İşte bu yine Rusya ile son derece iyi ilişkiler geliştirdi. Saray yönetimi NATO'ya da değil, Amerika Birleşik Devletleri'ne de değil, Trump yönetimine, hatta Trump'ın şahsına ve çevresine bağlı gibi bir durum ortaya çıktı. Yani bölgedeki bütün ülkelerin dış politikalarını Tom Barak bir orkestra şefi gibi yönetmeye başladı. İşte Türkiye Kıbrıs'ta bayrak gösterdi. Mesela bu herhalde işte Doğu Akdeniz politikasının son burcu olarak Kıbrıs'a işte 6 tane F-16 gönderdi. Oraya füzeler düştüğü zaman filan. Fakat Doğu Akdeniz jeopolitiğinden Türkiye çekildi Amerika'nın zorlamasıyla.
1: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan gazeteci Yavuz Alogan, ABD'nin NATO'dan çıkmasına ve Türkiye'nin dışarıda bırakıldığı yeni bir yapılanma kurulacağına ihtimal vermediğini söyledi. Türkiye'nin dış politikada izlediği denge siyasetini kaybettiğini ifade eden Alogan, saray yönetimi Trump'ın şahsına bağlanmış gibi bir durum yaşanıyor dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas dünyanın en iyi kuru yemişlerini listeledi. Listeye Türkiye'den de 3 ürün girdi. Taste Atlas tarafından hazırlanan dünyanın en iyi 15 kuru yemişi listesinde ilk sırada Yunanistan'a özgü Fıstiki Agents yer aldı. Agent adasında yetiştirilen bu özel fıstık kendine özgü aroması ve lezzetiyle öne çıkıyor. İkinci sırada Sicilya'da Etna yanardağı eteklerinde yetiştirilen Pistachio Verde di Bronte bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden Antep fıstığı yer aldı. Listenin devamında İspanya'dan Marcona bademi, Avustralya kökenli Macadamia, Yunanistan'dan Fıstiki Megaron ve Fitida fıstıkları, Portekiz'den Terra Firia kestanesi ile İtalya'dan Sicilya bademi ve Piemonte fındığı gibi ürünler yer aldı. Türkiye'den ayrıca Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı da yer aldı. Dünyanın en iyi 15 kuru yemişi listelendi. Listede Türkiye'den Antep fıstığı, Aydın kestanesi ve Giresun tombul fındığı ilk 15'te yer aldı. Listenin ilk sırasında ise Yunanistan'a özgü Fıstiki Agents yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar. Saat 11 haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. İran'dan müzakere açıklaması. ABD Başkanı Trump, İran'ın sunduğu yeni barış planına ilişkin sert konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 çocuk çağrımın haklılığı ispat edilmiş oldu dedi. Ayrıntılar bültenimizde. ABD-İsrail-İran savaşında müzakere ve barış beklentileri devam ediyor. İran'ın Pakistan aracılığıyla ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin Washington'ın 9 maddelik teklifine karşılık hazırlandığı ve savaşın sonlandırılması için somut öneriler içerdiği bildirildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibadi ise ABD'ye yönelik tekliflerini Pakistan aracılığıyla ilettiklerini kaydederek sürecin seyrine artık Washington'ın karar vereceğini açıkladı. Garibadi, İran'ın diplomasi veya savaş olmak üzere her iki durumda da milli çıkarlarını ve güvenliğini koruyacağını kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın sunduğu 14 maddelik barış planını yakında inceleyeceğini ancak kabul edilebilir bulmadığını ifade etti. Tahran'ın Pakistan aracılığıyla ilettiği teklifte savaşın tüm cephelerde sona ermesi, 30 gün içinde çözüm, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasıyla Hürmüz Boğazı için yeni bir mekanizma önerisi yer aldı. İran planın kalıcı barışı hedeflediğini belirtirken top Amerika Birleşik Devletleri'nin sahasında mesajını verdi. İran'ın son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne süren ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yanlış adım atması halinde saldırıların yeniden başlayabileceğini açıkladı. Diplomatik temasların sürdüğünü de kaydeden Trump, ABD'nin İran'ın füze üretim kapasitesini hedef almaya devam edeceğini vurguladı. Trump'ın açıklamaları ise ateşkesin kırılgan olduğunu ve bölgedeki gerilimin sürdüğünü ortaya koydu. Avrupa'dan Orta Doğu ülkelerine intikal eden ABD ordusuna ait uçakların sayısında sıra dışı bir artış olduğu görülüyor. Orta Doğu'ya doğru hareket eden nakliye uçağı sayısının en az 12 olduğu, bu uçakların bir kısmının Almanya'dan havalandığı gözlemlendi. İsrail basını ise İran'a yönelik olası saldırı ihtimaline karşı hazırlık yapıldığını ve bazı birliklerin yeniden konuşlandırıldığını öne sürdü. Ayrıca İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı birliklerini İran'a muhtemelen temel saldırılara hazırlık nedeniyle geri çektiği de kaydedildi. Yurda dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon tanıtım programında konuştu. Doğurganlık oranının düşüşüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakamlar tedirgin edici dedi.
2: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Doğurganlık hızımız nüfusun yenilenme seviyesi olan 2,1'in altına indi. 20,24 yaş aralığında hiç evlenmemiş kadın oranı %79, erkeklerde %94. Milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz, bununla kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulur.
1: Küresel ve ulusal nüfus problemini öngörerek yıllardır her platformda 3 çocuk çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en az 10 yılda genç olduğunu belirterek çağrımızın haklılığı ispat edilmiş oldu dedi.
2: 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. Bu çağrımız ülkeye dair her konuya ideolojik gözlükle bakanların tepkisini çekmiş, bizi son derece seviyesiz ifadelerle eleştirmişler. Aradan geçen sürede 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu.
1: Kahramanmaraş'taki okul saldırısından 18 gün sonra bir kahreden haber daha geldi. 15 Nisan tarihinde Aysel Çoluk Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almine Ağoğlu tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Almina'nın vefatıyla hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 9'a, olayda ölenlerin sayısı ise 11'e yükseldi. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na dün Ankara'da yapılan seçimle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi. 864 üyeden oluşan Birlik Meclisi'nde yapılan seçimde Vahap Seçer 446 oy alırken rakibi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oyda kaldı. CHP milletvekilleri seçim çağrısı için sahaya iniyor. 8-9 Mayıs ve 14-15 Mayıs tarihlerindeki saha çalışmalarında vatandaşlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelinecek. CHP'nin hükümet programı anlatılacak, erken seçim için destek talep edilecek.
3: Hava durumu.
1: Mayıs ayında kış geri döndü. Yurdun tamamında yağış var. Marmara'da kuvvetli yağışla beraber fırtına, Güneydoğu Anadolu'nun sınır kentlerinde ise toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının Ege ile Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün bazı illerimize baktığımızda günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara kuvvetli sağanak yağışla 11, İstanbul ve Bursa 12, Çanakkale gök gürültülü sağanak yağışlı 12, İzmir 14, Antalya kuvvetli sağanak yağışlı 19, Konya 12, Sivas 16, Malatya 20, Adana kuvvetli yağmurlu 21, Hatay ve Gaziantep 22 derece olacak. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
4: Tasavvufta ilk ders kırmamaktır. Son ders ise kırılmamaktır. Muhteşem, tek kelimeyle söylüyoruz. Muhteşem. Önce kimseyi kırmayacaksınız. Kırmaya. Günün birinde geldiğinizde artık siz de kırılmamaya başlayacaksınız. Yani kırılganlığı ortadan kaldırmak için önce kırmamayı öğreneceksiniz. Aklınızın bir köşesinde durmasını isteriz.
5: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Suudi Arabistan'da keşfedilen 115 bin yıllık insan ayak izleri insanlık tarihine dair bilinenleri yeniden tartışmaya açabilecek nitelikte. Bilim insanlarına göre Arabistan Yarımadası'nda bulunan bu izler erken insan göçlerinin zamanlaması ve rotalarına dair önemli ipuçları sunuyor. Kuzey Suudi Arabistan'daki Nefut Çölü'nde yer alan ve araştırmacıların Alatar, Arapça'da iz adını verdiği eski bir göl yatağında bulunan 7 insan ayak izi, yüzlerce tarih öncesi hayvan izinin arasında ortaya çıkarıldı. İlk olarak 2017 yılında keşfedilen alan, zamanla üstünü örten tortul tabakanın aşınmasıyla gün yüzüne çıktı. Yapılan analizler bu izlerin yaklaşık 115 bin yıl öncesine, yani son buzul çağı öncesindeki döneme ait olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar söz konusu dönemde bu bölgenin bugün olduğu gibi kurak bir çöl değil, su kaynaklarıyla beslenen bir geçiş koridoru olduğunu belirtiyor. Göl çevresi farklı canlı türleri için adeta bir uğrak noktası işlevi görüyordu. Bölgede bulunan yüzlerce hayvan izi bu alanın yoğun bir hareketliliğe sahne olduğunu ortaya koyuyor. Ancak dikkat çeken nokta, insan izlerinin çevresinde avcılığa işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmaması. Hayvan kemiklerinde kesik ya da alet izlerinin bulunmaması bu insanların bölgede uzun süreli bir yerleşim kurmadığını düşündürüyor. Bilim insanlarına göre bu durum insanların yalnızca su ihtiyacını karşılamak için kısa süreliğine göl çevresine uğradığına işaret ediyor. Ayak izlerinin kime ait olduğu da araştırmanın önemli başlıklarından biri. Bulgular izlerin Homo sapiens tarafından bırakılmış olabileceğini gösteriyor. Aynı dönemde bölgede Homo neanderthalensis varlığına dair kanıt bulunmaması ve izlerin boyutlarının erken modern insanlarla daha uyumlu olması bu görüşü destekliyor. Alatar'daki bu izler yalnızca birkaç adamın fosilleşmiş hali değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en kritik göç hikayelerinden birine açılan yeni bir pencere olarak değerlendiriliyor. Araştırmalar ilerledikçe bu izlerin geçmişe dair daha fazla sırrı gün yüzüne çıkarması bekleniyor. Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki Nefut Çölü'nde kurumuş bir göl yatağında keşfedilen 7 insan ayak izi bilim dünyasını heyecanlandırdı. 115 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen bu izler Arap Yarımadası'nda şimdiye kadar bulunan en eski Homo sapiens ayak izleri olabilir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de çocuk işçiliğine ilişkin tablo ağırlaştı. 2013 yılından bu yana en az 852 çocuk işçinin çalışırken hayatını kaybettiği bildirildi. Veriler çocukların en çok tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde çalıştırıldığını gösterdi. Verilerde özellikle mesleki eğitim merkezleri başta olmak üzere çeşitli uygulamalarla çocukların eğitim adı altında çalışma hayatına dahil edildiği belirtildi. Bu süreçte çocukların yaşamı, sağlığı ve geleceğinin çalışma koşullarına göre şekillendiği ifade edildi. Çalışma Bakanlığı'nın resmi istatistiklerinde yıllık ortalama 13-14 çocuk işçi ölümünün yer aldığı açıklandı. Ancak İSİK tarafından tutulan kayıtlarda bu sayının yılda ortalama 63-64 seviyesinde olduğu kaydedildi. Verilere göre çocuk işçilerin en yoğun bulunduğu sektör tarım oldu. Mevsimlik işçilik, gezici tarım işçiliği ve çobanlık gibi alanlarda çok sayıda çocuğun çalıştırıldığı görüldü. Sanayi sektöründe çocukların atölyelerde, organize sanayi bölgelerinde ve merdiven altı işyerlerinde çalıştığı belirtildi. Metal, kimya, deri ve ağaç işleri de çocuk emeğinin yoğun olduğu alanlar arasında bulundu. Hizmet sektörüne ilişkin verilerde ise çocukların motokurye, satış elemanı ve lokanta çalışanı olarak çalıştırıldığı açıklandı. Sokakta ayakkabı boyacılığı, seyyar satıcılık ve atık toplama gibi işlerde çalışan çocuklar da tabloya yansıdı. İnşaat sektöründe çocuklar çırak ve kalfa olarak çalıştı, çoğu zaman yetişkinlerle aynı iş yükünü üstlendi. Veriler, çocuk işçiliğinin yalnızca belirli sektörlerle sınırlı kalmadığını, birçok alana yayıldığını ortaya koydu. Açıklamalarda çocuk işçiliğinin nasıl yaygınlaştığına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. 2012 yılında uygulamaya giren 4+4+4 eğitim sistemiyle birlikte zorunlu eğitim yapısının değiştirildiği, çocukların daha erken yaşta eğitim sistemine dahil edildiği ifade edildi. Ancak eğitim içeriğinin yetersiz kaldığı ve okullara yeterli kaynak aktarılmadığı belirtildi. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerde ise çocuk işçiliğinin arkasında yoksullaşma, eğitim sistemindeki yapısal sorunlar ve ucuz iş gücü ihtiyacı yer aldı. Çocuk işçiliğinin yalnızca ekonomik bir sorun olmadığı, aynı zamanda ciddi bir sağlık ve eğitim sorunu olduğu belirtildi. Uzun çalışma saatleri, ağır iş koşulları, kimyasal ve fiziksel risklerle gelişim çağındaki bedensel ve ruhsal yıpranma çocukların hayatını doğrudan etkiledi. Açıklamalarda mesleki eğitim merkezleri kapsamında yer alan çocukların büyük bölümünün maddi durumu sınırlı ailelerden geldiği ifade edildi. Bu sistemde çocuklar bir yandan eğitim aldı, diğer yandan çalıştı. Büyük bölümü organize sanayi bölgelerinde ve hizmet sektöründe düşük ücretli işlere yöneldi. Çocuklar bu süreçte ağır çalışma koşullarıyla karşı karşıya kaldı, sağlıklarını ve eğitim hayatlarını kaybetme riski yaşadı. İş cinayetleri sorunun en görünür boyutu oldu. Uzun vadeli sağlık sorunları da ciddi riskler arasında yer aldı. Tablo, çocuk işçiliğinin yasaklanması, eğitim sisteminin güçlendirilmesi ve aileleri bu sürece zorlayan koşulların ortadan kaldırılması gerektiğini ortaya koydu. Genel değerlendirmede eğitim sisteminin zayıflamasıyla birlikte okumanın gereksiz olduğu yönünde bir algının oluştuğu ve bu durumun çocukların erken yaşta çalışma hayatına yönlendirilmesine zemin hazırladığı belirtildi. İSİK verileri çocuk işçiliğinin Türkiye'de giderek yaygınlaştığını ve birçok sektöre yayıldığını ortaya koydu. Yoksullaşma, eğitim sistemindeki sorunlar ve ucuz iş gücü ihtiyacı çocukları erken yaşta çalışma hayatına itti. Uzmanlar, çözüm için çocuk işçiliğinin yasaklanması ve eğitim sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: misin?
1: Tarihte bugün.
2: İstanbul'u fethederek yeni bir çağ başlatan ve entelektüel kişiliğiyle de ön plana çıkan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, 3 Mayıs 1481 tarihinde hayatını kaybetti. Babası Sultan II. Murat'ın talebiyle 1444 yılında henüz 12 yaşındayken tahta çıkan II. Mehmet, tahtı 2 yıl sonra 1946 yılında tekrar babasına devretti. II. Mehmet 19 yaşına geldiğinde Sultan II. Murat'ın vefatıyla yeniden tahta çıktı. Öncelikle Anadolu'da ve Balkanlar'da durumu kontrol altına alan II. Mehmet, sorun çıkaran Yeniçeri Ocağı'nda değişiklikler yaparak İstanbul'un fethine odaklandı. İstanbul'un kuşatılması için 1452 yılının Ağustos ayı sonunda Boğaz'ı kontrol altına alacak Rumeli Hisarı'nın inşasını tamamlatan II. Mehmet, defalarca girişimde bulunulmasına rağmen ele geçirilemeyen Bizans'ın elindeki İstanbul'u 54 gün süren kuşatmanın ardından 1453 yılında fethederek Fatih unvanını aldı. Fetih sırasında gemileri karadan yürütüp Haliç'e indirerek savaşın seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmet, bu fethiyle Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açtı. İstanbul'un fethinden sonra şehrin yağmalanmasına izin vermeyerek can ve mal güvenliği garantisi verdiği halkın gönlünü kazanan Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya Kilisesi'ni fethin sembolü olarak camiye çevirdi. Toplanmaya çalışılan Haçlı ordusuna karşı 1454'te Venedik ve Cenevizlilerle anlaşmalar yapan Fatih Sultan Mehmet, 1457'de Haçlı donanması Livni, Taşoz ve Semadire'yi işgal etse de İsmail Bey komutasında gönderdiği donanma kısa sürede bu bölgeleri geri aldı. 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu'nun varlığına son veren Fatih Sultan Mehmet, 1462'de Rumeli seferine çıkarak önce Efla'a, 1463'te de Bosna'yı ele geçirerek Osmanlı Devleti'ne bağladı. İstanbul'u fethederek Doğu Roma'yı ele geçiren Sultan Mehmet, Batı Roma'yı da topraklarına katmak için harekete geçti. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki donanmayı Güney İtalya'ya sevk eden Fatih Sultan Mehmet, 26 Temmuz 1480'de Otranto'yu ele geçirdi. Padişahlığı döneminde 25 seferi bizzat yöneten Fatih, babası II. Murat döneminde 880 bin kilometrekare olarak devraldığı Osmanlı topraklarını 2 milyon 214 bin kilometrekareye ulaştırdı. Tarihçiler tarafından askeri deha olarak gösterilen Fatih Sultan Mehmet, ordu düzeninde yeniliklere gidip ateşli ve son teknoloji silahları üretti, asker sayısını artırdı. Devrinin büyük alimleri Molla Hüsrev, Molla Gürani, Molla Yegan, Hızır Bey ve Hocazade Muslihuddin'den ders alan Fatih Sultan Mehmet, merak ettiği alanlarda da uzman kişileri getirtip özel eğitim aldı. Birçok dil bilen Fatih Sultan Mehmet, matematik, coğrafya, astronomi, fizik gibi pek çok farklı disiplinde de bilgi sahibiydi. Tarihteki imparatorluk kurucularının vasıflarını taşıyan Fatih Sultan Mehmet, dünya hakimiyetini amaç edinmişti. Bazı Rum tebaalar onu İstanbul'u elinde tutması sebebiyle Kayseri Rum, yani Roma İmparatoru olarak gördü. Fatih Sultan Mehmet çocukluğundan itibaren yoğun bir İslami ve ilmi eğitim aldı. Kendisinden önceki 6 padişah gibi o da askeri konularda bilgi ve tekniğe sahipti. Fatih Sultan Mehmet birçok tarihçi tarafından bir Rönesans hükümdarı olarak tanımlanmaktadır. Fatih, İtalya ve İtalyan kültürünü tanıyan nadir bir Doğu hükümdarıydı. Fatih Sultan Mehmet'in yanında bulundurduğu Rum tarihçi Kritovios, onun kendi ana dili olan Türkçe dışında Arapça, Farsça, İbranice, Keldanice, Slavca, İtalyanca, Yunanca ve Latince bildiğini ifade etmektedir. Fatih'in özellikle İstanbul'un fethinden sonra zengin bir kütüphanesi vardı ve binlerce ciltlik kitaba sahipti. Fatih'in sarayında Yunanca ve İtalyanca bilen iki katip bulunuyor ve padişaha eski çağ tarihiyle ilgili bilgiler veriyordu. Mitolojiyle ilgilenen Fatih, Homeros'un meşhur İlyada destanının kopyasını hazırlatmıştı. Fatih'in yanında bulunan İtalyan nedimesi ona, antik Yunanistan'daki düşünürlerin ve Romalı tarihçilerin eserlerini okutmuştu. Fatih, papaların, imparatorların, Fransa krallarının, Büyük İskender'in, Lombardların vakainamelerini okumuştu. Bizanslı tarihçi Georgios Fratsis, Fatih'in Büyük İskender, Roma İmparatoru Augustus, Bizans İmparatoru Büyük Konstantin ve Theodosius gibi şahsiyetlere karşı hayranlık beslediğini söyler. Ayrıca Fatih, ateşli silahlara karşı yoğun ilgi göstermiş, tarihteki ilk havan topu olduğu bilinen Şahin'in çizimlerini bizzat kendisi yaptırmıştır. Fatih ayrıca İtalyan ressam Gentile Bellini'ye kendi hususi resmi olmak üzere çeşitli portreler ve heykeller yaptırmıştır. Gut hastalığı olan Fatih Sultan Mehmet, Anadolu'ya çıktığı sefer sırasında 3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'nda hayatını kaybetti. Naaşı, kendi adını taşıyan Fatih Camii'ndeki türbesine defnedildi.
0: Tarihte bugün en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Akademisyen Veysel Ayhan, Ceyda Karan'la Eksen programının konuğu oldu. Ayhan, ABD, İsrail'in İran'a açtığı savaşın Körfez'deki yansımalarına ve olası gelişmelere yönelik konuştu.
2: Bölgesel bir girişim yapamazlar mı? Bu kick'ten öyle bir şey çıkmaz mı? Yani Amerikalılara sen biraz kenarda dur, kilidi açmak bakımından söylüyorum. Pakistan diyoruz biz ama Pakistan sonuçta öbür tarafta, yani bölgede değil. Ne dersiniz?
3: Körfez'in kendi başına bu kilidi açabilme ihtimali yok gibi. Birçok nedenden dolayı, yani ekonomik olarak bunlar çok güçlü olmaları, burada İran üzerine bir nüfus oluşturmalarına ve İran'a geri adım attırmalarına yol açacak olarak düşünmememiz gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi, Körfez kendi içerisinde homojen bir politikaya sahip değil. Yani bakın, işte Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten ayrılma kararı aldı. 1 Mayıs itibariyle geçerli olacağını söylüyor ki bu Suudi Arabistan'ın kurmuş olduğu bir yapıydı. Ve 1960'lardan itibaren var olan bir yapıdan bahsediyor. O Körfez ülkelerinin tarihini iyi okumak gerekiyor. Mesela Umman açısından baktığımız vakit Umman'ın çok derin bir geçmişi vardır. Umman Sultanlığı dediğimiz vakit kaç yüzyıl bölgeye hakimiyet kurmuş. Dolayısıyla da bir devlet geleneğine sahip. Evet, zayıf kırganlıkları var ama kendi bir devlet geleneğine sahip. Suudi Arabistan'a baktığımız vakit evet 1820'lerden sonra bir siyasi yapılanma, ilişkiler atılma şu bir noktası ortaya çıktı ama kuruluşları bunların Birinci Dünya Savaşı sonrasıdır ve Batı ile olan ilişkiler üzerine kurgulanmıştır. Çok büyük bir zenginlikleri var ama çok ciddi bir şekilde askeri kapasiteleri yok bu ülkede. Ve dolayısıyla sürekli bir şekilde uluslararası garantörlük veya koruma veya güvenlik anlaşmaları yapmak zorunda. İngiltere'nin bölgeye gelmesiyle biliyorsunuz koruma anlaşmalarıyla gerçekleşti. Yani 1800'lerin başından itibaren özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri'ne Ras-ı Naima bölgesinde koruma anlaşmaları gerçekleşti. Sonra Bahreyn, sonra diğer emirlikler ve bunların özellikle emirliklerin kurulması 1970'lerden sonradır. Dolayısıyla bunların devlet olma geleneğiyle baktığınız vakit 50-60 yıllık bir geleneğe sahipler yani. Dolayısıyla bu ülkelerin bu gibi krizlerde bölgesel ve küresel bir aktöre evrilme olasılıkları olabildiğince zayıftır diye tecrübeler de var. Yani bir devlet sistemi bozmaya kalktığı vakit işte Irak'ta Saddam Hüseyin'in yaşadıkları vesaire veya işte Libya'nın yaşadığı durum. Dolayısıyla biz bu Arap coğrafyasında ve özellikle de Körfez ülkelerinde böyle tek başına çok büyük inisiyatifler ortaya koyup da bağımsız bir iç ve dış politika yürütebilme politikalarını hayata geçirdiği bir takdirde çok daha güçlü bir şekilde uluslararası bir müdahaleyle karşı karşıya kalabilirler. Bunlar da bunu biliyorlar. Ama ne yapabilirler? Yani şunu yapabilirler. Birazcık daha Amerika'ya yaklaşacaklar bu kısa dönem içerisinde. Ama orta ve uzun vadede alternatif güvenlik mekanizmaları içerisine girmeye çalışacaklar. Şu anda kendi içine kurmuş oldukları yapıları almaya başladı. Yani Körfez ülkeleri, Körfez İşbirliği Konseyi olsun veya kendi aralarında teşkilat alınmaları olsun birçok şey yaptı. Ama bugün gördük ki bir krizde, bu krizde yapılar bir güvenlik sağlamıyor.
1: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan akademisyen Veysel Ayhan, Körfez ülkelerinin bölgedeki gelişmelerde öncü rol oynayamayacağını belirtti. Körfez'in homojen bir yapıda olmadığını vurgulayan Ayhan, zenginlikleri var ancak askeri kapasiteleri yok. Dolayısıyla uluslararası garantörlük anlaşmaları yapmak zorundalar dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar, saat 12. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. ABD Başkanı Trump, İran'ın yeni barış planını inceleyeceğini duyurdu. Küba'dan ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt geldi. Süper Lig'de şampiyonluk hesapları karıştı. Ayrıntılar bültenimizde. Orta Doğu'da İran, İsrail, ABD arasında gerginlikler devam ederken taraflar hala bir ateşkes planında anlaşmaya varamadı. İran son olarak gönderdiği ateşkes planını revize etmişti. İran'ın Pakistan aracılığıyla ABD'ye sunduğu bu 14 maddelik teklifin Washington'ın 9 maddelik teklifine karşılık olarak hazırlandığı ve savaşın sonlandırılması için somut öneriler içerdiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın yaptığı son teklifi yakında inceleyeceğini ancak kabul edilebilir bulmadığını ifade etti. Trump ayrıca İran'a yeni bir tehditte de bulundu. İran'ın son 47 yılda insanlığa ve dünyaya yaptıkları nedeniyle yeterince büyük bir bedel ödemediğini öne süren ABD Başkanı, bu şartlar altında planın kabul edilebilir görünmediğini ifade etti. İran ise diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Tahran yönetimi ABD ile müzakerelerde arabuluculuk yapan Pakistan üzerinden yeni bir anlaşma taslağını 30 Nisan akşamı Washington'a iletmişti biliyorsunuz. İran Hürmüz Boğazı içinde 12 maddelik yönetim planını hazırladı. Buna göre İsrail gemilerinin geçişine izin verilmeyecek, düşmanca girişimde bulunan ülkelerin gemileri savaş tazminatı ödemeden geçemeyecek. İran Meclisi Bayındırlı Komisyonu Komisyon Başkanı Rıza ise Hürmüz Boğazı geçişlerinden elde edilecek gelirin %30'unun silahlı kuvvetlere, %70'inin halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve kalkınmaya ayrılacağını kaydetti. Küba Devlet Başkanı Canel, ABD Başkanı Trump'ın Küba'da kısa sürede yönetimi devralacakları yönündeki açıklamasına yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya yönelik askeri saldırı tehditlerini tehlikeli ve benzeri görülmemiş olarak nitelendiren Canel, uluslararası toplumun bu durumu not etmesi gerektiğini belirtti. Canel, ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir saldırgan Küba'da teslimiyet bulamayacak. Ulusal toprakların her bir santimi için ve bağımsızlığı savunmaya kararlı bir halkla karşılaşacak ifadelerini kullandı. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro da ABD'nin Küba'ya müdahale ihtimali hakkında konuştu. Petro, Küba'ya yönelik askeri saldırganlığa katılmıyorum çünkü bu Latin Amerika'ya yönelik bir askeri saldırganlıktır. Karayiplerin bir barış bölgesi olduğunu söyledik ve bunun saygı görmesi gerekiyor diye konuştu.
2: Spor.
1: Galatasaray üst üste 4. lig zaferini taçlandıracağı maçta dağıldı. Sarı Kırmızılar dün deplasmanda Samsunspor'a 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Kaleci Günay kırmızı kart gördü. Sarı Kırmızıların tek golünü Yunus Akgün kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray ligde 4. mağlubiyetini yaşadı ve 74 puanda kaldı. Fenerbahçe Süper Lig'in 32. haftasında Talişka'nın hat-trick yaptığı maçta Başakşehir'i 3-1 mağlup etti ve puanını 70'e yükseltti. Fenerbahçe Galatasaray'ın Samsun'da mağlup olduğu haftada bitime 2 maç kala puan farkını 4'e indirerek ikinci sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor deplasmanında olacak. Trabzonspor Süper Lig'in 32. haftasında dün konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalarak karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla 66 puanda kalan Bordo Mavililerin şampiyonluk şansı kalmadı. Trabzonspor gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Süper Lig'in 32. haftası bugün oynanacak. 4 karşılaşmayla tamamlanacak. Saat 20'de başlayacak bu maçlarda. Kayseri Spor'la İpspor, Antalya Spor'la Alanya Spor, Fatih Karagümrük'le Gençler Birliği, Kasımpaşa'yla da Kocaeli Spor karşı karşıya gelecek. Trendyol 1. Lig'in son haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler dün Iğdır'la 3-3 berabere kalarak Süper Lig biletini aldı. Diyarbakır, Ahmet'in Süper Lig'e yükselişini büyük bir coşkuyla kutlarken silah kullanılan kutlamalarda 2 kişinin yorgun mermiyle yaralanması zafer sevincine gölge düşürdü. Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali izleyeceğiz. Vakıfbank Beyzacıbaşı dün İstanbul'da nefesleri kesen iki yarı final maçında İtalyan rakiplerini yenerek Türk takımları arasında bir finalin gerçekleşmesini sağladı. Vakıfbank İmako'yu 3-2 yenerek tarihinde 10. kez finale yükseldi. Eczacıbaşı da Savino del Bene takımını 3-2 mağlup ederek finale çıktı. Böylece Türkiye kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. Uluslararası Kupası'nı kazanmayı garantiledi. Vakıfbank'la Eczacıbaşı Sev Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluk için bugün saat 20'de ikinci kez karşı karşıya gelecek. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
3: Yeri ve zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
4: Profesör Doktor Doğan Yaşar telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
5: Merhaba.
4: İzmir'in karşılaştığı tablonun makul bir açıklaması var mı?
5: Şimdi şöyle diyelim, su demek ekonomi demektir. Dünyadaki tüm ekonomik krizlerin oluş nedeni kuraklıktır, susuzluktur. Asıl tehlikelilik 2020'den sonra gelecek ki geldi zaten. Ne oldu 2007-2008'de? Petrol fiyatları 173 dolara fırladı. Buğday fiyatları 4'e katlandı. Yani su demek aynı zamanda ekonomi demektir. Ekonomi temelini oluşturuyor.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te. Bunu biliyor muydunuz? Mikrodalga fırında plastik kap kullanmak, yiyeceklere çok sayıda mikroplastik parçacığın karışmasına neden olabilir. Yapılan bir araştırma, mikrodalga fırında 3 dakika ısıtılan plastik kapların 1 santimetre karesinden yaklaşık 4 milyon mikro ölçekte plastik parçacığıyla yaklaşık 2 milyar nano ölçekte plastik parçacığının açığa çıktığını gösteriyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Ekonomist doçent doktor Oğuz Demir Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Bu yıl kurumlar vergisi istisnasının 22 milyar dolar olduğu ortaya çıktı. Cumhuriyet tarihi boyunca 100 civarında olan vergi istisnası son 10 yılda 600'e çıkarıldı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, Türkiye'ye gelen küresel şirketlerden 20 yıl boyunca vergi almayacağız. Erdoğan'ın sözünü ve 22 milyar dolarlık vergi istisnasını ekonomist doçent doktor Oğuz Demir canlı yayında anlattı.
2: Artık o pandemide benzer böyle her krizi fırsata çevireceğiz diyen bir anlayışa sahip ekibar. Bu da buna benzer bir şey. İşte savaş, biz bu savaştan acaba oradaki yatırımcıyı buraya çekerek yararlanabilir miyiz? İşte buradan bir alan açabilir miyiz? İş dünyasını biraz mutlu edebilir miyiz? Çünkü o gelen sermaye burada insanlarla ortak, şirketlerle ortaklık yapacak. Onlarla beraber çalışacak. Ve hani bir acaba bu mutsuzluğu ortadan biraz olsun giderebilir miyiz? Bakış açısını bir yansıması olarak görüyorum ben. Yani zaten bugüne kadar attığı her adımda hani parayı, sermayeyi öncelemiş bir yaklaşımın bir diğer yansıması bu. Ama bu pandemide de olduğu gibi burada da koşullar ve şartlar Türkiye'ye o sermayenin gelmesini ya da buradaki o sermaye çevrelerini kalıcı bir şekilde mutlu edebilecek bir ortama işaret etmiyor. Yani yanıldıkları yer aslında en başta yapmayı arzu ettikleri işe ya da elde etmek istedikleri getiriyle ülkenin ve dünyanın koşulları arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Bunu fark etmiyorlar. Bir türlü bunun böyle olduğunu kabul ederek hareket etmiyorlar. Sanıyorlar ki normal uygulamalar, hani normal teşvikler, normal adımlar bugün Türkiye'yi yine cazip kılar. Kurumlar gelir Türkiye'ye yatırım yapar. Biz de bir toparlarız falan sanıyorlar ama
3: bunu şey için
2: Türkiye
3: söylüyorsunuz değil mi?
2: Normal çizgi geçti.
3: Tayyip Erdoğan'ın bu 20 yıl boyunca vergi almayacağız sözleri için söylüyorsunuz.
2: Tabii bunun için söylüyorum. Yani bu son Merkez Güçlü Türkiye programı diye bir şey açıklandı ya Mehmet Şimşek'in ve dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı. Dolayısıyla aslında yine birilerine bir şeyleri peşkeş çekmiş olursunuz. Maalesef ki işin geldiği nokta buraya gidiyor Mustafa Bey. Yani buradan yabancının gelmeyeceğini, o küresel şirketlerin merkezini İstanbul'a taşımayacağını, böylesi bir anormal ortamda hem hukuk sıkıntılarıyla karşı karşıyasınız, hem dönüyorsunuz ekonomik bir istikrarsızlık söz konusu. Enflasyonunuz yüksek, faiziniz yüksek, ekonominiz durgunluk altında, tüketiciniz tüketme yeteneğini yitirmiş. Böyle bir ortamda sanki her şey normalmiş gibi davranmanın bana tek bir şeyi geliyor, anlamı geliyor. Buradan yararlanacak birileri var bence. Yani yerli birileri var. Ya yabancılarla ortaklık yaparak ya da başka vesilelerle. Bunlara bir alan açmış oluyorsunuz bana ve ben böyle hissediyorum. Çünkü bunun çalışmayacağını, bunun bir faydasının olmayacağını, bunun bir karşılığının olmayacağını en başta Mehmet Şimşek'in gördüğünü ve bildiğini tahmin ediyorum. Yani bu kadar normalmiş gibi davranmanın bir manası yok ülkede yani. Bunun çalışmayacağı çok ortada ve son 10 yıldır iktidarın yaptığı her şeyin arkasından belirli çıkar gruplarına çıkar yarattığı bir ortam oluştuğunu gördük biz. Yani bunun da ben burada bir sıçrama arayışı olduğunu sanmıyorum. Buradan birilerinin yine bir şeyleri vergi dışı bırakılacak. Birileri dışarıdan bir şirketmiş gibi görünüp içeride işlerine devam edecekler, vergiden muaf olacaklar. Yani bırakın hani getirisini, vergi ödeyenden vergi de almamış olacaklar. Bugün geldiğimiz nokta, hep aynı şeyi söylüyorum. Öyle bir yerde değiliz ki artık. Yani orada kurumlar vergisi istisnası sağladığınızda siz sadece birilerinin ödeyecekleri vergi ödememelerine neden oluyorsunuz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan ekonomist doçent doktor Oğuz Demir, Türkiye'deki kurumlardan alınan kurumlar vergisinin alınmamasını canlı yayında anlattı. Savaş bölgesindeki yatırımcıyı ülkeye çekebilir miyiz diye bir düşünce var diyen Demir, Türkiye'deki koşullar sermayenin ülkeye gelmesine engelliyor ifadesini kullandı. Yine birilerine bir şeyleri peşkeş çekecekler iddiasında bulunan Demir, çünkü bu programın çalışmayacağını Mehmet Şimşek de biliyor diye konuştu. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, Vancouver'daki FIFA Kongresi öncesinde 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak radikal kural değişikliklerini onayladı. Haziran ayında başlayacak turnuvada rakibiyle tartışırken ağzını kapatan veya hakem kararını protesto etmek amacıyla sahayı terk eden oyuncular doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabilecek. IFAB bu kuralların diğer lig ve turnuvalarda uygulanmasını zorunlu tutmadı. Bu kararı organizatörlerin tercihine bıraktı. Ancak Dünya Kupası'na kurallar kesin olarak yürürlükte olacak. Protesto amacıyla sahayı terk etme kuralı 2026 Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşanan olayların ardından gündeme geldi. Senegal ile Fas arasında oynanan finalde tartışmalı bir penaltı kararı sonrası Senegalli oyuncular sahayı terk etmişti. Yeni protokollere göre hakem kararını protesto etmek için sahayı terk eden oyunculara doğrudan kırmızı kart verilecek. Oyuncuları sahayı terk etmeye teşvik eden takım yetkilileri de kırmızı kartla cezalandırılacak. Bir maçın yarıda kalmasına neden olan takım prensip olarak hükmen mağlup sayılacak. Oyuncuların konuşurken ağızlarını kapatmaları, özellikle ırkçı hakaretlerin gizlenmesi amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle yasaklanıyor. Bu karar, Şubat ayında Real Madrid oyuncusu Vinicius Junior'ın Benfica'lı Gianluca Prestiani tarafından ağzı kapalıyken ırkçı hakarete uğradığını iddia etmesi üzerine hız kazandı. Prestiani, Vinicius Junior'a yönelik hakarette bulunduğunu kabul etmesinin ardından UEFA'dan 6 maç ceza almıştı. FIFA Başkanı Gianni Infantino bu tür eylemlerin ağır yaptırımlarla karşılanması gerektiğini savunuyor. Avrupa Ligleri sahayı terk eden oyuncuya otomatik kırmızı kart verilmesine karşı bazı çekinceler dile getiriyor. Lig yetkilileri bir oyuncunun ırkçı tacize maruz kaldığı için sahayı terk etmesi durumunda kırmızı kart görmesinin haksızlık yaratabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca 2026 EFKON finaline dair hukuki süreçte devam ediyor. Afrika Futbol Konfederasyonu Senegal'in kazandığı maçı daha sonra Fas Ligi'ne tescil etmişti. Senegal ise bu kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıdı. FIFA yaklaşan 2026 Dünya Kupası'nda sarı kartların sıfırlanmasına yönelik bir düzenlemeyi uygulamaya hazırlanıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun aldığı kararlara göre turnuvada bazı davranışlara doğrudan kırmızı kart uygulanacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni yapılan bir araştırmaya göre bazı mantarlar suyu dondurabilen proteinler üreterek bulut oluşumunu etkileyebilir. Bu yeteneğin kaynağının ise antik bakterilerden alınan bir gen olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar mantarların bu özelliğinin kaynağını inceleyerek bakterilerden gelen bir gene ulaştı. Bu genin suyun normalden daha yüksek sıcaklıklarda donmasını sağlayan buz çekirdekleme proteinlerini ürettiği belirtildi. Bilim insanları bu geni başka hücrelere aktardıklarında aynı buz oluşturma yeteneğinin ortaya çıktığını doğruladı. Uzmanlara göre bu proteinler atmosfere taşındığında küçük buz kristalleri oluşturarak yağmurun oluşmasına katkı sağlayabilir. Bu süreçte mantarların bakteriler gibi su döngüsünün bir parçası olabileceği değerlendirildi. Araştırmacılar mantarların çok sayıda protein üretebilmesi nedeniyle hava olayları üzerindeki etkilerinin düşündüğümüzden daha büyük olabileceğini belirtiyor. Araştırmada bu doğal proteinlerin gelecekte bulut doğumlama teknolojilerinde kullanabileceği ifade edildi. Şu anda kullanılan bazı kimyasalların yerine daha güvenli biyolojik alternatifler geliştirilebileceği vurgulandı. Uzmanlar bu proteinler toksik maddelere alternatif olabilir değerlendirmesinde bulundu. Bilim insanları bazı mantar türlerinin hava olaylarına etkileyebileceğini ortaya koydu. Araştırmada bazı mantarların suyu dondurabilen özel proteinler üreterek bulut oluşumunu tetikleyebileceği ve dolaylı olarak yağışı başlatabileceği belirtildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antarktika keşif tarihinin en dikkat çekici hikayelerinden biri yalnızca insanlara değil bir kızak köpeğine de ait. ABD'li kaşif ve kızak sürücüsü Arthur Walden'ın sadık yol arkadaşı Chinook, Güney Kutbu'na yapılan zorlu keşif seferlerinde gösterdiği performansla kutup tarihine geçti. 1930 yılında yayınlanan arşiv kayıtlarına göre Chinook, ABD'li Richard Byrd liderliğindeki Antarktika seferinin en kritik üyelerinden biriydi. Byrd ekibinin Güney Kutbu'na yönelik keşiflerinde kızak köpekleri, ağır ekipmanların taşınmasından gıda depolarının kurulmasına kadar operasyonun bel kemiğini oluşturuyordu. Ortalama sıcaklığın sıfırın 30 ila 40 derece altına düştüğü Antarktika koşullarında ekip 4 ay boyunca yaklaşık 2000 kilometrelik bir rota kat etti. Yolculuk sırasında dev buz yarıkları, fırtınalar ve yoğun tipi keşif ekibinin en büyük tehditleri arasındaydı.

0: başladığı ve eski hızını kaybettiği anlatıldı. Bunun üzerine Walden, Chinook'un yerine oğlu Ballarat'ı takım lideri olarak hazırlamaya başladı. Ancak bu değişim süre içindeki dengeleri de sarstı. Chinook artık serbest dolaşırken bir gün üç genç Husky'nin saldırısına uğradı. Yaşlı köpek saldırıya karşı koymaya çalışsa da sonunda yere düştü. Walden ilk etapta kavganın sorumlusunun Chinook olduğunu düşünerek onu cezalandırdığını, daha sonra gerçeği öğrendiğinde ise bunun büyük bir hata olduğunu fark ettiğini anlattı. Chinook'un kayboluşuysa olayın en gizemli kısmı oldu. Walden, köpeğin 12. yaş gününde kısa bir görev için yeniden koşuma bağlandığını, ardından serbest bırakıldığını söyledi. Bir süre sonra geride kaldığını fark eden ekip, Chinook'un üste geri döndüğünü düşündü. Ancak akşam olduğunda köpekten hiçbir iz bulunamadı. Arama çalışmalarına diğer kızak ekipleri ve keşif uçakları da katıldı. Hatta Amiral Byrd'ın pilotlara Chinook için özel talimat verdiği aktarıldı. Buna rağmen köpekten hiçbir iz bulunamadı. Walden, Chinook'un bir buz yarığına düşmüş olabileceğine inanmadığını belirterek daha farklı bir ihtimali dile getirdi. Bence gururu incinmişti, yenilgiyi kabul edemedi ve yalnız başına ölmek için uzaklaştı. Hikayenin en çarpıcı detaylarından biri ise Chinook'un kaybolmadan bir gece önce sahibini iki kez uyandırması oldu. Walden, köpeğin patisini yüzüne koyduğunu ve aynı hareketi daha önce Chinook'un babasının ölümünden önce yaptığını anlattı. Bu nedenle Walden, bunun bir veda mesajı olabileceğini düşündüğünü söyledi. Chinook'un bedeni hiçbir zaman bulunamadı. Chinook'un görkemli kariyerinin sahibiyle yaptığı son macerada gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla nasıl sona erdiği, kutup keşiflerinin en dokunaklı öykülerinden biridir. Antarktika'nın dondurucu sessizliğinde kaybolan efsanevi kızak köpeği, keşif tarihinin unutulmaz sembollerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni araştırmalar günlük ultra işlenmiş gıda tüketimindeki bir porsiyon gibi küçük artışların bile dikkat kaybı ve demans riskinde yükselişle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar bu gıdaların yalnızca beslenme kalitesini değil, uzun vadede beyin sağlığını da olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Avustralya'daki Monash Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, ultra işlenmiş gıdaların tüketimindeki artışın dikkat süresinde düşüş ve daha yüksek demans riskiyle ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Çalışmanın başyazarı Barbara Cardoso, ultra işlenmiş gıda tüketiminin özellikle orta yaş ve üzerindeki bireylerde bilişsel performansı olumsuz etkilediğini belirtti. Araştırmaya göre günlük tüketimdeki her %10'luk artış dikkat ve bilgi işleme hızında ölçülebilir bir gerilemeyle bağlantılı. Araştırma doğrudan bir neden-sonuç ilişki kurmasa da bulgular dikkat çekici. Cardoso'ya göre bu risk yalnızca sağlıksız beslenmeyle açıklanmıyor. Hatta Akdeniz diyeti gibi sağlıklı diyetlere uyum sağlansa bile ultra işlenmiş gıdaların etkisi ortadan kalkmıyor. Öte yandan umut verici bir sonuç da var. Uzmanlara göre bu gıdaların yerine daha az işlenmiş ve doğal besinlerin tercih edilmesi birkaç yıl içinde bilişsel gerileme riskini azaltabiliyor. Peki ultra işlenmiş gıdalar tam olarak nedir? Bu gıdalar genellikle doğal formundan uzaklaştırılmış, endüstriyel işlemlerden geçirilmiş ürünlerdir. İçeriklerinde yapay tatlandırıcılar, renklendiriciler, koruyucular ve emülgatörler bulunur. Cips, paketli kurabiyeler, hazır pizzalar, şekerli içecekler ve işlenmiş atıştırmalıklar da bu gruba girer. Uzmanlara göre bu ürünler genellikle yüksek miktarda şeker, tuz ve sağlıksız yağ içerirken lif, vitamin ve mineral açısından fakir kalır. Bu da hem vücut hem de beyin için gerekli besin dengesini bozabilir. Araştırmalar ultra işlenmiş gıdaların etkisinin yalnızca beyinle sınırlı olmadığını da gösteriyor. Bu gıdaların fazla tüketimi obezite riskini %55, tip 2 diyabet riskini %40, uyku bozukluklarını %41 ve depresyon riskini %20 oranında artırabiliyor. Ayrıca kalp hastalıklarına bağlı ölüm riskinde de ciddi artışla ilişkilendiriliyor. Günlük beslenmede sıkça yer alan ultra işlenmiş gıdalar yalnızca kilo ve kalp sağlığını değil beyin fonksiyonlarını da tehdit ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre günlük tüketimdeki her %10'luk artış dikkat ve bilgi işleme hızında ölçülebilir bir gerilemeyle bağlantılı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 13. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. ABD Başkanı Trump, İran'ın sunduğu barış planına ilişkin konuştu. ABD askeri uçaklarının Orta Doğu yönündeki hareketliliği arttı. Kahramanmaraş'taki okul saldırısından bir acı haber daha geldi. Ayrıntılar bültenimizde. ABD-İsrail-İran savaşında müzakere ve barış beklentileri devam ediyor. İran'ın Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne 30 Nisan'da 14 maddelik teklif sunmuştu biliyorsunuz. Teklifin Washington'ın 9 maddelik teklifine karşılık olarak hazırlandığı ve savaşın sonlandırılması için somut öneriler içerdiği biliniyor. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik yeni teklifini yakında inceleyeceğini belirtti ve şu açıklamayı yaptı. İran son 47 yıldır insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemedikleri göz önüne alındığında bu planın kabul edilebilir olacağını düşünmüyorum açıklamasında bulundu. Donald Trump basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise İran'a yönelik saldırıların başlama ihtimali olduğunu dile getirdi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı çevresinde ABD tarafından uygulanan deniz ablukasını değerlendirerek bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz ifadelerini kullandı. Trump'ın İran'a ait gemilere yönelik müdahaleyi korsan gibi davrandık sözleriyle savunması ise tartışmalar yarattı. İran Dışişleri Sözcüsü Bekay bu ifadelerin açık bir suç itirafı olduğunu belirterek tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin eylemlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendiren Bekay, Birleşmiş Milletler'e çağrı yaparak bu tür ihlallerin normalleştirilmemesini istedi. İran Meclis Başkanı Yardımcısı Ali Niksat, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemiler için İsrail yasağı ve savaş tazminatı şartını içeren 12 maddelik yeni yönetim planını duyurdu. Böylece İsrail gemilerinin geçişine izin verilmeyecek, düşmanca girişimde bulunan ülkelerin gemilerine ise savaş tazminatı ödemeden geçiş uygulanmayacak. ABD-İran gerilimi devam ederken ABD ordusuna ait çoğunlukla nakliye ve yakıt ikmal uçaklarından oluşan hava trafiğinde dikkat çeken bir yoğunluk gözlemleniyor. İsrail basını da ordunun deniz ablukasının bir anlaşma yapılmasını sağlamaması halinde ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırı başlatacağını öngördüğünü ve bu yönde de hazırlık yaptığını ileri sürdü. Ayrıca İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı birliklerini İran'a muhtemel saldırılara hazırlık nedeniyle de geri çektiği kaydedildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'nın Ukrayna yönetiminin Rus gazetecilere karşı işlediği her suça uluslararası kurumlardan anlamlı yanıt verilmesini talep etmeye devam edeceğini kaydetti. Zaharova, Batı'nın saldırılarının görevleri bu tür olayları önlemek olan UNESCO, Birleşmiş İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve AGİT gibi ilgili uluslararası kuruluşların sessiz kalmasıyla gerçekleştiğine dikkat çekti. Yurda dönelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Türk Talebe Birliği tarafından düzenlenen siyaset okulu programında önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa ihtiyacına vurgu yaptı.
2: Terörsüz Türkiye sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda güçlü hukuk devleti, sağlam demokrasi ve sürdürülebilir bir kalkınmanın ön şartıdır. Anayasa bir devletin sadece yönetim çerçevesi değil, aynı zamanda millet ve devlet arasındaki hukuki ve ahlaki sözleşme ifade eder. Bugün geldiğimiz noktada ulusal güvenlik tehditleri, toplumsal barış, değişen dünya şartları, gelişen toplum yapısı, artan hak ve özgürlük talepleri karşısında mevcut anayasamız maalesef yetersiz kalmaktadır. Bir yeni anayasa zorunluluktur.
1: Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan Almina Ağoğlu 18 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından bugün hayatını kaybetti. Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda bir öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci de yaralanmıştı biliyorsunuz. Olayda saldırgan da ölmüştü. Saldırıda kafasının arkasına 2 kurşun isabet ederek ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağoğlu da Bugün tedavi gördüğü hastanede maalesef vefat etti. Almina'nın vefatıyla hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 9'a, olayda ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın CHP'den ihraç edildiğini duyurdu. Sosyal medyada fenomen avukat dönemi kapanıyor. Türkiye Barolar Birliği sosyal medyada reklam yasağını ihlal eden ve yüksek takipçili hesapları mercek altına almak için 5 kişilik reklam yasağı ihlallerini takip merkezi kuruyor. Özellikle kamuoyunda tanınan avukatların sosyal medya faaliyetlerini mercek altına alınacak. Mevcut yönetmeliklere göre avukatların internet ortamında bedeli veya bedelsiz olarak kendilerini ön plana çıkaracak her türlü faaliyet zaten yasaklanmış durumda. Spor. Süper Lig'de şampiyonluk hesapları karıştı. Kazanması halinde Süper Lig'de üst üste 4. kez lig şampiyonluğuna ulaşacak olan Galatasaray dün Samsun'da bozguna uğradı. Sarı Kırmızılar Samsunspor'a 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Bu yenilgiyle Okan Buruklu Galatasaray en fazla puan kaybettiği sezonu da yaşamış oldu. Kalan 2 haftada 2 puana ihtiyacı olan Sarı Kırmızılar Antalya'yı yenerse haftaya 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe ise Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Brezilyalı Yıldız Talişka'nın golleriyle dün Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Galatasaray'ın Samsun'da mağlup olduğu haftada Sarı Lacivertliler bu galibiyette puanını 70'e çıkardı. Bitime 2 maç kala puan farkını liderle 4'e indirerek ikinci sıradaki yerini korudu ve şampiyonluk şansını sürdürdü. Portekiz Ligi'nde Alverca'yı 1-0 yenen Porto, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Porto 4 yıl sonra şampiyonluğunu ilan ederken teknik direktör Francesco Farioli ise ilk lig şampiyonluğunu yaşadı. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
3: 2023 ve 2024 yılları arasında emekli sayısı tam 1 milyon artmış. 1 milyon kişi daha emekli olmuş. Türkiye'de bu oran ortalama yılda 250 bindi. Bu son EYT ile birlikte de ciddi bir artış oldu. Ve haliyle de şu an 1,63 çalışana bir emekli düşüyor. Belediyelerde çalışanlar delege oluyorlar. Delege olunca o belediye başkanı ne diyorsa onun dediğini yapıyor delegede. Çünkü işinin devamlılığı da ona bağlı. Cumhuriyet Halk Partisi bir karar aldı. Belediye başkanlarının örgüt üzerindeki, tırnak içinde söylüyorum, bir anlamda tahakkümü de o anlamda bitmiş oldu.
4: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
5: Bazen seçim yapmak zorunda kalırsınız ama iki seçenek de birbirinden farksızdır. Ne yana dönseniz sonuç aynıdır. İşte böyle bir durumda halk arasında sıkça şu söz duyulur: Ayvaz kasap hep bir hesap. Peki bu deyim hangi hikayeden çıkma? Osmanlı döneminde halk dilinden doğan bu deyim, ilk bakışta farklı gibi görünen iki şeyin aslında aynı sonuca çıktığını ifade eder. O dönemlerde ayvaz kelimesi evlerde çalışan hizmetkar anlamında kullanılırdı. Kasapsa malum etin tedarikçisi. Evde et alınacaksa ya kasabın defterine yazılır ya da ayvaz kasaba gönderilip ödeme yaptırılır. Ama her iki durumda da masraf ev sahibinin cebinden çıkar. Yani sonuç değişmez. Ha ayvaz ödemiş, ha kasap yazmış, hep bir hesap. Bu yüzden halk arasında seçenekler ne olursa olsun ucu aynı yere dokunuyorsa bu deyimle özetlenir: Ayvaz kasap hep bir hesap. Günümüzde de ikisi aynı kapıya çıkar ya da fark etmez demek isteyenler bu deyimi kullanır. Deyimler yaşanmışlıklardan süzülüp gelen dil hazineleridir. Bugün de Ayvaz Kasap Hep Bir Hesap deyiminin kökenine baktık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İngiltere'nin başkenti Londra'da hazırlanan tiramisu'yla dünyanın en uzun tiramisu rekoru kırıldı. Yaklaşık 100 İtalyan şef hafta sonu Chelsea Town Hall'de bir araya gelerek daha önce İtalya'nın Milano kentine yapılan ve 273,5 metre olan rekoru geride bırakmak için çalıştı. Canlı olarak hazırlanan tiramisu'da 50 bin kedi dili bisküvi ve 3 binden fazla yumurta kullanıldı. Hazırlanan tatlı 440,6 metre uzunluğa ulaşarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Rekor Guinness hakemleri tarafından tescillendi. Londra'daki rekor denemesinin öncüsü Mirko Ricci, daha önce 2017 yılında İtalya'da bu rekoru elinde bulundurduğunu ancak 2019'da başka bir İtalyan ekibin rekoru kırdığını belirtti. Tiramisu'nun İtalya'nın dünyaya ihraç ettiği en inanılmaz tatlı olduğunu söyleyen Ricci, denemeyi İtalya yerine İngiltere'de gerçekleştirmelerinin Birleşik Krallığa teşekkür niteliği taşıdığını ifade etti. Dev tatlının 3. Charles ve Kraliyet ailesi onuruna hazırlandığını aktaran Ricci, tiramisu'nun üstünün altın bir taçla süslendiğini kaydetti. Şef Carmelo Carnevella ise rekorun kırılabilmesi için tiramisu'nun en az 8 cm yüksekliğine ve 15 cm genişliğinde olması gerektiğini belirtti. İyi bir tiramisu'nun sırrına da değinen Carnevella, çok iyi bir kahve, kıvamı yerinde bir krema ve bolca tutku ifadelerini kullandı. 100 İtalyan şef 440 metre uzunluğunda bir tiramisu hazırlayarak dünyanın en uzun tiramisu rekorunu kırdı. Londra'da bir araya gelen 100 İtalyan şef, Milano'da Galvani tarafından yapılan ve 273,5 metre uzunluğundaki önceki rekoru geçecek bir tiramisu hazırladı. Rekor kıran tiramisu alanda canlı olarak hazırlandı ve birleştirildi. Yapımında 50 bin kedi dili bisküvi ve 3 binden fazla yumurta kullanıldı. Rekor 440 metre 6 santimetre uzunluğundaki tatlıyla kırıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yerli turistler geçen yıl yurt içinde 67 milyon 851 bin seyahat gerçekleştirdi. Son 5 yılda ülke içinde artan seyahatlerle birlikte yiyecek ve hediyelik eşya harcamalarındaki artış dikkati çekti. Ülkenin gözde destinasyonlarına akın eden milyonlarca turistin yeme ve içme, ulaştırma, konaklama, yiyecek ve hediyelik eşya ile sağlık gibi harcamaları 2021'de 4 milyar 556 milyon 810 bin lirayken sonraki yılda yaklaşık 2 katına çıkarak 8 milyar 355 milyon 650 bin lirayı buldu. Yiyecek ve hediyelik eşya harcamaları 2023'te 17 milyar 543 milyon 691 bin lira, 2024'te 32 milyar 286 milyon 800 bin lira ve geçen yılsa 40 milyar 986 milyon 59 bin liraya ulaştı. Böylece yerli turistlerin yiyecek ve hediyelik eşya harcamaları 2021'den 2025'e kadar yaklaşık 9 katına çıktı. Yerli turistlerin gezi, eğlence, tatil, kültür, yakınları ziyaret, sağlık, toplantı, konferans, ticari ilişkiler ve fuar kapsamındaki ziyaretlerinde ulaştırma harcamaları da aynı dönemde artış gösterdi. Ulaştırma harcamaları 2021'de 15 milyar 300 milyon 151 bin lirayken geçen yıl 127 milyar 943 milyon 401 bin liraya çıktı. Böylece 5 yılda söz konusu sektöre yönelik harcamaların toplamı da 340 milyar 533 milyon 415 lira oldu. Yerli turistler geçen yıl yurt içinde 67 milyon 851 bin seyahat gerçekleştirdi. Bu seyahatlerde yeme ve içme, ulaştırma, konaklama, yiyecek ve hediyelik eşyayla sağlık gibi türlerde toplamda 555,1 milyar lira harcama yapıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'nin üretim hacmiyle Avrupa birincisi, dünya ikincisi olduğu beyaz eşya sektörü daralma eğilimine devam ediyor. Bloomberg HT'de yer alan habere göre Türkbes tarafından açıklanan ilk çeyrek verileri özellikle dış pazarlardaki yavaşlamanın üretim bantlarını doğrudan etkilediğini ortaya koydu. Türkbes'in verilerine göre 2026'nın ilk 3 ayında 6 ana ürün grubunda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %23 azalarak en sert düşüşü yaşadı. İhracattaki kayıplara paralel olarak üretim miktarı %21 geriledi. Yüksek enflasyon ve sıkılaşma politikalarının etkisiyle iç pazarda %10 oranında bir daralma kaydedildi. İç ve dış pazarın toplamında %19 düşüşle 6,3 milyon adet satış yapıldı. Sektördeki kan kaybı Mart ayı özelinde daha da belirginleşti. Mart ayında iç satışlardaki daralma %3 ile sınırlı kalsa da ihracat tarafında yaşanan %29'luk düşüş sektör temsilcilerine kalıcı gerileme riski konusunda alarma geçirdi. Mart ayı toplam satışları ise 2,2 milyon adet olarak gerçekleşti. Sonuçları değerlendiren Türkbes Başkanı Alper Şengül, ihracat hacminin 2025 itibarıyla 10 yıl önceki seviyelerine gerilediğine dikkat çekti. Şengül, küresel talep koşulları ve dış pazarlardaki yavaşlama, ihracat performansımızda daha kalıcı bir gerileme riskini ortaya koyuyor. İç pazardaki talebin de yavaş seyretmesi genel büyüme rakamlarını baskılıyor. Bu tablo karşısında rekabet gücümüzü korumak adına Ar-Ge ve yeşil dönüşüm yatırımları kritik önemde kalmaya devam ediyor, dedi. Türkiye'nin üretim hacmi bakımında dünya ikincisi olduğu beyaz eşya sektörü, ihracattaki sert düşüşle birlikte daralmaya devam ediyor. Yılın ilk 3 ayında iç ve dış pazarın toplamında %19 düşüşle 6,3 milyon adet satış yapıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan araştırmada uyumadan önceki son 3 saat içinde yemek yememenin kalp sağlığı ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği belirlendi. Amerikan Northwestern Medicine tarafından gerçekleştirilen çalışmada son öğünün saatinin kalp ve metabolizma üzerindeki etkileri incelendi. Araştırma kapsamında fazla kilolu katılımcılardan oluşan birinci grup uyumadan en az 3 saat önce yemek yemeyi bıraktı ve 13 ila 16 saatlik gece orucu uyguladı. İkinci grupsa 11 ila 13 saatlik gece orucu düzenini sürdürdü. Tüm katılımcılar ayrıca yatmadan 3 saat önce ışıkları kıstı. Katılımcıların kalori miktarını değil, yalnızca yemek zamanının değiştirildiği çalışmada son öğün saatini erkene çeken grupta gece kan basıncının ve kalp atış hızının belirgin şekilde düştüğü, kan şekeri seviyelerinde iyileşme görüldüğü tespit edildi. Araştırmada özellikle kalp hastalığı riski yüksek kişiler için yemek saatini erkene çekmenin diyet içeriğini değiştirmeden uygulanabilecek pratik bir yöntem olabileceği vurgulandı. Vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritmin metabolizma ve kalp fonksiyonları dahil birçok süreci düzenlediğine dikkat çekilen çalışmada metabolik sağlığın bozulmasının tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp hastalığı riskini artırdığı ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan araştırmada uyumadan önceki son 3 saat yemek yememenin kalp sağlığı ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İsviçre'de yapılan araştırmada okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığı görüldü. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin sağlık durumunun iyileştiği ve ders başarılarının yükseldiği aktarıldı. Ergenlik dönemindeki birçok genç gece erken uyumakta zorlanıyor. Bunun nedeninin biyolojik saat olduğu ifade edildi. Araştırmacılara göre ergenlikte vücudun iç ritmi daha geç saatlere kayıyor ve gençler geceleri daha geç saatlerde uykuya dalıyor. Bu durum erken başlayan okul saatleriyle çakışınca öğrencilerin yeterince uyuyamadığı belirtiliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise uyku eksikliğinin biriktiği ve öğrencilerin daha yorgun hale geldiği aktarılıyor. Zürih Üniversitesi'nden çocuk sağlığı uzmanı Oscar Jenny, uzun süreli uyku eksikliğinin gençlerin sağlığını ve öğrenme kapasitesini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Araştırmada İsviçre'nin St. Gallen kantonundaki bir lisede uygulanan esnek okul saatleri sistemi incelendi. Yeni sistemde öğrencilerin güne ne zaman başlayacağı konusunda daha fazla seçenek sunulduğu belirtildi. Öğrencilerin isterlerse 7.30'da isterlerse 8.30'da okula başlayabildiği aktarıldı. Derslerden önce öğle arasında ya da günün ilerleyen saatlerinde ek öğrenme modüllerine katılma imkanı verildi. Araştırmacılar sistem değişmeden önce ve değiştikten sonra yapılan anketlerle öğrencilerin uyku düzeni ve okul performansını karşılaştırdı. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin %95'i daha geç başlama seçeneğini tercih etti. Ortalama olarak öğrencilerin okula başlama saatinin 38 dakika geciktiği belirtildi. Buna bağlı olarak öğrencilerin sabahları yaklaşık 40 dakika daha geç uyandığı aktarıldı. Yatma saatlerinin büyük ölçüde değişmemesi nedeniyle öğrencilerin okul günlerinde ortalama 45 dakika daha fazla uyuduğu bildirildi. Araştırmanın başyazarı Joel Achberet, öğrencilerin uykuya dalma sorunlarının azaldığını ve genel sağlık durumlarının iyileştiğini söyledi. Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuçsa akademik başarıdaki artış oldu. Kanton genelindeki sınav sonuçlarıyla karşılaştırıldığında öğrencilerin özellikle İngilizce ve matematik derslerinde daha iyi sonuçlar aldığı aktarıldı. Araştırmacılar, daha uzun ve kaliteli uykunun öğrencilerin öğrenme kapasitesini ve ruh sağlığını olumlu etkileyebileceğini belirtti. İsviçre'de yapılan bir araştırma, okulların daha geç başlamasının öğrencilerin uyku süresini artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre daha fazla uyuyan gençlerin ders başarıları da yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 14. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Adalet Bakanı'ndan yeni anayasa vurgusu. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi. Diyarbakır Valiliği Ahmet Spor kutlamalarında 11 kişinin yaralandığını duyurdu. Ayrıntılar bültenimizde. Adalet Bakanı Akın Gürlek dün Milli Türk Talebe Birliği tarafından düzenlenen siyaset okulu programında konuştu. Terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa ihtiyacına vurgu yaptı. 1982 anayasasının günümüz ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını belirterek yeni bir anayasa yapılması artık zorunluluktur dedi.
2: Terörsüz Türkiye sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda güçlü hukuk devleti, sağlam demokrasi ve sürdürülebilir bir kalkınmanın ön şartıdır. Anayasa bir devletin sadece yönetim çerçevesi değil, aynı zamanda millet ve devlet arasındaki hukuki ve ahlaki sözleşme ifade eder. Bugün geldiğimiz noktada ulusal güvenlik tehditleri, toplumsal barış, değişen dünya şartları, gelişen toplum yapısı, artan hak ve özgürlük talepleri karşısında mevcut anayasamız maalesef yetersiz kalmaktadır. Bir yeni anayasa zorunluluktur.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi. Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağoğlu 18 gün süren yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Acı haberle birlikte hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 9'a, olayda ölenlerin sayısı ise 11'e yükseldi. Erzurumspor'un ardından Süper Lig bileti alan ikinci ekip olan Ahmetspor'un şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü. Diyarbakır Valiliği Ahmetspor kutlamalarında yorgun mermi, kesici alet ve havai fişek kaynaklı 8 yetişkin, 3'ü çocuk, 11 kişinin yaralandığını, 10 şüphelinin de gözaltına alındığını duyurdu. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusuna Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy cevap verdi. Ersoy, 9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar ifadelerini kullandı. Orta Doğu'daki savaş ve krizlere de değinen Bakan Ersoy, bu durumun turizm sektörünü etkilediğini belirterek sektörün krizlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
0: Ekonomi.
1: Amerikan havayolu şirketi Spirit Airlines, İran savaşının faturasını ağır ödüyor. Yükselen yakıt maliyetleri nedeniyle iflas bayrağını çeken Spirit Airlines, tüm uçuşlarını iptal ederek faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump da geçen ay şirkete $500 milyon bir kredi teklifinde bulunmuş, ancak bu hafta hükümet destekli kurtarma paketi için tahvil sahipleriyle yürütülen görüşmelerden anlaşma çıkmamıştı. Nisan ayı enflasyonu yarın açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Mart ayında bir önceki aya kıyasla %1,94 artarken yıllık bazda %30,87 olarak gerçekleşmişti. Nisan ayı verisine ilişkin beklenti anketine katılan 29 ekonomistin ortalama tahmini ise aylık enflasyonun %3,19 olacağı yönünde şekillendi.
0: Spor.
1: Futbol severlerin nefeslerini tutarak takip ettiği Süper Lig'de büyük şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği ligin 32. haftasında ise Samsunspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor Göztepe mücadeleleri dün aynı saatte oynandı. Galatasaray Samsunspor deplasmanında 4-1 mağlup olarak sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı. Bu sonuçla Galatasaray ligde 4. mağlup galibiyetini yaşadı ve 74 puanda kaldı. Fenerbahçe ise Brezilyalı oyuncu Talisca'nın hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Puanını 70'e yükselten Fenerbahçe, Galatasaray'la arasındaki puan farkını bitime 2 hafta kala 4'e indirdi. Galatasaray Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Antalya Spor'u yenerek şampiyon olmayı hedefleyecek. Samsun'da şampiyonluk fırsatını değerlendiremeyen sarı kırmızılı takım Antalya Spor müsabakasından galibiyetle ayrılması halinde ligde 4. kez üst üste 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'de olaylı Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. D maçta gördüğü kırmızı kartla alınan mağlubiyetin baş sorumlusu olarak gösterilen file bekçisi Ederson takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylardan bu yana kaleci ile ilgilenen Suudi Arabistan devi El Nassr'la taraftarların sıkıştığı da öğrenildi. 2 yıl daha sözleşmesi olan ve 10 yıllık 11 milyon lira maaş oran tecrübeli file bekçisinin çubuklu formaya veda edip El Nassr'a imza atması artık an meselesi. Fenerbahçe Kulübü bugün sosyal medyadan paylaştığı bir açıklamayla spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın iddialarını yalanladı. Teknik heyette futbolcularımız arasında yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini rica eder, gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız açıklaması yapıldı. Ahmet Çakar, kaleci Ederson'la teknik direktör Tedesco arasında yumruklaşma olduğunu iddia etmişti. Voleybol Sev Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali izleyeceğiz. Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde rakiplerini saf dışı bırakan Vakıfbank'ta Eczacıbaşı bugün saat 20'deki finalde kozlarını paylaşacak. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
3: Ben size böyle sadece yazıyla ta ta ta ta yazsam... şarkı aklınıza gelmez mi? Gerçekten de insanlık tarihinde bu kadar etki eden, insanların kulaklarında bu kadar yer eden bir açılış mümkün mü ya? Bence çok da mümkün değil yani. Üç kısa bir uzun ta ta ta ta şeklinde. Muhteşem bir şey. 1808'de yazdığı 5. senfoni. Biz tabii onu en çok 1. bölümüyle tanıyoruz. Allegro con brio'yla. Kader senfonisi olarak biliniyormuş ve özellikle o duyma engeliyle sağırlıkla mücadele ettiği dönemde yazıldığı sıkça dile getiriliyor. Mücadele ve zafer ve işte onun müzikal karşılığı işte budur deniyor. İkinci Dünya Savaşı'nda bu şarkı bir simge olmuş, o başlangıcı. Niye biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz İngilizlerin özellikle elleriyle yaptığı victory, zafer işareti var, V işareti var. Zafer için V, V for victory işareti var. Ve Morse alfabesinde o V nasıl anlatılıyormuş? Üç kısa bir uzun vuruşla anlatılıyormuş. V ta ta ta ta deyince V işareti, V harfi anlaşılıyor. O yüzden de bu İngilizler için bir İkinci Dünya Savaşı sembol şarkılarından biri olmuş. Muhteşem. Yani insanın karanlıkla savaşı, direnci, sonunda kazandığı zafer ve hepsi bir araya gelince böyle bir muhteşem yapı çıkıyor ortaya.
4: Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te.
5: Bunu biliyor muydunuz? Dünya genelinde 4 katrilyondan fazla karıncanın yaşadığı tahmin ediliyor. 14 binden fazla türü olan karıncalar Antarktika dışındaki tüm kıtalarda yaşıyor. Kendilerine besin sağlayan çiçekli bitkilerle aralarındaki faydalı ilişkinin karıncaların dünya geneline yayılmasını sağladığı düşünülüyor. Bunu biliyor muydunuz?
4: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Değerli dinleyenler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Karabük'te 107.si düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor isimli mitingde konuşuyor. Canlı olarak Radyo Sputnik'te dinliyorsunuz.
6: Burada bir miting yapmaya değil, seçme hakkımıza sahip çıkmak için, Cumhurbaşkanı adayımıza sahip çıkmak için, sandığa sahip çıkmak için, demokrasiye sahip çıkmak için 107. kez eylem yapmaya geldik. Eylem yapmaya. Karabük'ün çelik gibi bükülmez iradesine sığınmaya geldik. Darbeciler bu meydana baksınlar. Bu meydanı görsünler. Karabük'te ateş yanmıştır. Çelik suyla buluşmuştur artık. 1970'den Karabük'te birinci parti değiliz. Son seçimlerde, son yerel seçimlerde merkez ilçede 6700 oy aldık. Ama Karabük'e küsmedik, umudu kesmedik, sırt dönmedik, bu iradeyi küçümsemedik. Kimi seçiyorsa saygı duyduk, kusur varsa kendimizde aradık ve bugün burada ilçe başkanlarımızla, il başkanlarımızla, güçlü örgütümüzle, milletvekilimizle, belediye başkanımızla birlikte bu meydanda birlikteyiz. Ancak sadece Cumhuriyet Halk Partililerle değil, Karabük'ün bütün demokratlarıyla birlikteyiz. Selam olsun Karabük'ün tüm demokratlarına.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
6: Ayakta tutan ellerinizdeki ay yıldızlı al bayraklardır. Türkiye İttifakı renklerini o bayraktan alır. Türkiye İttifakı milli takım sevinince, milli takım kazanınca sevinen, filenin sultanlarıyla birlikte gözyaşı döken, dünyanın öbür ucundaki güreşçinin zaferiyle ayağa kalkan kim varsa Türkiye İttifakı'ndadır. Bizim gönlümüz onlarla birliktedir. Kim ki bu ülkede, bu ülkenin sınırlarına, kurucularına, bayrağına, toprağına saygılıdır. Bizim için hiç uzakta değildir. Biz son dönemde yapılan saldırılarda bir partiyi değil, bir ülkeyi savunuyoruz. Bir ülkenin demokrasiyle yönetilmesini savunuyoruz. Seçme ve seçilme hakkını, yani patronun millet olmasını, onun seçtiğinin gelmesini, kal dedikçe kalmasını, git deyince gitmeyi bilmesini savunuyoruz. Onun için Karabük'ün tüm kararlarına sonuna kadar sahip çıkıyor. Bizden seçtikleri için, milletvekilimiz Cevdet Aka için, Safranbolu Belediye Başkanımız Elif Köçe için Karabük'e yürekten teşekkür ediyoruz. Ayrıca organizasyonun ev sahipliğinde emek verenlere, yani baba ocağını bekleyenlere, bacası tütsün diye odun çekenlere, sabah kalkıp çayı koyanlara, kapıyı açık tutanlara il başkanımız Vedat Yaşar'ın sahasında teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağıdır. Herkes baba ocağına doğar. Sonra kimi orada kalır, kimi başka yeri arar. Kimi uzakta Irak'ta oturur, kimi yakında. Kimi daha büyüğünü arar, kimi daha küçüğüne razı olur. Ama kimin ki huzuru bozulur bilir. Orada bir baba ocağı vardır. Kapısı açık, çayı demli, çorbası sıcak, bacası tüten bir baba ocağı. O baba ocağının kapısı sonuna kadar açıktır. Zira o baba ocağının tapusu ne bendedir, ne bizdedir, hiç kimsede değildir. O baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun için Atatürk'ümüzle derdi olmayan, bayrağımızla derdi olmayan, cumhuriyetle derdi olmayan herkesle birlikte olmaya, yan yana durmaya, kol kola yürümeye kararlıyız. Gün demokratların, cumhuriyetçilerin, milliyetçilerin, Atatürkçülerin birbiriyle didişme, mücadele etme değil, gün onun emaneti, sandığa ve cumhuriyete sahip çıkma günüdür. O yüzden biz bu ülkenin bütün demokratlarıyla birlikte bir büyük yürüyüşü, bir iktidar yürüyüşünü 100 yıl sonra bir kez daha herkesin yüzünü güldürecek, kimsesizlere sahip çıkacak, kimseyi geride bırakmayacak, hep birlikte çalışacak, çok çalışacak, kazanacak, kalkınacak, hakça bölüşecek, kimsenin kimseyi ezmediği, hiçbir ailenin imtiyazlı olmadığı bir düzeni 100 yıl sonra bir kez daha hep birlikte getireceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
6: Evet, yanı başımızda Safranbolu ilçemiz var. 2019'dan beri iki dönemdir Elif Köse başkanımız Safranbolu'yu kazanıyor. Ona Safranbolulular güveniyor. O da güveni boşa çıkarmıyor. İlk seçildiğinde ittifakla %42 ile seçilmişti. Bu kez ittifak olamadı ama iki kişiden birinin oyunu aldı. Tüm zorluklara, tüm engellemelere rağmen Safranbolu'da bir cumhuriyet kadını tarih yazıyor. Onunla gurur duyuyoruz. Partimiz adına Safranbolu'ya hem teşekkür ediyor hem de onun hizmetleriyle gururlanıyoruz. Önümde yıllardır, 7 yıldır yaptıklarıyla ilgili uzun bir liste var. Buradan canlı yayınlar varken, Türkiye'nin gözü kulağı buradayken bir cumhuriyet kadını, bir sosyal demokrat, belediye başkanı tüm zorluklara rağmen neler yapabiliyor? Belli satır başlarını hatırlatmak istiyorum. Öncelikle Safranbolu Belediyesi'ni ilk kazandığımızda siz biliyorsunuz borcun gelire oranı %74'tü. Gelirin %74'ü kadar borç vardı. 7 yıl geçti, borcun geliri oranı %7'ye indi, %7'ye. Pardon, %4'e indi. %74'ten %4'e indi, %4'e. Bu müthiş bir başarı. Hiçbir şey yapmasan bu rakamlar olmaz. Ama bakın, borcu %74'ten %4'e indirirken ne yapmış Elif Baskan? Kent lokantası açmış, kreş açmış, engelsiz kafe açmış, kadın dayanışma merkezi, aktif yaş alma merkezi, hanım evlerini şehre kazandırmış. Safranbolu Belediyesi'nin sosyal tesislerinden özel firmaları çıkarmış, kendisi en uygun fiyatlara işletmiş, hem vatandaş hem misafirler memnun kalmış, hem belediye para kazanmış. Kadın el emeği ve kadın üretici pazarlarını kurmuş. Ata tohumuyla üretim yapıp uygun fiyatlara bu ürünleri satışa sunmuş. Belediyede asfalt üretmiş, 250 milyon lira sadece asfalttan tasarruf etmiş. Peyzaj çiçeklerini belediye bünyesinde üretmeye başlamış. İhaleyle ondan bundan çiçek fide almamış. Burada üretmiş, burada kullanmış. Taş ocağı açmış, ilçenin parasını taş ocaklarına ödememiş. Mobilya atölyesini açmış, kent mobilyalarını kendi üretmiş. 22 kilometre su, 8 kilometre kanalizasyon, 6,5 kilometre yağmur suyu hattını baştan aşağıya yenilemiş. 8 tane halk otobüsü almış, hibrit otobüslerle hem çevreci hem halkçı bir işlemi, bir hizmeti başlatmış. Dikim evi kurmuş, dikim evi. Ne için? Belediyenin çalışanlarının personel kıyafetleri için. Sonra başka belediyelere de yapmaya başlamış. Sonra özel şirketler sipariş vermiş, onları yapmaya başlamış. Yani 7 yılda borcu %74'ten 4'e indirirken Safranbolu'da yapılmadık bir şey bırakmamış. İşte Cumhuriyet kadınına, Atatürk'ün evladına, bu partinin gururu Elif Köse'ye yürekten teşekkür ediyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. Ve buradan hani diyorlardı ya, silkeleyin çalışamasınlar. Bakın başardı, onlar silkeleyemedi. Ben elinden tutup önünüzde gösteriyorum. Helal olsun ona, helal olsun. Tabii burada bütün sorunlarınızı dile getiren değerli milletvekilimiz Cevdet Akay burada. İl başkanımız, yöneticilerimiz burada. Bunlar Karabük'e, Safranbolu'ya, tüm ilçelerimize yüzlerini dönenler. Bir de sizden oy alıp ama sonra gidip Karabük'e sırtını dönen ve Karabük'ün beklentilerini boşa çıkaranlar var. Buraya gelirken şöyle bir baktım. Ne oluyor Karabük'te diye. İktidar geliyor. Türkiye 60 milyondan 62 milyondan 86 milyona gidiyor. Karabük'ün il nüfusu yerinde sayıyor. Karabük merkez ilçe dahi kaybediyor. Emekli nüfus artıyor. Öğrenci var ama Karabük gitgide küçülüyor. 3 milletvekili varken 2 milletvekili çıkaran küçük illerin arasına gidiyor Karabük. Ve baktım Karabük ne yapmış, Karabük'e ne yapmışlar. Karabük geçen sene 11,5 milyar lira vergi vermiş. Bekliyorsun ki buna yakın, bunun üstünde bir hizmet alsın, bir yatırım alsın. Gördüklerime Karabük gibi illerde küçülen, kaderine terk edilen, büyümesi bir yana küçülmesi için gayret edilen illerden biri Karabük. Rakama bakın. Bu şehirden 11,5 milyar lira vergi toplamışlar. Bu şehre 1,5 milyar lira, 1,6 milyar lira yatırım bütçesi ayırmışlar. Böyle insafsızlık olmaz. Böyle haksızlık olmaz. Adeta Karabük'ten kepçeyle toplayıp çay kaşığıyla veriyorlar. Karabük'ün rakamlarına baktığınızda 11,5 milyar vergi toplayacaksın. Sonra 1,5 milyarı burada, 10 milyarına kapkaç yapacaksın. Karabük'ün emeği, Karabük'ün üretimi, Karabük'ün vergisi, Karabük'ün hakkına kapkaç yapmışlar, alıp da kaçmışlar. Bu yüzden buradan açıkça söylüyorum. Bu cumhuriyetin kurucusu, partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk çok önem verdi bu şehre. Onun talimatıyla rahmetliğin önü 37'de Kardemir'in temelini attı. 39'da Kardemir çalışmaya başladı. Karabük'ü kalkındırdı. Türkiye'yi kalkındırdı. Adı fabrikalar kuran fabrika oldu. Ve maalesef bu cumhuriyet değeri son dönemde AK Parti tarafından sahipsiz bırakıldı. Çok basit bir örnek. Ben bunu Cevdet Bey'den mecliste duydum. Ve aklım almadı, inanamadım. Doğru mu dedim? Bir yanlışlık olmasın dedim. Karabük Demir Çelik Fabrikası, Kardemir, dünyanın en kaliteli çeliğini, dünyanın en kaliteli tren yaylarını üretiyor. Doğru mu? Türkiye çok gecikmeli olarak hızlı trenler yapıyor. Hızlı tren ihaleleri veriyor. Verilen ihalelerde hızlı trenlerin rayları Karabük'ten değil, İngiliz firması British Steel'den, İngiliz çelik firmasından alınıyor. Öyle yazıyorlar. Bu British Steel dedikleri firma zordaydı, batıyordu. Bizimkilerin gayretiyle ayağa kaldırdılar. Kardemir dünyanın en iyi tren yaylarını üretecek durumda. Ama hızlı trenlerin yayını İngiliz firmasından alan bir akıl yönetiyor ülkeyi. Ve maalesef Kardemir'de vagon işçileri var. Burada mı vagon işçileri? Bak, vagon işçileri var orada. Vagon işçileri, Kardemir'de iki tür işçi var. Bir kadroda olan işçiler, bir de taşeronda olan işçiler. Güya taşerona kadro verildi ama vagon işi ağır iş, zor iş. Bu işleri taşerona vermişler. Orada zor şartlarda, ağır işlerde emekleri sömürülen arkadaşlarımız var. Buradan, Karabük'ten, bu meydandan 3 Mayıs 2026 günü kayda geçiriyorum. O sandık gelecek. Bu iktidar değişecek. Cumhuriyet Halk Partisi bütün işçilerimize kadro verecek. Söz veriyoruz.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
6: Taşeron marifetiyle emeği sömürülen kim varsa, geçtiğimiz seçimlerde söz verilip de kandırılan kamudaki tüm taşeronlara sesleniyorum. Sandığı bekleyin, sandığı isteyin, iktidarı değiştirin, kadroyu bileğinizin hakkıyla siz alın. Tabii Karabük'ün sorunu, derdi deyince bir yandan Türkiye'de %65'lik orman oranıyla Türkiye'nin yüz ölçümü olarak, yüzdesel olarak en fazla ormanı olan ikinci şehri. Ama maalesef Eflani'de, Ovacık'ta ve Safranbolu'da 5 maden ruhsatıyla ve 7200 futbol sahası büyüklüğünde yeri madenlere açarak hem büyük bir çevre katliamı yapılıyor, hem de Karabük gibi bir yerde ormanlar katlediliyor. Bu konuya dikkat çekiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi özellikle Karadeniz'e, bu iktidarın son 2 yılına girmişken en fazla, yani kaçsa 2 yıl sonra 15 gün kalmış oluyor seçime. Bugün 3 Mayıs, seçimler 2 yıl sonra en geç 14 Mayıs'ın olduğu hafta yapılmak zorunda. Ve birileri gider ayak Karadeniz'i, özellikle Ordu'yu, Giresun'u ve Karabük'ü inanılmaz bir madencilerin talanını açmış durumda. Buradan AK Parti'ye, MHP'ye geçmişte oy vermiş, gönül vermiş bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bu ormanlar giderse geri gelmez. Siyanürlü altın araması zaten yüksek olan kanser oranlarını iyice yukarıya tırmandırır. Bakır diyorlar, altına çeviriyorlar. Bakır da olsa, altın da olsa fark etmez. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak madenlere karşı değiliz ama vahşi madenciliğe, özellikle orman katliamıyla Karadeniz'de yapılmaya çalışılan vahşi madenciliğe karşıyız ve Karabük'ü hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm Karabüklüleri vahşi madenciliğe karşı ayağa kalkmaya ve mücadeleye davet ediyorum. Bir zamanlar yol yapmakla övünen bu iktidar Karabük'te bu konuda da sınıfta kalmış. Yolların %66'sı mıcırlı yol. Yenice'ye giden 18 tünele Karabüklüler ölüm yolu adını takmışlar. Kardemir Filyos Limanı'nın önemi ortada ama halen daha duble yol yok. UNESCO markası dünya mirası Safranbolu'yu Karadeniz'e bağlayan Bartın yolu tek şeritli, keskin virajlı ve çok tehlikeli. En yakın havalimanı 100 kilometre uzakta. Demir yolu ağları yetersiz. UNESCO Safranbolu'yu görüyor, Ankara burnunun dibindeki Safranbolu'yu görmezden geliyor. Bunun için Karabük'e hem havalimanı yatırımı, hem hızlı tren yatırımı, hem yolların duble yol olması, güvenli bir hale gelmesi için ve Safranbolu ve Karabük'ün bölgenin parlayan yıldızı olması için seferberlik ilan edeceğiz. Seferberlik ilan edeceğiz. Karabük'te şu anda okudum, inanamadım, sordum. Devlet hastanesi yok. Devlet hastanenizi 2012 yılında yıkmışlar. 2015'te de 5000 evlerdeki kadın doğum ve çocuk hastanesini yıkmışlar. Yıllar geçmiş, yenisi yapılmamış. Kronik hastalıklar, bilhassa kanser hastaları Ankara yollarında helak oluyor. 2017'de eski pazara bir hastane yapmışlar. Yanlış zemin etüdü yüzünden 2019'da kullanılamaz hale gelmiş. 154 milyon lira çöpe gitmiş. Yenisi için 311 milyon liralık yeni bir ihale yapılması gündemde. Ovacık'ta 2020'de 10 milyon liraya hastanenin yapımına başlanmış. 4 yıl içinde ihaleyi yapan firma yapamamış, bırakmış. Şimdi 85 milyon liraya yeniden hastanenin yapılması için ihale yapılmış. Yani hem hizmet aksıyor, hem de ayrılan, yani 11,5 milyon milyar vergi vereceksin. Bunun 1,5'ı buraya kalacak. Onu da böyle yalan yanlış işlerle çarçur edeceksin. Bunların asla ve asla kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Ayrıca Karabük başlıca geçim kaynağı ormancılık. Dedim ya, %65'i orman bu şehrin. Ama en çok da ormancılar dertli, orman köylüleri dertli. Maliyetler artmış, 3 yıl önceki fiyatlara kesim yapılıyor. Güvensiz, güvencesiz koşullarda yaşam mücadelesi veriyorlar. Yollar kötü, haberleşme sorunları var. Yaz geliyor, yine orman yangınları hayatı tehdit edecek. İnşallah iktidar olacağız. Karabük'ün sorunlarını da, ormancıların sorunlarını da hep beraber çözeceğiz. Bir cumhuriyet şehrini cumhuriyete yakışır, o şehirde yaşayan insanlara yakışır, en güzel şekle, en iyi şekle getireceğiz. Karabük için şunu söyleyelim. 2831 kooperatif var Türkiye'de. 278 bin ormancı, orman köylüsü bu Orman Kooperatifleri Birliği'ne bağlı kooperatiflere üye. 1 milyon 150 bin kişinin yaşamını, geçimini ilgilendiren bir mesele ve orman köylüsünün önemi ormanın sağlığı için. orman yangınlarının önlenmesi için, ülke ekonomisi, şehir ekonomisi için fevkalade. O yüzden orman köylüleri için yepyeni bir modelle kooperatiflerin desteklenmesi, öyle dışarıdan gelen zengin şirketlere ihaleyle kesim işleri verilip köylünün işçileştirilmesi değil, kendi sorumluluk alanlarında yangınla mücadele etmesi, gençleştirme, budama işlerinin yapılması, her türlü sanayi ormancılığı için görevin üstlenilmesi için orman köylülerine yepyeni bir kanunla yepyeni bir sayfa açacağız. Karabük'ten, Kardemir işçisinden sonra ikinci sözümüz de orman köylülerine olsun. Sizi seviyoruz, değerinizi biliyoruz.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Değerli dinleyenler, CHP'nin Millet İradesine Sahip Çıkıyor isimli mitinglerinin Türkiye ayağının bu haftaki durağı Karabük oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşması devam ediyor. Şu ana kadar verdiği mesajları hemen aktaralım sizler için. Özgür Özel, 1977'den beri Karabük'te birinci parti değiliz. Son seçimlerde, yerel seçimlerde merkez ilçede 6700 oy aldık ama Karabük'e küsmedik dedi. Kale siyasetinin bittiği sözlerini bu mitingde de kullandı. Karabük'teki kürsüden Türkiye İttifakı vurgusu yaptı Özgür Özel. CHP'nin baba ocağı olduğunu söyledi. Atatürk'le, vatanla derdi olmayan, cumhuriyetle derdi olmayan herkesle yan yanayız, kol kola yürümeye hazırız dedi CHP lideri. Safranbolu Belediye Başkanı'na da her türlü engellemeye rağmen yapılan hizmetlerini aktardı Karabük'teki mitingden. İnönü'nün Kardemir'in temelini attığını anlatan CHP lideri, Özgür Özel Cumhuriyet değerinin AK Parti tarafından işlevsiz bırakıldığını iddia etti. Eleştirileri vardı bu yönde. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın dünyanın en iyi raylarını üstlendiğini, ürettiğini kaydetti. Yüksek hızlı tren raylarının ise İngiliz firmasından alındığını iddia etti Özgür Özel. Kardemir'deki vagon işçilerinin sorunlarını dile getirdi 107. mitingde. Taşeron işçilerinde işlerde işçinin emeklerinin sömürüldüğünü kaydetti Özgür Özel. İktidarlarında bütün işçilere kadro verileceğini vaat etti. Sandık vurgusu da yaptı Karabük'teki mitingde. İktidarı değiştirin çağrısında bulundu toplanan vatandaşlara. Karabük'te ormanların katledildiğine de dikkat çekti CHP lideri Özgür Özel. Ormanların madenlere açıldığını söyledi. İktidarın Karadeniz madencilerinin talanını açtığını dile getirdi ve ormancılar için kooperatif önerisini sundu. Orman köylüleri için de Karabüklerin sorunlarını anlatmaya, konuşmaya devam ediyor Özgür Özel mitingde. Biz şimdi burada noktalayalım. Bültenimizde 107. mitingden en önemli açıklamaları sizlerle buluşturacağız. Şimdilik hoşça kalın. Saat başında buluşmak dileğiyle.
0: Radyo Sputnik canlı yayın. Radyo Sputnik. Tarihte bugün.
7: İstanbul'u fethederek yeni bir çağ başlatan ve entelektüel kişiliğiyle de ön plana çıkan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, 3 Mayıs 1481 tarihinde hayatını kaybetti. Babası Sultan II. Murat'ın talebiyle 1444 yılında henüz 12 yaşındayken tahta çıkan II. Mehmet, tahtı 2 yıl sonra 1946 yılında tekrar babasına devretti. II. Mehmet 19 yaşına geldiğinde Sultan II. Murat'ın vefatıyla yeniden tahta çıktı. Öncelikle Anadolu'da ve Balkanlar'da durumu kontrol altına alan II. Mehmet, sorun çıkaran Yeniçeri Ocağı'nda değişiklikler yaparak İstanbul'un fethine odaklandı. İstanbul'un kuşatılması için 1452 yılının Ağustos ayı sonunda Boğaz'ı kontrol altına alacak Rumeli Hisarı'nın inşasını tamamlatan II. Mehmet, defalarca girişimde bulunulmasına rağmen ele geçirilemeyen Bizans'ın elindeki İstanbul'u 54 gün süren kuşatmanın ardından 1453 yılında fethederek Fatih unvanını aldı. Fetih sırasında gemileri karadan yürütüp Haliç'e indirerek savaşın seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmet, bu fetihle Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açtı. İstanbul'un fethinden sonra şehrin yağmalanmasına izin vermeyerek can ve mal güvenliği garantisi verdiği halkın gönlünü kazanan Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya Kilisesi'ni fethin sembolü olarak camiye çevirdi. Toplanmaya çalışılan Haçlı ordusuna karşı 1454'te Venedik ve Cenevizlilerle anlaşmalar yapan Fatih Sultan Mehmet, 1457'de Haçlı donanması Livni, Taşoz ve Semadire'yi işgal etse de İsmail Bey komutasında gönderdiği donanma kısa sürede bu bölgeleri geri aldı. 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu'nun varlığına son veren Fatih Sultan Mehmet, 1462'de Rumeli seferine çıkarak önce Efla'a, 1463'te de Bosna'yı ele geçirerek Osmanlı Devleti'ne bağladı. İstanbul'u fethederek Doğu Roma'yı ele geçiren Sultan Mehmet, Batı Roma'yı da topraklarına katmak için harekete geçti. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki donanmayı Güney İtalya'ya sevk eden Fatih Sultan Mehmet, 26 Temmuz 1480'de Otranto'yu ele geçirdi. Padişahlığı döneminde 25 seferi bizzat yöneten Fatih, babası 2. Murat döneminde 880 bin kilometre kare olarak devraldığı Osmanlı topraklarını 2 milyon 214 bin kilometre kareye ulaştırdı. Tarihçiler tarafından askeri deha olarak gösterilen Fatih Sultan Mehmet, ordu düzeninde yeniliklere gidip ateşli ve son teknoloji silahları üretti, asker sayısını artırdı. Devrinin büyük alimleri Molla Hüsrev, Molla Gürani, Molla Yegan, Hızır Bey ve Hocazade Muslihuddin'den ders alan Fatih Sultan Mehmet, merak ettiği alanlarda da uzman kişileri getirtip özel eğitim aldı. Birçok dil bilen Fatih Sultan Mehmet, matematik, coğrafya, astronomi, fizik gibi pek çok farklı disiplinde de bilgi sahibiydi. Tarihteki imparatorluk kurucularının vasıflarını taşıyan Fatih Sultan Mehmet, dünya hakimiyetini amaç edinmişti. Bazı Rum tebaalar onu İstanbul'u elinde tutması sebebiyle Kayseri Rum, yani Roma İmparatoru olarak gördü. Fatih Sultan Mehmet çocukluğundan itibaren yoğun bir İslami ve ilmi eğitim aldı. Kendisinden önceki 6 padişah gibi o da askeri konularda bilgi ve tekniğe sahipti. Fatih Sultan Mehmet birçok tarihçi tarafından bir Rönesans hükümdarı olarak tanımlanmaktadır. Fatih, İtalya ve İtalyan kültürünü tanıyan nadir bir Doğu hükümdarıydı. Fatih Sultan Mehmet'in yanında bulundurduğu Rum tarihçi Kritovios, onun kendi ana dili olan Türkçe dışında Arapça, Farsça, İbranice, Keldanice, Slavca, İtalyanca, Yunanca ve Latince bildiğini ifade etmektedir. Fatih'in özellikle İstanbul'un fethinden sonra zengin bir kütüphanesi vardı ve binlerce ciltlik kitaba sahipti. Fatih'in sarayında Yunanca ve İtalyanca bilen iki katip bulunuyor ve padişaha eski çağ tarihiyle ilgili bilgiler veriyordu. Mitolojiyle ilgilenen Fatih, Homeros'un meşhur İlyada destanının kopyasını hazırlatmıştı. Fatih'in yanında bulunan İtalyan nedimesi ona, antik Yunanistan'daki düşünürlerin ve Romalı tarihçilerin eserlerini okutmuştu. Fatih, papaların, imparatorların, Fransa krallarının, Büyük İskender'in, Lombardların vakainamelerini okumuştu. Bizanslı tarihçi Georgios Fratsis, Fatih'in Büyük İskender, Roma İmparatoru Augustus, Bizans İmparatoru Büyük Konstantin ve Theodosius gibi şahsiyetlere karşı hayranlık beslediğini söyler. Ayrıca Fatih, ateşli silahlara karşı yoğun ilgi göstermiş, tarihteki ilk havan topu olduğu bilinen Şahin'in çizimlerini bizzat kendisi yaptırmıştır. Fatih ayrıca İtalyan ressam Gentile Bellini'ye kendi hususi resmi olmak üzere çeşitli portreler ve heykeller yaptırmıştır. Gut hastalığı olan Fatih Sultan Mehmet, Anadolu'ya çıktığı sefer sırasında 3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'nda hayatını kaybetti. Naaşı, kendi adını taşıyan Fatih Camii'ndeki türbesine defnedildi.
0: Tarihte bugün en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yazar Adil Karagöz, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Yazar Adil Karagöz, 46 yıldır hem hatıralarını hem de Türkiye'de yaşananları tek tek kaleme alıyor. Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Adil Karagöz, çocukluğunda başladığı günlük tutma işini nasıl tutku haline getirdiğini anlattı. Yazar Adil Karagöz şunları söyledi.
2: Yazar Adil Karagöz 46 yıldır günlüğüne Türkiye'de yaşananları yazıyor. Şimdi canlı yayınımızda. Sanırım 46 yıldır günlük tutuyor musunuz? Doğru mu?
3: Evet, doğrudur.
2: Kaç yaşındasınız?
3: 1981'de başladım.
2: Yani
3: 11 yaşımda diyebilirim. Çünkü eskiden yaşlar hastane kayıtları olmadığı için küçük yazılıyormuş.
2: Şöyle bu günlüğe geri dönüp hiç bakıyor musunuz zaman zaman? Ya da
3: tabii mutlaka bakıyorum, zaman zaman bakıyorum, ne olmuş, neymişiz, neler yaşamışız, aile hayatı.
2: Neler yaşamışsınız? İşte, böyle birkaç tane örnek sayabilir misiniz yeni baktıysanız?
3: Ya şu anda yok ama mesela birkaç şey söyleyebilirim. Yani kendi hayatımdan, işte Türkiye gündeminden, işte çevremden, doğumlar, ölümler, ondan sonra düğünler, ekonomik veriler, sportif faaliyetlerdeki başarılarımız gibi şeyleri yazıyorum. Mesela kendi hayatımla ilgili saçıma ilk ark düştüğünü yazmışım. Ondan sonra işte bir pantolon almışım, onu yazmışım ilk başladığım zamanlarda. İşte daha sonra ilk trene binişimi yazmışım. İlk olarak şey diyorum bunları. İlk kitabımın yayınlanışını yazmışım. Böyle değişik şeyler var.
2: Bugün ne yazdınız günlüğünüze?
3: Bugün daha yazmadım. Mesela sizinle canlı yayına katıldığımız yazacağım. Bir farklı olarak bu var. Yıllık hedeflerimi yazarım her yılbaşı. O hedeflerimi yıl sonu gerçekleştirebilmiş miyim, gerçekleştirebilmemiş miyim? İşte her ay sonunda bir özet çıkartırım. Yaklaşık bir 12 bin sayfa yazmışım. Uzunluk olarak sayfaları bir araya, raprakları bir araya getirdiğiniz zaman yanlış hesap yapmadıysam 1,5 kilometreye yakın olmuş. Bir Guinness Rekorlar kitabı okumuştum. Guinness Rekorlar kitabına işte bir kişi 55 yıl günlük tutarak rekor kırdı diye. Ben bu rekoru kırarım diye kendime bir hedef koymuştum ama ondan sonraki yıllarda bu rekorları kıranları oldu. Bizim de şu anda 46 yıl oldu. Ömrümüz el verirse 56 olur, 66 olur, 76 olur bilemeyiz ama bakarsın ömrümüz el vermez. Bir gün sonrası için de garantimiz yok.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan yazar Adil Karagöz, 46 yıldır her gün tuttuğu günlüğün hikayesini canlı yayında anlattı. Günlük tutmaya 1981 yılında 11 yaşındayken başladığını söyleyen Karagöz, ilk pantolon aldığım günle saçıma ilk ak düştüğü günü bile yazmışım diye konuştu. Karagöz, günlük yazmaya devam ederek Guinness Rekorlar kitabına girmek istediğini de belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.
5: Radyo Sputnik.
4: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
6: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: 2026 yılına ait dünyanın 50 en iyi plajı listesi açıklandı. Türkiye'den bu prestijli listeye yalnızca Kaputaş plajı girmeyi başardı. Dünyanın 50 en iyi plajı listesini belirlemek için bir araya gelen jüri, 2026 yılının en popüler destinasyonlarını belirledi. Listede Filipinlerin Palawan Adası'nda bulunan Entalula plajı dünyanın en iyi plajı seçildi. Yunanistan'ın Kefalonia Adası'ndaki Fiteri plajı ise ikinci sırada yer aldı. Avustralya'daki Warton plajı ise üçüncü sırada. Antalya'nın Kaş ilçesiyle Kalkan arasında yer alan Kaputaş plajı ise listeye 29. sıradan girmeyi başardı. Bu doğal güzellik, turkuaz rengi suları ve sakin atmosferiyle dünya çapında tanınan plajlar arasında kendine yer buldu. İncecik kumu ve etkileyici manzarasıyla Türkiye'nin en özel plajlarından biri olan Kaputaş plajı her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor. Özellikle yaz aylarında tatil rotalarının vazgeçilmez duraklarından biri olan Antalya Kaputaş plajı, Antalya'nın Kaş ilçesiyle Kalkan arasında kıyı yolunun tam üzerinde yer alıyor. Sarp kayalıkların arasına gizlenmiş doğal yapısıyla dikkat çeken bu plaj, Kaş merkeze yaklaşık 20 kilometre, Kalkan'a ise sadece 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 2026 yılının en büyüleyici deniz kıyıları belirlendi. Filipinler ve Yunanistan'ın ilk iki sırayı gösterdiği sıralamada Türkiye'nin gururu Kaputaş plajı oldu. Doğal güzelliği ve kristal berraklığındaki suyuyla uzmanlardan tam not alan Kaputaş plajı listenin 29. sırasında kendine yer buldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
0: Haber bu frekansta, çok sesli bu frekansta, gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 15. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Kuveyt Dışişleri Bakanı sabah yarın Türkiye'ye geliyor. CHP lideri Karabük'te 107.si düzenlenen millet iradesine sahip çıkıyor mitinginde konuştu. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi. Ayrıntılar bültenimizde. Orta Doğu gündemiyle başlıyoruz. İran, İsrail, ABD arasında gerginlikler sürerken taraflar hala bir ateşkes planında anlaşmaya varmış değil. İran son olarak gönderdiği ateşkes planını revize etmiş, Pakistan aracılığıyla da Amerika Birleşik Devletleri'ne sunmuştu biliyorsunuz. İran'ın bu 14 maddelik teklifi Washington'ın 9 maddelik teklifine karşılık olarak hazırlandığı ve savaşın sonlandırılması için de somut öneriler içerdiği bildirildi. İran'ın henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini söyleyen ABD Başkanı Trump ise 14 maddelik bu teklifin kabul edilme ihtimalinin düşük olduğunu ima etti. Trump yeni askeri adımın ihtimalinde dışlamış değil. İran cephesinden ise net mesajlar geliyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibati, top Amerika Birleşik Devletleri'nin sahasında diyerek ya diplomasi ya da çatışmanın devamı arasında seçim yapılacağını kaydetti. Tahran her iki senaryoya da hazır olduğunu vurguladı. ABD Savunma Bakanı Almanya'da konuştu. 5 bin askerini çekeceğini duyurdu. Kararın Almanya Başbakanı Merz'in Washington'ın İran karşısında aşağılandığı yönündeki açıklamaların ardından gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Topraklarında en fazla ABD askerine ev sahipliği yapan Avrupa ülkesi Almanya'da hali hazırda 35 binden fazla askeri bulunuyor. Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmet Esabah yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelecek. Gündem Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestlisinin kalıcı olarak yeniden tesisinin önem arz ettiğini yineleyecek olan Bakan Hakan Fidan'ın İsrail'in istikrarsızlık ve çatışmaları bölgeye yayma politikalarını sürdürdüğünü ifade edeceği de öngörülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bu hafta yoğun bir gündemle toplanıyor. Tapu düzenlemesi kapsamında sit aidatlarına sınırlama getirilmesi planlanırken depremzedelere yönelik finansal koruma adımları da ele alınacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın komisyona yapacağı sunum ve okul saldırılarını araştıracak komisyonun ilk toplantısı da haftanın öne çıkan başlıkları arasında. CHP lideri Özgür Özel bugün Karabük'te 107. Millet İradesine Sahip Çıkıyor isimli mitingde konuştu. Karabük'ten kayda geçsin dedi. Bütün işçilere kadro verileceğini vaat etti CHP iktidarında. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın dünyanın en kaliteli tren raylarını ürettiğinde kaydeden CHP lideri Özgür Özel İngiliz şirketinden ray satın alındığında iddia etti.
2: Ben bunu Cevdet Bey'den mecliste duydum. Karabük Demir Çelik Fabrikası, Kardemir dünyanın en kaliteli çeliğini, dünyanın en kaliteli tren yaylarını üretiyor. Türkiye hızlı trenler yapıyor. Verilen ihalelerde hızlı trenleri, rayları İngiliz firması British Steel'den alınıyor. Öyle yazıyorlar. British Steel dedikleri firma zordaydı, batıyordu. Bizimkilerin gayretiyle ayağa kaldırdılar. Hızlı trenlerin yayını İngiliz firmasından alan bir akıl yönetiyor ülkeyi.
1: Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yürütülen soruşturma kapsamında CHP'den oy birliğiyle ihraç edildi. Kararı CHP sözcüsü Zeynel Emre açıkladı. CHP diğer siyasi partilerle yürüttüğü ana erken seçim temaslarının ardından saha çalışmalarının çerçevesini belirledi. Yarın itibariyle başlayacak program kapsamında ise milletvekilleri ve parti kurulları illere dağılarak hem vatandaşlarla buluşacak hem de seçim talebi için destek aranacak. Kent ziyaretlerinin 8-9 Mayıs'la 14-15 Mayıs tarihlerinde gruplar halinde yapılacağı, bu süreçte bazı vekillerin ise Ankara'da kalarak yasama faaliyetlerini sürdüreceği öğrenildi. CHP kurmayları saha çalışmalarında ülke gündeminin doğrudan halka anlatılacağını ifade ederken partiye yönelik eleştirilerinde birebir görüşmelerle yanıtlanacağı dile getirildi.
0: Spor.
1: Süper Lig'de nefes kesen bir şampiyonluk mücadelesi izliyoruz. Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe kazandı. Zirvede fark 4'e düştü. Lig'de son 3 haftaya 7 puanlık farkla büyük avantaja giren lider Galatasaray dün deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise sahasında Başakşehir'i 3-1 yenerek son 2 haftaya gerilirken zirvede puan farkını 4'e düşürdü. Trabzonspor'sa Göztepe ile dün 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışına matematiksel olarak havlu attı. Galatasaray Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva ile bonuslarla birlikte toplamda 50 milyon euroyu aşabilecek 3 yıllık bir sözleşme önerdi. Silva'nınsa şimdilik sadece bir kulüpten haber beklediği öne sürüldü. Galatasaray Torreira ve Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşılık olarak orta saha transferi için harekete geçti. Rota İtalya'ya çevrilmiş durumda. Sarı Kırmızılıların bonservisi Juventus'ta bulunan Douglas Luiz ile ilgilendi ve devre arasında da Serie A devinden Aston Villa'ya kiralanan Brezilyalı oyuncu için yoklama yaptığı belirtiliyor. Süper Lig'in 32. haftası bugün oynanacak. 4 karşılaşmayla tamamlanacak. Saat 20'de başlayacak maçlarda Kayserispor'la Eyüpspor, Antalyaspor'la Alanyaspor, Fatih Karagümrük'te Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yla da Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Voleybol Sev Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Türk finali izleyeceğiz. Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde rakiplerini saf dışı bırakan Vakıfbank'ta Esa Acıbaşı bugün saat 20'de finalde kozlarını paylaşacak. Haberleri aktardık. Saat başında buradayız.
3: Vergi muafiyetlerini, vergi sıfırlama olanaklarını, yabancı sermayeyi de kapsayacak şekilde daha da genişleterek bir teşvik paketini yürürlüğe koyduğunuz zaman bu kadar yüksek karların böylesine düşük oranlarda vergilendirilmesi zaten Türkiye'de vergi adaletinin olmadığından sıkça söz ediliyor. Bu adaletsizlik kanımca daha da derinleşecek.
4: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: Ordu Perşembe Yaylası madencilik çalışmaları nedeniyle halka kapatıldı. Ordu Valiliği Perşembe Yaylası'nı vatandaş girişine yasakladığını duyurdu. Altı madeni arama çalışmalarına başlamak için sondaj yapan firmanın araçları Perşembe Yaylası'na ulaştı. Yaylaya çok sayıda asker ve kolluk gücü konuşlandırıldı. Artvin'in %71'i, Ordu'nun %74'ü, Trabzon'un %77'si, Rize'nin %82'si, Giresun'un %85'i ve Gümüşhane'nin %93'ü ruhsatlıyken bir maden arama haberi daha Perşembe Yaylası'ndan geldi. Perşembe Yaylası'na maden arama faaliyetleri kapsamında giriş Ordu Valiliği tarafından yasaklanırken duruma Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel tepki gösterdi. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e özel açıklamalarda bulunan CHP'li Adıgüzel, mahkemenin maden arama faaliyetleri için yürütmeyi durdurma kararı verdiğini ancak üst mahkemenin bu kararı bozduğunu anlattı.
2: Bir süre önce yine sondaj makineleri gelmiş. Hatta birkaç bölgeye sondaj yapmıştı. Ellerinde bir izin kağıdı yok idi. Sadece ormandan alınmış bir izinle gerekli evrakları chat süreçlerini tamamlamadan bir oldu bitti olayı vardı. Biz de bu işle ilgili mahkeme süreçleri başlattığımızı ve şu anda hukuksuz bir işlem yaptıklarından hareketle bölge halkıyla beraber oraya müdahale etmiştik. Hatta ben bizzat halkın önünde gidip o çadırlarını yıkmıştık. O işlemleri durdurmuştuk. Arkamızdan da hakikaten mahkeme yürütmeyi durdurdu. Ordu Bölge İdare Mahkemesi.
3: Ne zaman oldu bu olay? Yani ne zaman başladı?
2: Bu olay sanıyorum Ağustos 18 ay önce. 1,5 yıl önce.
3: Yani bu 1,5 yıldır süre gelen bir mücadeleydi.
2: Ondan beri bir hiçbir şey yoktu. Ancak giderek orada bir hareketlenme, işte bir iş makinalarının işte alana gireceğiyle ilgili söylentiler falan derken birden emniyet de alınarak bölge halkı geçişine yasak getirilerek, giriş ve çıkışlar durdurularak ki bu yayla şu anda tam da insanların artık hayvancılık yapanların gittiği, turizm sezonunun başladığı bir zamanda tam da bu zamanda bu yasak getiriliyor yaylaya. Bu sondajları rahat yapabilmek için.
1: Maden arama faaliyetlerinin yapıldığı Perşembe Yaylası için burası dünyanın 8. harikası diyen CHP'li Adıgüzel, bölgenin tarihi turistik önemini şu sözlerle anlattı.
2: Burada 1,5 milyon turist geliyor. Burası dünyanın 8. harikası denilen ve bir bölümü de zaten sit alanı ilan edilmiş olan, dünyada başka yerde örneği olmayan Menderes'lerin olduğu Perşembe Yaylası ve Çiseli Şelalesi. Burası bir doğa harikası ve 1,5 milyon turist geliyor buraya. Yani bundan büyük zaten bir altın yok ki yani.
3: Ne arayacaklarmış burada maden?
2: Şimdi burada altın madeni, 4. grup madencilik için sondaj yapmak istiyorlar. Biz de bu bölgeye, bu Menderes'lere ve oradaki tarihi dokuya, bir de tarihi doku şu, burası Hacı Danışment Beyliği, yani Türklerin Karadeniz'e ilk girdiği nokta ve burada verilen büyük savaşta 5000 şehit var. O şehitler de bu bölgede yatıyorlar. Tam yeri belli değil. Yapılacak olan sondaj ve maden çalışmaları buradaki bu tarihi şehitlerin yatağına da zarar verecek. Bu işin de bir tarihi tarafı. Bir de kültürel tarafı var. O da şu, buradaki güreşler, güreş festivalleri Kırkpınar'dan daha eski. 900 küsur yıllık.
1: Sürecin 18 aydır sürdüğünü söyleyen Mustafa Adıgüzel, vatandaşı maden arama faaliyetine karşı mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belirtti. Maden firmasının üst mahkeme yaptığı itirazın kabul edildiğini söyleyen CHP'li Adıgüzel şöyle devam etti.
2: 3 ayrı buranın Türkiye için önemi var. Ona rağmen bu alanda bu işleri yapmak istedikleri için yöre halkı karşı çıkmıştı 18 ay önce. Şimdi peki hangi gerekçeyle? Çünkü seyahat özgürlüğü biliyorsunuz anayasal bir özgürlüktür. Yani bunu kısıtlamak için elinizde bir yetki olması lazım. Bir mevzuata dayandırmanız lazım. Onu şöyle yapıyorlar. Şimdi bizim mahkemeden aldığımız yürütmeyi durdurma bölgede bilir kişileri yaptırdığımız tespit ve bu tespiti mahkemeye sunarak kazanmıştık. Mahkemede bu tespite göre oraya bu izni vermemişti. Şimdi itiraz ediliyor Danıştay'da. Danıştay'da bizim bu bilirkişi raporunun Ordu Çevre Derneğimiz Orçev'in başvurusuyla olduğunu, aslında bu bilirkişi tespitinin mahkemenin kendisinin istemesi gerektiğinden bir yöntem farklılığı üzerinden iptal ediyor bizim bölgeden mahkemesinin kararını, yürütmeye durdurma kararını Danıştay iptal ediyor. Gerekçe bilirkişinin Orçev tarafından istenmiş olması. Peki bu bilir kişi yanlış bir rapor vermiş idiyse bu bölgelerin mahkeme kararı niye bu yönde çıksın? Demek ki yetkin bir ekip ki bölgelerin mahkemesi bunu kararını kabul etmiş. Şimdi de bir şey değişmeyecek. Yeni bilirkişi heyeti istenmiş. Bu da 8 Mayıs'ta zaten gelecek bölgeye. Yani 8 Mayıs'a kadar yeni bilirkişi, mahkemenin istediği bilirkişi gelene kadar bir oldu bitti yapılmak isteniyor. Ya kardeşim bekleyin, burada işte bir hafta kalmış değil mi? Yani eğer hukuki yoldan götürmek istiyorlarsa işte o arada biz ne kadar ne yaparsak kârdır şeklinde bir oldu bitti hikayesidir bu. Sonuçta gene o bilirkişiler buradaki olayı görecekler. Bir önceki akademisyenin yaptığının tersine bir yargı vermeyeceklerdir zaten.
1: Vatandaşla inatlaşmanın bir mantığı yok diyen CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile yerel belediyelere seslendi. Yerel bir belediye kendi bölgesine maden arayacak firmaya işletme ruhsatı vermeyerek süreci iptal edebilir diyen CHP'li Adıgüzel şu ifadeleri kullandı.
2: Şimdi burada vatandaşla inatlaşmanın bir anlamı yok. Burada yöre halkı tamamen topyekun bu işe karşı, siyasi parti farkı olmaksızın, ama bazı çevreler burada ikiyüzlülük yapıyorlar. Başta Ordu Büyükşehir Belediyesi ve yerel belediyeler olmak üzere Aybastı Belediyesi. Şimdi bir yandan kamuoyuna madene karşıyız açıklaması yaparken bu açıklamadan bir gün sonra oraya bu şekilde madenciler giriyor. Şunu biliyoruz. Bir yerel belediye, yerel yönetim kendi baktığı alanda yapılacak bir madencilik faaliyetine işletme ruhsatı vermeyerek zaten bunu iptal edebilir.
3: Yani şimdi bu sürece katkı yapabilir olumsuz
2: tabii
3: yönde.
2: Tabii ki bakın. Şimdi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler yine bizim coğrafyamızda benim içinde olduğum ve büyük mücadele vererek başardığımız Fas'taki siyanür altın madeninin kapatılması sürecini çözüm ona işte benim sayemde ben çalıştım da yaptım ettim. Hiç biz Hilmi Güler'i Fas'taki siyanür altın madeninde görmedik. Hiçbir zaman görmedik. Ben gittik, kafamız yarıldı. Taşlar, çatışmalar, oralarda büyük mücadeleler. Ömrüm o yolda geçti. Kaç takım lastik eskittim.
1: AK Partili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e seslenen Mustafa Adıgüzel, AK Partili Güler'e rol çalmayı bırak, şimdi gelmenin tam zamanı. Sen gel, ben de geleceğim dedi. CHP'li Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin maden firmalarına aracılık yaptığını da söyledi. Hilmi Güler'e ya sen yaylaya geleceksin ya da yayladaki vatandaşla birlikte senin yanına geleceğiz çağrısını yaptı.
2: Ben bir kere bile Hilmi Güler'i orada görmedim. Şimdi olunca gelip orada bu işten rol çalıyorsun. Şimdi tam zamanı işte Hilmi Güler gel diye giremiyor. Gel halkın önüne geç. Sen gel ben de geleceğim. Ama önce sen bir gel bakalım. Zamanı gelince gelip buraları sahipleniyorsun. Bir başarı olduğu zaman veya orada biz madencilik istemiyoruz. Bizzat madenciliği Ordu Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Orbel adlı firmanın üzerinden Ordu coğrafyasında maden ruhsatları özel firmalara rödovans yapıyor. Yani devrediyor. Bunu zaten ağzıyla ifade ediyor. Madenciler aracı ediyor. Bir yandan da diyor ki ben bu madenciliği engelliyorum. Ya engelliyorsan Hilmi Güler gel kardeşim vatandaşın önüne önce sen gideceksin. Şimdi vatandaşa çağrı yapıyorum. Ya Hilmi Güler gelecek Taşlama Yaylası'nda vatandaşın önüne geçecek. O barikatları yıkacağız. Ya da o vatandaş o yayladan önce Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin önüne Hilmi Güler'in önüne gidecek. El mi yaman bey mi yaman kim yalan konuşuyor coğrafya ortaya çıkacak.
1: Halk TV ve programcı Serhan Asker'i de eleştiren CHP'li Adıgüzel konuşmasını şöyle sürdürdü.
2: Bir şey daha var, insanların rahatsız oldu. Halk TV geldi yayın yaptı Kabataş ilçesinden. Tam bu maden coğrafyasının önünden bizim bu madencilik faaliyetlerini çadırı yıkıp benim bizzat halkın önünde yaptığım eylemle bu madencileri buraya koymadığımızda sonraki süreçte geldi Halk TV görkemli hatıra Serhan Asker geldi buradan yayın yaptı. Ne bize mikrofon uzattı ne de orada bu işe büyük mücadele eden çevre derneğinin avukatı dahil olmak üzere halktan bu işte payı olan insanlara mikrofon uzatmadı. Kendi kafasına göre orada kendi kafasına göre insanları konuşturdu geldi. Şimdi Serhan Asker o zaman şimdi sen de gel Halk TV. Gel vatandaş orada barikatta bekliyor. Şimdi yiğitseniz şimdi gelseniz de Serhan Asker ve saz arkadaşları şimdi gelecek oraya. Orada mücadele eden insanlara zamanında mücadele etmiş burada katkı koymuş insanlara gelip mikrofon uzatmayanlar o işin rol çalması kısmında orada olanlar şimdi ortalıkta yok. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı da Aybastı Belediye Başkanı da muhalif olduğunu iddia etti. Sadece muhalefet eden Halk TV'de gelecek şimdi orada olacak bizimle olacak. Bazen de doğrudan maden şirketi değil maden şirketleriyle iş tutup da burada yalandan madene karşıymış hareketi yapan yerel yönetimlerin de medyanın da sorgulanması lazım.
1: Perşembe Yaylası'na vatandaş girişini yasaklayan Ordu valisini de aradığını söyleyen Adıgüzel şu ifadeleri kullandı.
2: yaptım.
3: Peki siz valiliği aradınız mı? Valilikten bu yasak kararı ile ilgili.
2: Vali bana şu ana kadar dönüş yapmadı. Hızlı bir şekilde dönerdi sayın valimiz. O da izinde diye bilgi aldım. Şimdi zaten Aybastı Belediye Başkanı'nın açıklama yapıp çevre derneğini Orçevi yanına almıyor. Milletvekilleri gelmeyecek diyor. Kafasına göre AK Partili Belediye Başkanı açıklama yapıyor. Biz burada madencilik istemiyoruz diye. Fakat ondan sonra tutuyor. Ertesi gün madenciler oraya giriyor. Bakın enteresan. Şimdi Hilmi Güler geliyor Aybastı'ya, biz buraya madenciliğe izin vermeyeceğiz diyor. AK Partili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, ama Orbel üzerinden madencilik yapıp bütün bentonit firmalarına bütün coğrafyamı açıyor. Şimdi orada vatandaşlar oradayken Hilmi Güler ortalıkta yok. Güya sözüm ona muhalif denen muhalif medya, iş bittikten biz oraları madencileri oradan kovaladıktan sonra orada başarıdan sonra gelip rol çalmaya, orada gelip başarıda pay sahibi olmayan insanlarla görüntü verip program yapmayı biliyor. Şimdi yoklar ortalıkta. Yarın yine bu işler bitince gelirler oradan rol çalmaya. O yüzden biraz da bu işi halkımızın doğru okuması lazım. Ben boşa demiyorum gelin Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin önüne diye. Eğer yaylada yol tıkanıyor da vatandaş geçemiyorsa oradan geçmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gelecek. Ey Hilmi Güler, ben sana oy verdim. Sadece hizmet için değil, bu toprakları, toprakta yaşayan her şeyi, bitkisinden hayvanından insanlara kadar, sağlığımıza kadar sana teslim ettim. Sana emanet ettim. Şimdi sen Ordu coğrafyasını eğer gelip benimle savunuyorsan, emanetime savunmak için gelip benim önüme düşeceksin. Çünkü Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler en uzun enerji bakanlığı yapmış kişidir. Ve bu madencilik faaliyetlerinde bürokrasiyi de iyi tanır. Hilmi Güler gelse bu barikatların önüne o madencilik faaliyeti durur. Niye gelmiyor? Yarın bunun hesabını sormayacak mıyım ben ona? Yarın gelip de evet ben o madenciliği engelledim diye yalan konuşursa suratına çarpacağım onun. Daha önceden aynı Fatsa'da yaptığı gibi. Fatsa Siyanür Altın Madeni'nde bir önceki AK Partili belediye başkanı açtı. Şimdi biz onu oradaki Fatsa Çevre Derneği'yle, oradaki insanlarla beraber bizim de büyük mücadelemizle kapattırdık mahkeme kararıyla. Şimdi ilk başta burayı sahiplenen yine Hilmi Güler oldu. Gel kardeşim vatandaşı dönüne. Önce riyakarlığı, önce sahtekarlığı, önce bu şekilde ben çevreciyim diye ortalıkta gezen insanları mahkum edeceğiz. Kendi içimizden önce bunları temizleyeceğiz, sonra başarıya kavuşacağız. Başka türlü yolu yok bunun.
1: Perşembe ailesine maden arama faaliyetlerinin ve mahkeme sürecinin nasıl devam edeceği hakkında bilgiler de paylaşan CHP'li adı Güzel şunları söyledi.
3: Bundan sonraki mahkeme süreci nasıl işleyecek Mustafa Bey?
2: 8 Mayıs'ta bilirkişi bir önceki akademisyenlerin olduğu gibi burada bu işe uygun görmezse Bölge İdare Mahkemesi'nin aynı kararı vermesini bekliyoruz. Çünkü zaten daha önce vermiş. Şimdi buradaki amaç zaten o bilirkişi kararı, arkasından mahkemenin vereceği kararla aradaki geçecek zamanı bir oldu bittiyle kullanmaya çalışıyor şirket. Gene ya elinde ÇED raporu yok bir kere her şeyden önce.
3: 8 Mayıs'ta böyle bir karar verse bile buraya bir çivi çakılamaz mı?
2: Şöyle 8 Mayıs sadece bilirkişi raporu verilecek. Bu bilirkişi raporundan mahkemenin görüp de karar vermesini arada bir zaman daha koyacaklardır.
3: O zamana kadar da şirket ne yaparsa kendini kar mı sanır?
2: Her deldiği yer, her attığı sondaj bölgeye zarar. Ya insanın karnına bir iğne sokuyorsunuz da bir diğerden bir şey yapıyorsunuz da bütün organizma enfekte oluyor. Yani bu sonuçta doğa yaşayan bir şeydir. Bütün o su yatakları, o Menderesler bunların hepsi zarar görecek. Sonra bu zararı geri dönüş olmayacak.
1: Sondaj faaliyetini madencilik değilmiş gibi anlatıyorlar diyen CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e yaptığı özel açıklamaları şu sözlerle noktaladı.
2: Sondaj faaliyetini madencilik değilmiş gibi anlatmaya çalışıyorlar. Ya, yalan konuşuyorlar. Çünkü sondaj faaliyetin kendisi de madenciliktir. Çünkü siz oraya 300-500 metre kazık çakıyorsunuz. Bütün su yollarını birbirine katıyorsunuz. Bütün o tabakaları birbirine katıyorsunuz. Su en rahat bulduğu yoldan gider. Su kaynaklarımız bizim için çok önemli. O havza Bolaman Havzası. Ya oradaki o vadiye yaptığınız ihanet Türkiye fındığının üçte birini üreten bu havzaya yapılan ihanettir. Ya, fındık gibi bir altınımız varken bunun o coğrafyanın siyanürle ve ağır metallerle zehirlenmesi doğrudan sizin fındığınızı da tarumar edecek. Bütün bunlar hesaplamaların yapılması lazım. Biz bu hesapları çok yaptık. Çok. Şunu bulduk. Bu da kıymetli. Madencilik yapılan o sarı görünen eşilen alan var ya. Eşilen kazma vurular. O kazılan alana fındık dikip fındık üretimi yapılsa ondan bir yıllık ülkenin elde ettiği gelir aynı alanda yapılan madencilikten o firmanın devlete verdiği gelirden daha fazla. Daha ne söyleyebiliriz biz ya? Bir de orada 400 yıl hiçbir şey üremeyecek. O orası öyle sapsarı kalacak 400 yıl boyunca. Ya böyle bir şey ancak ihanet olabilir, başka bir şey olmaz.
3: Şu anda oradaki durum nedir? Dozer çalışıyor mu ya da bir kepçe başladı mı?
2: Şu anda jandarmanın halkı barikatla engellemesi sonrası iş makineleri alana girmiş, muhtemelen sondaj yapıyorlar.
1: Ordu'daki Perşembe Yaylası, maden arama çalışmaları kapsamında alınan kararla halkın girişine kapatıldı. Yaylaya şirket araçlarının ulaşmasının ardından bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken karar kamuoyunda tartışma yarattı. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e özel açıklamalarda bulunan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel hem sürece hem de yerel yönetimlere sert tepki gösterdi. Bölgede süren hukuki süreç ve madencilik faaliyetlerinin geleceği belirsizliğini koruyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Siempre.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlere yönelik kapsamlı düzenleme hazırladı. Yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikle 14 gün şartsız iade hakkı, cihaz geçmişine erişim ve güvenli ödeme sistemi getiriliyor. Düzenleme kapsamında yenilenmiş ürün bilgi sistemi UBIS devreye alınacak. Bu sistem sayesinde her cihaz için bir dijital kimlik oluşturulacak ve tüketiciler cihazın geçmişini, değiştirilen parçaları, geçirdiği test süreçlerini detaylı şekilde inceleyebilecek. Yeni sistemde ödemeler doğrudan yenileme merkezlerinin sanal POS altyapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Bu sayede tüketiciler herhangi bir sorun yaşadığında kurumsal bir muhatapla karşılaşacak. Mevcut uygulamada cep telefonları, tabletler, akıllı saatler, oyun konsolları ve modemler yer alırken yeni düzenleme ile birlikte televizyonlar da yenileme kapsamına alınacak. Bu adımın özellikle yüksek fiyatlı ürünlerde tüketici güvenini artırması bekleniyor. Yenileme merkezleri için belirlenen asgari sermaye şartı da yükseltiliyor. Yeni düzenlemeyle bu tutar 30 milyon liradan 100 milyon liraya çıkarılacak. Bu değişiklikle sektörde daha güçlü ve güvenilir firmaların faaliyet göstermesi hedefleniyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada bu kapsamda yenilenmiş cihazlar, daha sıkı denetim süreçlerinden geçirilen, dijital kimliğe sahip olan, şeffaf geçmiş bilgileri bulunan, şartsız iade güvencesiyle sunulan ürünler olarak tüketicilere arz edilecek. Bu dönüşümle birlikte Türkiye ikinci el teknolojiler alanında dünyaya örnek olacak bir modele geçiş yapacak ifadelerine yer verildi. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünler için önemli değişiklikler içeren yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen yenilenmiş ürünlerin satışı hakkındaki yönetmelik, tüketicilerin haklarını genişletmeyi ve sektörde güveni artırmayı hedefliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun Nisan 2026 verilerine göre açlık sınırı 35 bin liraya yaklaşırken yoksulluk sınırı 112 bin lirayı aştı. Mutfak enflasyonundaki artış sürerken temel yaşam maliyetleri de hızla yükseliyor. Sağlıklı ve dengeli beslenme için yapılması gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı Mart ayında 32.792 lirayken bu tutar yaklaşık 1.800 lira artarak 34.586 liraya yükseldi. Böylece açlık sınırı 35 bin liranın eşiğine dayandı. Barınma, ulaşım, giyim, eğitim ve sağlık gibi temel harcamaları kapsayan yoksulluk sınırı ise 112 bin 660 lira olarak belirlendi. Verilere göre Nisan ayına mutfak enflasyonu aylık hesaplamalara göre %5,47 oldu. Son 12 aylık artış oranı %43,90 olarak hesaplanırken yıllık artış yaklaşık %40 seviyesine gerçekleşti. Açıklamada ücretli kesimin büyük bölümünde hane gelirinin tek maaşa dayandığına dikkat çekildi. Mevcut asgari ücretin temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak kaldığı vurgulandı. Verilere göre asgari ücretle geçinen bir çalışanın bütçe açığı da büyümeye devam etti. Nisan itibarıyla asgari yaşam maliyetiyle elde edilen gelir arasındaki fark 16.726 liraya yükseldi. Gıda fiyatlarındaysa en dikkat çekici artış ekmekte görüldü. Ankara'da 200 gramlık ekmeğin fiyatı %14,50 artarak 17 lira 50 kuruşa çıktı. Temel yağlarda ayçiçek yağı ve margarinde belirgin artış yaşanırken zeytinyağı ve tereyağındaki yükseliş de sürdü. Pirinç ve bulgur fiyatları artarken un ve makarna fiyatlarında önemli bir değişim görülmedi. Et fiyatlarında da sınırlı düşüş yaşanırken balık fiyatları yükseldi. Tavuk eti ve yumurta fiyatlarında ise gerileme kaydedildi. Meyve ve sebze fiyatları ise yeniden yükselişe geçti. Ortalama sebze kilogram fiyatı 102 lira 35 kuruş, meyve kilogram fiyatı ise 131 lira 50 kuruş olarak hesaplandı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun açıkladığı verilere göre açlık sınırı 35 bine dayandı. Veriler, temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarının sürdüğünü ve özellikle sabit gelirli kesim için geçim koşullarının giderek zorlaştığını ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Yeni araştırmalar günlük ultra işlenmiş gıda tüketimindeki bir porsiyon gibi küçük artışların bile dikkat kaybı ve demans riskinde yükselişle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar bu gıdaların yalnızca beslenme kalitesini değil, uzun vadede beyin sağlığını da olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Avustralya'daki Monash Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, ultra işlenmiş gıdaların tüketimindeki artışın dikkat süresinde düşüş ve daha yüksek demans riskiyle ilişkili olabileceğini ortaya koydu. Çalışmanın başyazarı Barbara Cardoso, ultra işlenmiş gıda tüketiminin özellikle orta yaş ve üzerindeki bireylerde bilişsel performansı olumsuz etkilediğini belirtti. Araştırmaya göre günlük tüketimdeki her %10'luk artış dikkat ve bilgi işleme hızında ölçülebilir bir gerilemeyle bağlantılı. Araştırma doğrudan bir neden-sonuç ilişki kurmasa da bulgular dikkat çekici. Cardoso'ya göre bu risk yalnızca sağlıksız beslenmeyle açıklanmıyor. Hatta Akdeniz diyeti gibi sağlıklı diyetlere uyum sağlansa bile ultra işlenmiş gıdaların etkisi ortadan kalkmıyor. Öte yandan umut verici bir sonuç da var. Uzmanlara göre bu gıdaların yerine daha az işlenmiş ve doğal besinlerin tercih edilmesi birkaç yıl içinde bilişsel gerileme riskini azaltabiliyor. Peki ultra işlenmiş gıdalar tam olarak nedir? Bu gıdalar genellikle doğal formundan uzaklaştırılmış, endüstriyel işlemlerden geçirilmiş ürünlerdir. İçeriklerinde yapay tatlandırıcılar, renklendiriciler, koruyucular ve emülgatörler bulunur. Cips, paketli kurabiyeler, hazır pizzalar, şekerli içecekler ve işlenmiş atıştırmalıklar da bu gruba girer. Uzmanlara göre bu ürünler genellikle yüksek miktarda şeker, tuz ve sağlıksız yağ içerirken lif, vitamin ve mineral açısından fakir kalır. Bu da hem vücut hem de beyin için gerekli besin dengesini bozabilir. Araştırmalar ultra işlenmiş gıdaların etkisinin yalnızca beyinle sınırlı olmadığını da gösteriyor. Bu gıdaların fazla tüketimi obezite riskini %55, tip 2 diyabet riskini %40, uyku bozukluklarını %41 ve depresyon riskini %20 oranında artırabiliyor. Ayrıca kalp hastalıklarına bağlı ölüm riskinde de ciddi artışla ilişkilendiriliyor. Günlük beslenmede sıkça yer alan ultra işlenmiş gıdalar yalnızca kilo ve kalp sağlığını değil, beyin fonksiyonlarını da tehdit ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre günlük tüketim her %10'luk artış dikkat ve bilgi işleme hızında ölçülebilir bir gerilemeyle bağlantılı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 16, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Tüm dünya Rus lider Putin'in 9 Mayıs'ta yapacağı konuşmayı bekliyor. CHP lideri Karabük'teki mitingde taşeron işçilere kadro sözü verdi. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Uşak Belediye Başkanı'nın ihraç edildiğini açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenecek geçit töreninde yapacağı konuşmanın tüm dünya tarafından beklendiğini belirtti. Peskov ayrıca Putin'in Zafer Günü dolayısıyla Moskova'ya gelecek konuklarla da ikili görüşmeler gerçekleştireceğini, Rus liderin yoğun bir çalışma günü geçireceğini ifade etti. İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Filistin yönetimine aktarılması gereken yaklaşık 14 milyar şekel, yani 5 milyar dolarlık vergi gelirinin İsrail hazinesinde tutulduğunu açıkladı. 1994 tarihli Paris Ekonomik Protokolü kapsamında İsrail sınır kapılarından Filistin adına vergi topluyor ve bu gelirleri Ramallah yönetimine aktarması gerekiyor. Bu arada İsrail Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 ve F-15 AI'lerinden oluşan iki yeni savaş uçağı filosu alınmasını kararlaştırdı. Alımların Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz tarafından daha önce onaylanan 350 milyar İsrail şekeli değerindeki gelecek 10 yıla yönelik kuvvet inşa planı kapsamında olduğu belirtildi. İsrail Mahkemesi'nin Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosuna yönelik operasyonunda alıkonulan ve sorgulanmak üzere ülkeye getirilen iki aktivistin gözaltı süresini uzattığı bildirildi. Yurda dönelim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Karabük'teydi. 107. Millet İradesi'ne sahip çıkıyor mitinginde konuştu. İktidar değişikliği vurgusu yapan Özgür Özel, Karabük'ün yatırımlardan yeterli pay alamadığını ve Kardemir'in hak ettiği değeri görmediğini belirtti. İktidara geldiklerinde kamuda çalışan tüm taşeronların kadroya alınacağını sözünü verdi. CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dün olağanüstü toplanan Yüksek Disiplin Kurulu'nca oy birliğiyle partiden ihracına karar verildiğini açıkladı. Biliyorsunuz Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında 30 Mart günü tutuklanmıştı.
2: Ülkemizin dört bir yanında elde ettiğimiz belediyelere yönelik hukuksuzca operasyonlar yapılmakta. Bu operasyonlar içerisinde bizi işlerinde bir tanesi etik olarak rahatsız etti. İlk MYK toplantısında Uşak Belediye Başkanı'nın oy birliğiyle disipline verilmesini kararlaştırmıştı. Ve 2 Mayıs tarihinde de Yüksek Disiplin Kurulu da olağanüstü toplantıda dosyasını görüştü. Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiş. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu ülkenin en köklü partisi olarak, kurumsallığına zarar getirecek hiçbir davranışın içerisinde hiçbir görevli bulunamaz.
1: Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Sonel ifadesinde Doku'nun oğlu tarafından bulunduğu yerden alınarak öldürüldüğü iddiasını reddetti. Sonel ayrıca sim kartını kendisinin gönderdiğini de söyledi. Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki saldırganın 5 silahlı okula düzenlediği ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan 18 gün sonra bir acı haber daha geldi. Saldırıda ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki Almine Ağoğlu bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
0: Ekonomi.
1: TÜİK yarın saat 10'da yılın 4. enflasyon verilerini oluşturacak. Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Nisan ayı verisine ilişkin beklenti anketine katılan 29 ekonomistin ortalama tahmini ise aylık enflasyonun %3,19 olacağı yönünde şekillendi. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde Mart ayında %30,87 olan yıllık enflasyonun Nisan'da %31,11 seviyesine çıkacağı öngörülüyor. Memur, emekli, kiracı ve yatırımcının gözü de TÜİK tarafından gelecek kritik veriye kilitlenmiş durumda. Yarın açıklanacak olan 4 aylık veri sonrasında memur ve emeklinin zamlarında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri de değişiyor. Uzmanlar ikinci el satış sitelerinde param güvende dolandırıcılığı uyarısını yapıyor. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, dolandırıcıların alıcı gibi davranarak satıcıdan hesap onayı bahanesiyle kendi adlarını açtıkları hesaba para aktarmalarını istediklerini belirterek, hiçbir güvenli ödeme sisteminde hesap onayı için para gönderme ya da doğrulama kodu paylaşma gibi bir uygulama bulunmuyor dedi. Haberleri aktardık, yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
3: Gündem dışından merhabalar, ben Serhat Sarı Sözen. Bugün programda ilk konuğum Tuğçe Tatari olacak.
4: Merhaba.
3: Tabii çok önemli, bilinen bir gazeteci, üstad bir gazeteci diyeceğim ama üstadda böyle bir yaş almışlık vardır ya, onu desem mi demesem mi gidip geliyorum ama tabii 26 yıl olmuş siz ilk gazeteciliğe başladığınızda. Gazetecilik mezunusunuz tabii, daha doğrusu radyo televizyon mezunusunuz. O biter bitmez mi 2000 yılında Habertürk macerası başlamıştı? Aynen.
4: Daha önce o bitmeden aslında Kanal D'de falan stajyerlik yapmıştım.
3: Kimin dönemiydi Kanal D o dönemler?
4: Cansu Akbel'in dönemiydi. Programların başında o vardı. Zaten haberde değil, programlarda staj yapmıştım ben de. Yani aslında hep bu meslekten kaçmaya çalıştım. Yani staj yaptım, yok dedim, benim için bana uygun değil, kaçmak istedim. Sonra Habertürk'te epey uzun bir deneyimim oldu, yok
3: kaçan
4: dedim.
3: Kaçan kovalanır mı acaba?
4: İstedim.
3: Bunun gerçekleştiği bir ömür mü
4: gibi
3: bu?
4: Gibi bir şey aslında. Vatan Gazetesi'ne reklam bölümüne iş görüşmesine gittim ve beni yine aldılar orada da dergilere.
3: Neydi o gördüğünüz, yani lisede okurken radyo televizyon okuyacağım diyen Tuğçe'nin daha sonra bir şeyleri görmüş olması lazım ve soğumuş. Neydi o sizi soğutan ama ona rağmen de sıcak tutup hep
4: ya
3: sektörün
4: çok,
3: içinde
4: tabii,
3: kılan?
4: İnsan faktörü gazetecilikte çok yorucu bir taraf. Yani rekabet, hırs, işte sert bir davranış mizacı var bunların da dışında. İşte yönetici tabii bize çok sert davranıyordu o zaman, şu an hala muhabir yönetici ilişkisi öyle mi bilmiyorum. Çalışma saatleri çok uzun, koşullar çok zor vesaire vesaire ve tabii ki maaş da çok düşük. O sebeple tabii hep kaçmaya çalıştım ama bir tarafı da gazeteciliğin, haberciliğin bir tarafı da böyle bir hastalık gibi insanı yakaladığı zaman başka hiçbir işle ilgilenemez hale geliyorsun. Mesela şu anda düşünüyorum ben. Başka bir iş yapamam. Mutlu da olmam. Mutlu olduğum iş bu. Evet, yine çok büyük zorlukları var ama bir şekilde hayat beni bu işin içine monte etti diyebilirim.
3: Vatanda aslında reklam bölümünde çalışmak için
4: iş görüşmesi
3: yaptım dediniz ama Vatan grubunda, gazetede, dergilerde, eklerinde 4 sene boyunca değil mi?
4: Evet.
3: Yine gazetecilik yapmış oldunuz. Aynen. Röportajlarınız yayınlandı. Nerelerdeydi o dönem röportajlarınız? Bir hatırlatırsanız. Vatanı biliyoruz tabii ama dergiler bağlamında.
4: Yani şöyle dergilerde daha çok böyle popüler figürlerle röportaj yapıyordum. Yani her alandan, sinema, tiyatro, işte ne bileyim müzisyen, şarkıcı. Ama tabii orada da derdimiz yaptığımız röportajın kapak röportajına dönüşmesiydi. Yani getirdiğimiz malzemenin öyle bir şey olması.
3: Her muhabirin hedefi mi buydu?
4: Tabii ki yani. Hani hem yaptığın isim öyle bir isim olmalı, hem ona söylettiğin söz, sorduğun sorular, onun verdiği cevaplar senin röportajını kapağa taşımalıydı. O öyle bir maceraydı.
3: Sonra bir teklif geldi Akşam Gazetesi'nden. Köşe yazarı olur musun diye. Arada başka bir şey varsa söyleyin lütfen.
4: Hayır,
3: atladığım.
4: Aslında tamamen öyle. Doğrusu
3: Akşam Ilıcaklar'dı mıydı o dönem? Kimdeydi?
4: Hayır, Mehmet Emin Karamehmet.
3: Karamehmet'teydi. Ha, Akşam'ın güçlü olduğu dönem, en güçlü
4: evet,
3: olduğu dönem.
4: Aslında tabii yani hani böyle köşe yazarlığı falan benim için çok iddialı bir şeydi o zaman için. Zaten köşe yazarlığının ne olduğu üzerine bile çok tam olarak düşündüğüm bir şey değildi. Bir şekilde işsiz kalmıştım aslında. Vatan Gazetesi'nden kovuldum. Yani çoğu aslında ben genelde hep kovuldum çalıştığım şeylerde, basın kuruluşlarında.
3: Şimdi gülüyorum buna ama tabii doğru söyleyeni de Dokuzköy'den de
4: yani,
3: kovuyorlar
4: evet,
3: bir taraftan.
4: Evet, aynen öyle.
3: Çünkü bir başka şekilde, sektörde kovulma o işi yapamazsanız oluyor. Ama gazetecilikte
4: evet,
3: yaparsanız oluyor.
4: Yani
3: nasılsa.
4: Şey hani bir şeref nişanı gibi derler gazetecilikte kovulmak. Benim de hiç hani kendi keyfimden ayrıldığım yer pek olmadı diyebilirim. Tabii bir iki tane istisna haricinde. İşsiz kalmış genç bir gazeteci olarak o anda Serdar Turgut'tu yayın yönetmeni. Bana gelen teklif köşe yazarlığı falan, mesai yok. Yani inanılmaz gelmişti. Ve hiç düşünmeden kabul ettim. Aslında o işin ilk bir senesinden çok pişmanım şu anda mesela.
3: Nesinden?
4: Neden diye soracak olursanız işte böyle sert, iç müdanası olmayan ve şehrin konuştuklarını yazan bir kadın yazarın aslında New York'ta örneği olan birinin Serdar Turgut'un isteğiyle Türk versiyonu, Türkleştirilmiş versiyonu yapılacaktı. Ben de o işe girdim. O iş tabii yani bir sürü küslük, bir sürü düşmanlık, bir sürü insanın işte şeyine neden oldu. Yani daha hani mesleğin en başında aslında yanlış bir şey, yani kolay yolu tercih ederek yanlış yapmış oldum. Fakat neyse ki bir yılı doldurduğumda zaten o zaman da ülke yavaş yavaş gerilmeye başlamıştı. Daha şu anda yaşadıklarımızın hiçbiri yok tabii ortada. Artık ben de şehrin konuştukları yavaş yavaş politikleşmeye başladı. O doğrultuda yazılar şekillendi. O sırada Serdar Turgut gitti, yerine İsmail Küçükkaya geldi. Ve bir şekilde oradan da işte orada da herhalde daha uzun çalışmışımdır orada. Şimdi kaç sene olduğunu bilmiyorum ama
3: 2013 yılına kadar benim notlarımda, TMSF'ye geçene kadar sanki.
4: Evet, orada
3: mi?
4: Da Gezi Parkı meselesiyle kovulmuştum. Hı-hı. Orada hani bir patron değişikliği oldu. İşte Gezi'ye şey mesafe koyamamak falan gibi bir şeyden. O günden beri de T24'te yazıyorum. Hı-hı. Aslında. Çünkü benim çok şeyime geldi böyle bağımsız bir medyada devam etmek. Patron gerilimi yok. Patronun yapacağı işlere göre dil değiştirmek mecburiyeti yok. Bana çok iyi geldi tabii ama bunun yanında tabii ki hani maddi kazançlar çok düştü. İşte yaptığımız işin karşılığını göremez olduk. Artık zaten gazetecilik yapmak sadece ifade özgürlüğü problemi değil, bir sürü şey birden, sürekli linç yemek, işte herkes her mahallenin beğendiği şeyi söylemediğin zaman onun psikolojik kavgasının içine düşmek falan gibi bir noktaya geldi.
3: T24'te ne kadar güzel bir mecra aslında. Birçok
4: evet.
3: kişiye çünkü sizin gibi
4: evet.
3: Ev sahipliği yapıyor.
4: Evet,
3: yani evet, o anlamda özgür bir ortam vermesi bağlamında da kıymetli. Şimdi sizi akşam yıllarınızda tekrar götürdüğümde tabii bu defa yazarlığınıza, hani köşe yazarlığı hı-hı. dışındaki bir kitap yazarlığına sözü bağlamak istiyorum. Çalıştığınız Akşam Gazetesi'nde yazdığınız bir yazıyla ilk kitap macerası da
4: evet.
3: başlamış oldu. O yazıda PKK gerillalarıyla kucaklaşan milletvekillerini eleştiriyordunuz.
4: Evet.
3: Siyasette böyle yapılmazdı ki vurgusuyla birlikte.
4: Evet.
3: Anneanne ben aslında Diyarbakır'da değildim. Değil mi? İlk
4: evet.
3: Kitabının konuğumun adı.
4: Evet, yasaklı kitap hala yasaklı. Hmm. Daha doğrusu Anayasa Mahkemesi'nden bir ihlal kararı çıktı ama kesinleşmedi. Biz de bekliyoruz inşallah öyle bir şey olsun da hani kitabımız yeniden raflarda yerini alsın diye. İşte tam olarak aslında Türklerin düşüncesinin neredeyse %99'unun düşüncesine ait bir yerden bakıyordum o anda ben olaya. Yani bugün hala çoğunluk belki orada bakıyor olabilir. Ama ben o yazıyı yazdıktan sonra benim için bir sürü şey, bir sürü faktör yer değiştirdi. Bir defa işte Kürtlerin, Kürt gazetecilerin davalarına bir şekilde gitmeye başladım. Dava takip ederken onların da saatleriyle çakışınca onlara da katılmaya başladım. Meselelere bakış açım değişmeye başladı. Yani bizim baktığımız yerle onların baktığı yer, onların doğrusuyla bizim doğrumuzun kesişen bir noktası olmadığını ve bunu anlamak için ancak onların şapkasını takarak bakabileceğimizi fark ettim. Ve tam olarak o yazıda eleştirdiğim herkesle görüşerek, konuşarak, bunun hem gerilli ayağı hem siyasetçi ayağı, görüşerek, konuşarak aslında onların o kucaklaşmayı hangi sayıklarla gerçekleştirdiğini, aslında yaptıkları siyasetin tam da bunu anlattığını anlama yolculuğumu yazdım aslında o kitapta.
3: Hı hı. Peki, teşekkür ederiz. Biraz önceki ifadeleri de zaten intihal yapmış olmayalım. Tuğçe Tatari'nin kitabından alıntıladım sevgili dinleyenler. PKK gerillalarıyla kucaklaşan milletvekillerini eleştiriyordu ifadesini. Hı hı. Tabii bazı kavramların seçilmesinde katılabiliriz, katılmayabiliriz. Konuğumuz ama ne diyorsa onu aynen aktarmak adına kelime seçimini yapmış olduk. Savaşın barış hali aslında sizin bir de çocuk edebiyatına uzanan bir takım kitaplarınız var, serileriniz evet. var değil mi? O seriler bağlamında karşımıza çıkıyor. Gerçekten eşit miyiz? O serinin ilk kitabıydı sanki değil mi? Yoksa biri ve diğer
4: biri
3: miydi?
4: Ve diğer.
3: Biri ve diğer. O zaman biri ve diğerle başlayalım. Evet. Yanına oyuncak bebeği ve hayallerinden başka hiçbir şey alamayan bir kız çocuğu güvende olmak için ailesiyle uzun bir yolculuğa çıkar. Yaşadığı belirsizliğe rağmen ümidini kaybetmez. Hayatı hayalleriyle sımsıkı kucaklar. Göç gibi zorlu bir temayı naif bir dille çocuklara anlattığınız kitabınızdan söz ediyoruz. Biri ve diğer.
4: Evet. Aslında şöyle, mülteci meselesinin çok yüksek olduğu, yani insanımızın Suriyeli özellikle mültecilere karşı çok öfkeli olduğu ve sokakta sık sık bu tarz gerilimlere tanıklık ettiğimiz bir zaman diliminde bir defa bu kitap fikri bana cazip geldi. Zira ben de anne olmuştum, bir çocuğum var, şu an 7 yaşında, o zaman sanıyorum 5 yaşındaydı. Onunla beraber bir yerden bir yere giderken yanımızdaki birinin veyahut da hayatımızda tanıdığımız birinin ya da babaannenin, anneannenin bir mülteciyle ilgili, işte bir göçmenle ilgili yaptığı olumsuz yorumları çocuğuma doğruya çevirerek anlatmakta zorlandım. Ve aslında çocuklara anlatılması zor konuların anlatılması meselesiyle biraz ilgilenmeye başladım o sebeple. Sonuçta işte şimdi bir dünyada bir savaş var. Hani bu savaşın Türkiye'ye de yansıyıp yansımayacağı, sıçrayıp sıçramayacağı tartışmaya açık. Yani aslında bugünün dünyasında çocukları her türlü tehlikenin içinde ve her türlü tehlikeye rağmen yapıyoruz ve büyütüyoruz. Ve ister istemez de annelik babalık alanı daha çok çocuğu koruyarak böyle bir hayal dünyasında yetiştirmeye yatkın. Çocuklar büyüyüp kendileri hayatla temas edene kadar hayatı toz pembe zannediyorlar aslında. Fakat öyle değil. Günümüzde zaten buna hiç müsaade etmiyor. O sebeple önce mültecileri çocuklara anlatmak isteyerek yola çıktım. Ardından yayın evinin de önerisiyle bunları hani bir seriye çevirmemiz gerektiğini, sadece mülteci meselesini çocuklara anlatmanın belki de böyle çok siyasi bir söylem halinde kalacağını düşündüler.
3: Doğan Kitap mıydı bu arada?
4: Hayır,
3: o yayın evi değil.
4: Yasaklanan kitap Doğan Kitap. Bu literatürü çocuk kitapları. Tamam. Ardından işte çocuklara savaş nasıl anlatılır? Tabii ki bunları yaparken uzmanlarla da görüşerek, hani çocuklara bir konuyu, en sert konuyu, en acı konuyu, en üzücük konuyu bile anlatmak mümkün. Fakat bunu nasıl anlatacağınız önemli. İşte onu herhangi bir endişeye, bir krize, bir korku şeyine çevirmeden çocuğun algılayabileceği düzeyde anlatabilirsiniz aslında. savaş da tabii ki bu konulardan bir tanesi ve hayatında bir gerçeği. İşte zorbalık meselesi, kadın erkek eşitliği. Sonuçta ben...
3: Gerçekten eşit miyiz de evet. Ele almış olduk. Evet.
4: Mesela ben erkek çocuğu olan bir anne olarak kadın erkek eşitliği vurgusunu evde çok yapmaya özen gösteren biriyim. Ama çocuğum ilkokula başladığı andan itibaren kız ve erkek diye bir ayrımla tanıştı ve o kız rengidir. İşte bu erkek rengidir, o kız oyuncağıdır, bu erkek oyuncağıdır. Mesela onu da anlatmak oldukça güç bir çocuğa, işte neden kadınlara daha işte ayrımcı yaklaşıldığına dair dünyada. Bu tarz işte belirlediğim 5 tane konu, benim için de dünyanın başına bela olmuş 5 konudur bunlar ayrıca. Bunun içinde tabii ki iklim krizi de var. Bunları çocuklara anlatmanın bir şekilde yolunu bulduk. Bir yandan da çocuklar okurken aslında onlarla okuyacak yetişkine de hitap etsin istedim. Hı hı. Çünkü ben anne olduktan sonra birkaç çocuğum faydalansın diye aldığım birkaç yayından öyle etkilendim yani.
3: Neler ki sizi etkileyen?
4: Yabancılar bu işte çok iyiler. Hı-hı. Yani Avrupa'da da Amerika'da da bu iş çok ileri düzeyde. Yani şöyle söyleyeyim size, 5 yaşındaki bir çocuğa anneannesinin girdiği menopozu bir kitapla anlatıyorlar ve hı-hı, kitap eğlenceli de oluyor. Tabii ki çocuk kitaplarına çok büyük para yatırılıyor. Yani o işte aç kapat kapaklı, rengarenk vesaire.
3: Hem maliyetli oluyor yani.
4: Maliyetli evet. Tabii yani hani burada onları hayata geçirmek imkansız. Çünkü zaten o kadar müşteri de yok burada. Hem çocuğu kitap okuma alışkanlığına davet ediyorlar, hem de çocuğu içinde yaşadığı ailenin politik veyahut da dini, yani din için de aynı şey geçerli. Mesela ne bileyim, Ramazan'da Amerika'da ünlü kitapçıların her birinde çocuklar için Ramazan köşesi var. Ve oradaki kitapların hiçbir tanesi de baktığınızda sizi rahatsız eden çizimler taşımıyor. Veyahut da işte Paskalya vesaire, hani her şey için bunu söyleyebiliriz, sadece hani Müslümanlık adına değil. Çocuğum olduktan sonra o çocuk reyonları beni çok etkiledi. Ve bizim bunun acayip gerisinde olmamız. Hı-hı. Bizim hala çocuklara yani saçma sapan sadece böyle soyut ve renkli ve mutluluk dolu şeyler, hikayeler anlatıyor olmamızın aslında çok büyük bir gerilik olduğunu fark ettim. Kendi çocuğumu faydalandırmaya çalışırken belki benim gibi hani derdi olan birkaç aileyi daha faydalandırabilirim diye düşünerek bu kitapları çıkarttım. Çok zor oldu bu kitapları Türkiye'de çıkartmak. Böyle kitaplara sıcak bakılmıyor, yayın evleri istemiyor. Yayın evlerinin tabii ki hem maddi gerekçelerle istemiyorlar, hem bir takım hani hukuki şeylere neden olur diye istemiyorlar. Türkiye'de çocuğa bakış açısı çok sıkıntılı, böyle aklı tam da çalışmayan, hani bakıma muhtaç bir canlı gibi bakılıyor. Halbuki öyle değil, sadece yaşı ve gelişimi dolayısıyla her şeyi anlayabilen ama çocuk olan insanlar. Biraz zor oldu. Ben de birazcık inat ettim sanıyorum bu konuda. Birçok yayın evinin kapısını çaldıktan sonra literatürü çocukta bir şekilde bu kitaplar hayat buldu diye.
3: Sanırım 4 kitap var. Peki sayalım. Savaşın Barış Halini görüyorum. Gerçekten Eşit Miyiz? Biri ve Diğer. Benim Yeşil Gezegenim.
4: Evet.
3: Değil mi? 4. Hı hı. Nedir birbirimizden farkımızı? Farklı bir yere mi koymalıyız?
4: Yok, aslında 5
3: diyebiliriz.
4: Kitap, evet. Hı hı.
3: Orada da hayatı sorgulayan bir çocuk vardı yine benzer şekilde. Şimdi sizin ilk kitabınız Yasaklandı.
4: Evet.
3: Ondan sonra siz yönünüzü çocuk kitaplarına çevirmiş oldunuz. Tam da bu noktada sormak isterim. Çocuklara yazmak sizce gerçeği yumuşatmak mı, yoksa daha çıplak anlatma biçimi mi? Nedir, bir kaçış yeri mi? Çünkü çocuklar da tabii aynı zamanda masumluğu çağrıştırdığı için belki o dönemler çok üzüldünüz, çok yıprandınız, yargı yahut işte çocuğunuzdan alıkonulma, sevdiklerinizden alıkonulma ihtimali sizi korkuttu. O anlamda bir sığınak mıydı ya da diyeyim çocuk kitaplarına geçiş?
4: Yani aslında tabii bu söylediğiniz streslerin hepsini yaşadım. Fakat ben aslında Türkiye'deki temel problemlerin bir çocuğa anlatılır kadar net ve temiz bir şekilde anlatıldığı zaman insanlara ulaştığını düşünüyorum. Aslında çocuk kitaplarını yazarken sadece çocuklara değil, onun diyebileceği herhangi bir ebeveyne de bir başka pencereden baktırma şansı yakalayabilirim diye düşündüm. Çocuğuna kitap okumaktan hoşlanan ve mesela biraz içinde ırkçılık duyguları olan fakat farkında olmayan bir ebeveyni, insanların farklılığını vurgulamanın, insanları farklılıklarından dolayı ayırmanın öz eleştirisini vereceğim bir noktaya davet edebileceğimi düşündüm. Aslında birinci kitapla çocuk kitaplarının arasında bağ çok kopuk değil. Orada da bir başkasının doğrusu, bir başkasının doğrusunun üzerine şiddetle giden bir yapı olduğu zaman işlerin ne noktaya gelebileceğini anlama çabası vardı. Bize ait olmayan ya da daha doğrusu bizim hep düşman olarak baktığımız, düşman olarak kabul ettiğimiz bir yapıya yakından bakmak vardı. Bunların hepsi aslında barışmayı birbirine zincirleyen şeyler. İşte insanları tanımadan, insanlara dokunmadan, onların penceresinden dünyaya bakmadan barışmak mümkün değil. Barış temelli bir dünya içinde aslında barış temelli çocuklar olması gerekiyor ve önce ebeveynler olması gerekiyor. O yüzden de aslında hepsi birbirine bağlantılı. Yani ben mesela birinci kitabımla çocuk kitaplarım arasında kendimi hani hangisine daha yakınım diye düşünecek olsam ikisine de eşit yakınım. Çünkü aslında ikisinin de söylediği şey aynı şey.
3: Ağır bir tema. Kitaplarda geçen, çocuk kitaplarında evet. Zaman zaman savaş gibi, barış gibi, savaş gibi özellikle. Özellikle çocuklara bir şey anlatırken söylememeyi tercih ettiğiniz bir şey var mı? Yani bundan uzak durayım, bunu söylemeyeyim, bunun için daha onlar erken benim dediğiniz yok. Bir şey.
4: Benim yok yani, ben her şeyi konuşmaktan yanayım. Evet. Ama dediğim gibi tabii hani psikolojiyi düşünmek lazım. Evet. İşte her konunun birkaç bakış açısı olduğunu vermek gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu arada çocuk dediğiniz şey sizin verdiğiniz şeyle sınırlı kalan bir yapı değil. Siz bunları veriyorsunuz ama belki de çocuk bambaşka bir yol seçiyor ve başka bir insan oluyor hayatın sonunda. Ama ona kendi doğrumu ya da ülkenin genel doğrularını sadece sunup algısını çok geç yaşlarda, mesela ben çok geç yaşlarda algısı açılmış bir insanım. Ne öğretildiyse, ne verildiyse, okulda, işte televizyonda, hayatın içinde ne verildiyse onu kabul etmiş. İşte daha 30'un ilk başlarına kadar da öyle yaşamış bir insanım. İstiyorum ki çocuğum çok daha erken sorgulamaya başlasın. Çok daha erken sorgularsa çok daha erken bir sürü şeyin cevabını bulma şansı olur. Ama istemezse de tabii ki sorgulamayacak. Yani sadece hani ben görev olarak ona bunu yapmam gerektiğini düşünüyorum.
3: Gençler Nereye kitabında bir kuşağın peşinde gidiyor konuğum. Hayatı sorgulayan bir çocuktan bu defa gençler ana rolü üstleniyor. Türkiye'nin en büyük sorusu artık açıkça ortada. Gençlik nereye gidiyor? Daha doğrusu gitmek zorunda bırakılıyor. Tuğçe Tatari'nin birbirinden farklı hayatlar yaşayan gençlerle yaptığı görüşmeler, umutsuzlukla, direnç, güvensizlikle hayal, baskıyla özgürlük arayışı arasında sıkışmış gerçek hikayeleri göz önüne seriyor. İki üniversite bitirip kuryelik yapanlardan, ortaokul sıralarından çocuk işçiye dönüştürülenlere, bağımlılıkla mücadele edenlerden, kimliğini savunmak zorunda bırakılanlara, mülteci gençlerden bavulunu kapı aralığında hazır tutanlara kadar bu görüşmeler Türkiye'de genç olmanın romantikleştirilmiş klişelerini sert bir gerçeklikle kırıyor. Gençlerin omuzlarına yüklenen ekonomik, sosyal ve duygusal ağırlık bu kitapta çarpıcı bir tabloya dönüşüyor. Gençler Nereye? Yalnızca bir saha çalışması değil, ülkenin geleceğini kendi evlatlarının gözünden görme cesareti ve bu kitap gençleri duymak, anlamak ve artık kaybetmemek için gecikmiş bir çağrı niteliğinde. Şimdi basın bülteninden birkaç cümle okuduktan sonra kitabın içine gireceğiz tabii ki aldığım notlara. Ama buradan sözü size bırakmak isterim kitapla ilgili başlangıç cümleleri.
4: Şöyle tabii bu da yine benzer endişelerle endişelerin içinden geçerken ortaya çıkmış bir fikir. Şöyle ki yani gençlerle alakalı gündeme gelen haberlerin her biri birbirinden trajik. Yani ya birbirlerini öldürüyorlar, ya öğretmenlerini öldürüyorlar, ya birbirlerine işte siber suçlar işliyorlar birbirlerine karşı. İşte uyuşturucu bağımlılığı had safhada. MESEM diye bir sistemin içinde kaybolanlar var. Çocuk işçilik, erken ve kolay para kazanmak için işte vücudunu sergileyenler var, mafyaya karışanlar var vesaire vesaire. Yani gençlikle ilgili son yıllarda duyduğumuz şeyler bunlar ve tabii ki dediğim gibi beni birinci dereceden de sorumlusu olduğum kişi bir erkek çocuğu, evde hızla büyüyor. Nasıl bir hayatın içine girecek? Bizim gençliğimizdeki gibi mi hala gençlerin hayatı? Öyle mi bakıyorlar? Öyle mi yürüyorlar? Hayaller orada mı? Nasıl bu kadar savrulunuyor? Yani düşünüyorum ben kendi ortaokul, lise zamanlarımı. Şimdi duyduğumuz olaylardan belki sadece bir tanesi veya yarısı tüm ömrümüz boyunca hatırladığımız bir hikaye olarak uzaktan duymuşuz. Ve işte bilmem ne okulunda şöyle bir şey olmuş ve herkes şok olmuş gibi bir yerden çok sık yaşanan bir hale gelmiş durumda. Yani çocuğunuz gitar çalıyorsa ve işte ne bileyim bilmem ne pazarına gidip oradan pena alacaksa orada bıçaklanıp öldürülebiliyor.
0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
4: Bu sadece illa her zaman da mağdur olmak zorunda değilsiniz. Aynı zamanda çocukların çoğu da suç da işliyor. Yani illa öldürülen tarafta da olacağınızın da bir garantisi yok. O yüzden hani bu konuda üzerine düşünmemiz gereken konulardan biri. Fakat maalesef Türkiye'de esas ana temel konu çocuk, sonra genç. Çok ihmal edilen iki alan. İşte çocuğa biraz önce söylediğim gibi aklı çalışmayan bir canlı muamelesi yapıp hani aman terlemesin, aman onu duymasın, aman şunu bilmesinle büyüttüğümüz çocuğu gençken de aslında tamamen yalnız bırakıyoruz. Oysa ki gençlik tam tersine mentorluğa ihtiyaç duyulan bir zaman dilimi. Hem hormonların hem yeni gelişmekte olduğun hayatı algılayış biçimin sebebiyle ne okumak istediğini tam olarak bilirsin, ne kim olmak istediğini bilirsin. Aynı zamanda uçuşan duyguların vardır, daha yüksek yaşarsın. Aslında sistemin gençleri içine kazandıracak, işte ne bileyim yeteneği olanın yeteneğini çıkartacak, hiçbir yeteneği olmayandan bir ne bileyim bir hayat yaratabilecek bir sistem şeklinde çalışıyor olması gerekirken bizde sistem tamamen gençleri terk etmiş durumda. Maddi durumu olmayan evlerde çocuk artık bir para kolu olarak görülüyor. İyi okumuyorsa o zaman çalışsın. İşte ne bileyim maddi durumu olan evlerde çocuklar duyulmuyor, görülmüyor. Hiçbir şekilde hayattan faydalanabildiklerini düşünmüyorlar. Ülke zaten işte farklı görüş, farklı cinsel kimlik, işte ifade özgürlüğü, adalet konularında çok umut kırıcı bir noktada. Bunların yanına bir de ekonomik kriz gelince çocuklar allak bullak bir şekilde hayatın içinde kayboluyorlar. Aslında bu kitapta ki örneklerin tamamı bu noktada ortaklaşıyor.
3: Evet. Kitabı incelediğimiz zaman 4 bölümden oluştuğunu görüyoruz. Birincisi aslında bir giriş niyetine Türkiye'de genç olmakla ilgili konuğumun düşüncelerini aktardığı kısım ki birkaç şey bakalım bu kitapta. Türkiye'de genç olmak bugün artık pek çok genç için yalnızca bir yaş meselesi değil. Boğucu siyasi atmosferin, ekonomik belirsizliklerin, gelir dağılımındaki uçurumun, eğitim sistemindeki yapısal sorunların ve kültürel altyapı zayıflığının birlikte ördüğü bir hayatta kalma mücadelesidir şeklinde konuğum geniş bir özet ile bir giriş gerçekleştirmiş ki burada gençler ne istiyor tespiti de vardı. Onu bulabilirsem eğer buldum. Gençler ne istiyor sorgusu da yine bu giriş bölümünde. Fırsat eşitliği, ekonomik açıdan, bölgesel açıdan, cinsel tercihler, özgürlükler ve imkanlar açısından. İkincisi kaliteli, sorgulayıcı, yenilikçi bir eğitim. Ezber odaklı eğitim istemediği parantezle bunu vermiş konuğum. Kültürel ve yaratıcı kendini ifade alanları, güvenli, öngörülebilir bir gelecek imkanı, kendini tanımasına ve anlamasına, hatta yol bulmasına yardımcı olacak bir eğitim kadrosu, seslerinin duyulduğu, katılımlarının mümkün olduğu siyasi ve toplumsal ortam, yaşam standartlarının yükseltildiği, temel ihtiyaçlarının karşılandığı ekonomik bir düzen şeklinde giriş niyetine yazılan kısımda, ya da giriş kısmında daha doğrusu, bunlar da belirtilmiş.
4: Evet, aynen öyle.
3: Burada da yine gençler ne alıyor sorusunun cevabı, ne istiyordan sonra yetersiz altyapı, eğitimde kalite düşüklüğü, sınav odaklılık, kültürel sanatsal kuraklık, geleceğe dair belirsizlik, işsizliğin gölgesi, ekonomik kriz, yaşam maliyetleri, güçlü bir seçenek haline getirilen sistem şeklinde de özetlenmiş. Yani önce istedikleri, sonra da bu isteklere karşı neler aldıkları yer buluyor. Ve ardından ikinci bölüm geliyor. İkinci bölümde gençler konuşuyor kısmı kitabın en canlı kısımlarının başında yer alıyor sanki.
4: Öyle tabii ki öyle. 200 gençle görüştüm ben bu kitap için. Sanıyorum sadece 15 tanesini ya da 16 tanesini kullandık. Zaten aslında kitabın temelini oluşturan, kalbini oluşturan yer aslında gençlerin kendilerini anlattıkları yerler. Çoğu da doğrusu çok şaşırdılar. Yani hani gençliği dinlemek, konuşmak isteyen bir gazeteciyle karşılaşmış olmaya şaşkınlıkla ve çok isteyerek katıldılar. Ben daha az konuşmak isteyen insan olur vesaire diye düşünüyordum başlarken.
3: Peki o günü nasıl verdiniz? Yani isminizi saklayacağım ya da ne bileyim işte neler özellikle? Tabii, çünkü gençlerin nelerden kaçındığı da önemli değil mi? Evet. Cesur değiller sanki, korkuyorlar mı acaba? Nedir ya da
4: tabii,
3: buyurun.
4: Tabii yani kendi mahallelerinde bir defa bilinmek istemiyorlar. Anlatacakları şeylerin o olduğunu bilinmesini istemiyor. Birçoğunun ailesinden gizlediği şeyler var hayatıyla ilgili.
3: Neler mesela?
4: Mesela bir tane genç kız bu OnlyFans sitesinde mesela işte el ayak videoları ve fotoğrafları paylaşarak
3: fetiş merakları için hayatını kazanıyor.
4: Epey de iyi para kazanıyor. Fakat babası ve abisi manikür pedikür dükkanı olduğunu zannediyor. Yani bir aşama sonra tabii iş evden başka bir yerde yayın yapma noktasına geliyor. Mesela onun şehrini değiştirdim, anlaşılmayacak bir hale getirdim. Bunun garantisini verdim zaten başta. Yani hani isim asla olmayacak. Onlar bunu talep etmediler. Yani ben zaten yolumda çıkmıştım.
3: 150 kişi derken mesela 1000 kişiye gittiğinizde sadece 150'si mi kabul etti? Çünkü o da bir çaba.
4: 200 kişiyle görüştüm. Belki biraz daha geçkin olabilir. Zaten hani artık tamam yeter burada. Bu kadar yeter dediği noktada yayın evinin. Bıraktım. Belki daha da devam etsem daha da konuşacak insan çıkacaktı.
3: O kayıtlar peki ne olacak? Kitapta yer bulmayanlar, başka bir kitap zaten konusu hepsi mu, yoksa silinip gidecek mi?
4: Onların da hepsi tabii yazılı şekilde duruyor. Belki başka yerlerde, başka şekillerde kullanılır. Ama kullanılmama sebebi şeydi genellikle. Yani birbiriyle çok benzeyen ya da birbiriyle aynı derdi anlatan iki örnek olmasın diyeydi. Ve hep genellikle şeye dikkat ettik. İşte uçlarda örnekler de olsun. Yani uçlarda, şimdi biz uç olarak söylüyoruz ama aslında şimdilerde de hayatın gerçekleri işte.
3: Nedir onlar?
4: Ne bileyim işte uyuşturucu bağımlısı olmuş gençler, 20 yaşında çocuklar. İşte MESEM'de çalışmaya başlamış çocuklar. İşte kağıt toplayan genç çocuklar.
3: OnlyFans'ı zaten söylediniz.
4: Evet, yani hani aslında çağın gençlerin etrafını sardığı albenili konular da işin içinde olsun. Hani neden tercih ediyorlar bunu görelim diye. Sadece çok istediğim ama yapamadığım bu suça bulaşmış çocuklar meselesini kitaba alamadık. Çünkü o alanda görüşmek istediğimiz çocuklar ya para istediler ya çok saçma sapan gerçek olmadığı her halinden belli bir takım şeyler anlatıyorlardı. Ben de doğrusu çok etik bulmadım. Yani parasını ödeyip bir şeyi anlattırmak falan doğru gelmedi.
3: Ya etik olmanın ötesinde bunda yayın evinin karşılaması lazım. Sonuç olarak yayın evlerinin öyle bütçesi var mı, yok
4: ama
3: mu, vermek isterler mi, ayrı bir konu.
4: Çok büyük paralar istemiyorlar. Yani hani o anda belki ne bileyim bir ihtiyacını karşılayacakken günlük böyle şey, yani parasını ver anlatayım hani nasıl buraya düştüm gibi bir yaklaşımları vardı. Güzel gelmedi bana. Oradan doğru bir veri çıkacağını düşünmedim. Bir de tabii suça bulaşmış çocuklar dediğiniz hakikaten mahallelerin içindeki çetelerin içinde ve kullanılan çocuklar. Aktif olarak suç işlemeye devam eden birinin kendisiyle yapacağı yüzleşmenin de çok şeffaf olmayacağını düşündüm. O yüzden maalesef onu eledik. Ama halbuki aslında şu anda Türkiye'de hani gençlerin en başına bela olan konulardan biri bu. Yani evet, uzuvlarını sergileyerek para kazanmak kadar çetelerle çalışmak da aslında kolay para gibi geliyor onlara bir yerden sonra.
3: Evet, yaş itibariyle aslında belki gençlere eğilme, gençlerin sorunları yahut bizim çağımızda diye başlayan cümleleri kurabilmek için belki bir 20 yıl daha geçmiş olsaydı daha belki şey olabilirdi, hani evet. Farklı olabilir. Çünkü aranızda çok ciddi bir kuşak farkı yok. Bu şekilde yani. Bir derdiniz olmasını ve gençleri dert edinmeyi, hani belki genç anne olmak manıza mı bağlıyorsunuz? Eğer olmasaydı acaba Tuğçe Tatari'nin yönü ne olurdu?
4: Yani çok dönüp bakacağım bir alan olmamış olurdu büyük ihtimalle. Bir defa tabii çocuk yapmış olmak ve çocuğu 7 yaşına getirmek için geçen o bakım sürecinde gazeteciliğin sert tarafından bir parça şeyi, tonu, vitesi düşürmüştüm. Şimdi mesela şimdi tekrardan eski performansıma geliyorum diyelim. Çünkü o anda yani aslında evdeki çocuk, onun öz bakımı, onun psikolojisi, onun ihtiyaçları senin hayatının önüne geçiyor. Ve tabii ki işte biraz önce dediğiniz gibi tutuklanma ihtimali, işte herhangi başka stresli bir şey yaşama ihtimali falan, o günlerde tamamen baskın oluyor hayata. O yüzden hani anne olmamış olsaydım ne olurdu onu bilmiyorum. Ama vites tabii düşürmüş olmayacaktım. Bilmiyorum, belki de hapiste olurdum anne olmasaydım diye düşünüyorum.
3: Peki,
4: bazen.
3: Peki bir gazeteci ne zaman susmalı ya da susmalı mı ya da ne olmalı, ne dersiniz?
4: Yani aslında tabii hiçbir zaman susmamalı bir gazeteci ama işte... Böyle bu alanlarda geri kalmış ülkelerde bazen yaşam sana seçenek sunuyor. Yani biraz sesini kesip özgürlüğüne devam edebilirsin. Ya da kesmeyip işte özgürlüğünden olabilirsin gibi durumlar oluyor.
3: Sizin kendi yol hikayeniz için sormuyorum. Genel olarak soruyorum. Türkiye'de bir gazeteci için, yani etrafınızda gözlemlediğiniz gazetecilerde dikkat alındığı zaman bir gazeteci ortalaması belki çıkararak cevap vermek istersiniz. En büyük otosansür mekanizması acaba sizce nedir? Korku mu? Yalnızlık mı? Ekonomik kaygı mı?
4: Şu anda mesela gazetecilik meselesi tabii çok böyle farklılaştı Türkiye'de. Farklı ayaklarda eline alınabilecek bir noktaya geldi. Böyle herkes bir mahalleye dağıldı. Herkesin ne diyeyim, tarafı, siyasi görüşü ya da işte beslendiği yapı falan çok netleşti. Hani böyle muhalif gazeteci deyip de geçemiyorsun artık. Muhalif de ha, nerenin muhalifi, kimin muhalifi? Yani herkes artık mahallesine çok ayrıldı. Bir defa eskiden böyle bir şey yoktu tabii ki. O yüzden de aslında herkes sadece tek bir taraftan, bulunduğu mahalleden olaylara bakıp yorumluyor. O yüzden zaten otomatikman otosansürler oralarda devreye giriyor. Kimse kendi savunduğu görüşün zayıflamasına neden olacak bir eleştiriye ya da hatalı bir yönü ortaya çıkartmaya hevesli değil. Bunu yapanı da işte bir takım sosyal sıkıntılar yaşatarak o insanları eliyorlar ya da işte neyse kendi aralarından yolluyorlar diyelim. Otosansür zaten hani bizde artık, o yüzden yaşamda kalma, gazeteciliğe devam etme şeylerinden biri değil. Artık herkes kendi mahallesini, yerini korumak için otosansürü kullanıyor. Ama tabii yani gazeteci kendini korumak için ne yapardı soru sanıyorum, değil mi? Soru gitti aklımdan.
3: Evet.
4: yani aslında hiçbir şey yapamaz. Yani iyi gazetecilik yapıyorsan kendini koruyamazsın. Kendini koruyorsan hani iyi gazetecilik yapmıyorsundur.
3: Son kitabınızda, Türkiye'de Gençler Nereye kitabında daha doğrusu, sizi en çok sarsan genç hikayesini sormak istiyorum. Tekrar kitaba dönecek olursam, 150 kişiyle görüştünüz, 200'ü aşkın kişiyle görüştünüz.
4: Evet.
3: Ama bunlardan bir kısmını aldınız. En sarsan sizi. Eğer bir tane bulamıyorsanız birkaç tane de olabilir
4: zaten
3: bunun cevabı.
4: Zaten birkaç tane vardır.
3: Peki.
4: Mesela bir genç kadın beni çok etkilemişti. Fiziksel özellikleri bakımından çok dezavantajlı. Aşırı belirgin dezavantajları. Aynı zamanda eşcinsel, aynı zamanda çok küçük bir yerleşim yerinde yaşıyor. Gözlerinden bir tanesi sadece %3 görüyor. Ve böyle bir hayatın içinden çok ezilerek, çok zorbalanarak, çok yani çok kötü bir çocukluk, çok kötü bir genç kızlık geçirerek bir gün kendi kendine bu hayattan, bütün bu dezavantajların içinden ancak başarılı olursa çıkabileceğini fark ediyor ya da düşünüyor. Ve o küçük kasabadan çalışarak ve öyle ailesinin durumu da çok iyi değil. Hani böyle özel dersler falan filan öyle bir durum yok. Tek başına gidiyor yani herhangi bir ülke diyelim, Avrupa'da bir ülkede tam burslu okul kazanıyor. Önce gidiyor orada okuyor, ardından doktora için başka bir yerden burs kazanıyor ve kendi hayatını var ediyor. Şimdi diyor hiç kimse bana... Eskiden bu özellikler önde sayılırken şimdi artık bu özelliklerim önde sayılmıyor. Artık hani ben biriyim, biri olarak kabul ediyorum. O masada yerim var. Mesela onu dinlerken şeyi çok düşündüm. Sonra da birkaç gün röportaj yapmaya devam etmedim. Beni etkiledi. Çünkü düşündüm yani kendim bu böyle bir hikayenin içinden çıkabilsem çıkabilir miydim acaba? Ya da oralarda bir yerde kalır mıydım diye çok düşündüm. Beni çok etkiledi o kız.
3: Yani empati yaptıran anlardan biriydi o 200 küsür kişi içerisinde.
4: Aynen öyle. Uyuşturucu bağımlısı çocuklardan bir tanesi beni çok etkiledi. O da mesela çok farklı bir yerden bakıyordu olaya. Hiç o öyle bir bağımlılığın içine düşmüş birinin öyle bir yerden meseleyi sorgulayacağını düşünmezdim. O da işte... uyuşturucuya ulaşmanın kolaylığı, uyuşturucunun genç çocukların hayatına sokuluş biçiminin kolaylığı, bir şeye alıştıktan sonra piyasanın aniden başka bir maddeye boğulması ve bütün bağımlılıkların öyle şekilleniyor oluşu. İşte ne bileyim diyelim ki işte esrar içiyor 18-25 yaş grubu arası diye bir araştırma yapsak aniden diyordu piyasadan esrar çekiliyor, onun yerine kimyasal bir benzeri geliyor ve o anda işte hangi şehirdeyseniz o şehirde o maddeyi kullanan çocukların tamamı kimyasal bağımlısı oluyor. Bütün bunlar hani bu şekilde bu sistem ilerlerken bağımlılıktan kurtulma noktasına iş geldiğinde hiç kimse senin elinden tutmuyor. İş hiç de o kadar kolay değil. Kendi başınasın, hastanelerde sana verilen tedavi bir uyuşturucu bağımlılığı tedavisi değil. Rehabilite olamıyorsun. İşte ancak buradan kendi başına

0: Halde hani uyuşturucu bağımlısı olmuş birinin hayatı ya da meseleyi böyle sorgulayacağını düşünmezdim. Keza yani o kadar çok etkileyen insan oldu ki aslında beni, yani şeyleri ayıramıyorum
1: İlk bir
0: birbirinden.
1: Polisti sanki, ilk ele aldığınız bir polisti. Bir anlamı var mıydı birinci sıraya çekmeniz?
0: Yok, aslında
1: Yok.
0: hiçbir anlamı yoktu. Yayın evi o sıralamaları yaptı. İşte şeyler tabii gençler için aslında şimdi bu şu anda başka sorunlar da devrede olsa.
1: Bu arada kitabınızı okumaya başlamadan önce ekonomik problemler çok odağında olacak diye düşünmüştüm ama varoluşsal sıkıntılar aslında neredeyse ekonomik problemlerin ötesine geçmiş durumda, yani gençleri dinlediğimiz zaman sanki, değil
0: Evet,
1: mi? Evet.
0: ama aslında zaten şöyle yani bu çalışmayı biz daha önce yapsaymışız sorunlar zaten varoluşsal sorunlar olarak daha çok ortaya çıkacakmış. Ama bu sene belirgin bir şekilde hani ekonomik sıkıntı gençlerin boğazını sıkmaya başlamış. Yani barınamıyorlar, işte ulaşım sağlayamıyorlar, yemek yiyemiyorlar falan gibi yaşamsal bir noktada ekonomi artık onları sıkıştırmaya başlamış. İşte bu erken yaşta işçilik vesaire gibi şeylerin artmasının nedeni de bu aslında. Ama tabii ki gençlik dediğiniz varoluş sorunudur aslında. Önemli olan hani içinde yaşadığınız ülke, sen bu varoluş sorununu yaşarken sana ne kadar sahip çıkıyor, sana ne kadar yol gösteriyor. Tabii ülkeden kasıt sadece hani şey değil, bütün yapılar, işte okulun içindeki öğretmen, rehberlik öğretmeni, sınıf öğretmeni, bunlar aslında hani yaşamsal roller oynuyorlar gençlerin hayatında. Fakat sizin de biraz önce kitaptan okuduğunuz parçada olduğu gibi gençlerin neredeyse tamamı okulların kalitesiz eğitimi, öğretmenlerin yetersizliği ve öğretmenlerden ihtiyaç duydukları konularda destek alamamaktan yakınıyorlar zaten. İşte normalde nedir? Annesiyle babasıyla bir şey konuşup çözemeyen öğretmeniyle konuşur. Yolunu bulamayan kendisini yakın tanıdığını düşündüğü için öğretmeninden ona yol göstermesini ister. Bu çocuklar bunların hiçbir tanesine ulaşamıyorlar. Çünkü sistem öyle işlemiyor. Yani bu bir sistem meselesi aslında. Gencine sahip çıkmak ve bu sahip çıkışla ilgili bir yatırım yapmak veyahut da düzenleme yapmak maalesef çocuklar ve gençler kayıp bir zaman dilimi diyelim Türkiye'de.
1: Evet. Bütün bu röportajları yaptıktan sonra gençlerin umuda ihtiyacı olduğuna gördü Tuğçe Tatari ve eşitlik vurgusuyla da kitabı bitirdi. Türkiye gibi ülkelerde gençlerin rotasını yalnızca bireysel çabalar belirlemiyor. Devletlerin gençlere bakış açısı ve uyguladığı politikalarda savrulacakları alanları, geleceklerini ve hatta ruh hallerini dahi belirliyor. Burada ne kadar güvendeyim, bu ülke bana ne verebilir, yaşamımı nasıl kurarım, özgürlük mümkün mü düşünceleri tamamen ülkedeki siyasi atmosferin gençlere yansıması olarak görülüyor. Hemen arkasından da içinde doldukları aileler ve onların gençliğe bakışı beklentisiyle şekilleniyor hayatları diye sürdürecekti ve daha doğrusu kitabı bitirecektir Tuğçe Tatari. Evet, final niyetine, bitiş niyetine hem kitap hem program için söylüyorum. Ne söylersiniz?
0: Yani şunu temenni ediyorum aslında. Türkiye'de düzelmesini istediğimiz bazı şeyler var ama işte onların en temelinde yatan şey aslında çocuktan başlıyor. Çocuk yaşta çocuğa nasıl dünyaya bakmayı öğretirsen, gösterirsen aslında o dünyayı o kadar şekillendirebilme şansına sahip oluyorsun. Bu mesele de tabii ebeveynlerden başlıyor, yani çocuğu yetiştirecek olan kişilerden. Anne babalara çok fazla iş düştüğünü düşünüyorum. Daha böyle barışçıl, daha medeni, daha okuyan, daha kültür sanata önem veren nesiller yaratmak aslında önce oradan başlıyor. Bunu talep etmek, bu talebin sesini yükseltmek gerekiyor ki sistemde ona göre şekillensin. Bu tarz bir dünyada yaşamanın talebi, bunu dillendirmek çok güzel. Sokaklara çıkıp bunun protestosunu da yapmak çok güzel. Ama bu hayatı yaşatacak veyahut da hayata geçirecek bir nesil olmadıktan sonra bu kurtuluş söz konusu değil. eğer nesilleri karartarak hayata geçirirsek, ki şu anda Türkiye'de gençler için çok aydınlık bir gelecekten

0: şeylerden söz etmiyoruz. Kendi donanımlarının da aydınlanmaya yetecek bir düzeyde olmadığını görüyoruz. Aydınlık bir gelecek için gençlik ve çocukluk dönemine yatırım yapmak gerekiyor her manada.
1: Doğada nokta yoktur düşüncesiyle feminist mimar yazar Simla Sunay ikinci öykü kitabında tek yazım ayracı olarak sadece virgülü kullanmıştı. Everest öyküden çıkan Simla Sunay'ın virgülün şikayeti adlı öykü kitabını size hediye etmek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hoş geldiniz geldiğiniz için ve programı bitirdik. İlk yarısını bitirdik en azından. Bir oyuncu, bir sanatçı programımıza konuk olacak. Hayat neye benzeseydi güzel olurdu'yu konuşacağız Ömer Duran'la.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. İsrail ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor. Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon. Ayrıntılar bültenimizde. Orta Doğu gündemiyle başlıyoruz. İran-İsrail-ABD arasında gerginlik devam ederken taraflar hala bir barış planında anlaşmaya varmış değil. İran'ın 30 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu 14 maddelik teklifin savaşın sonlandırılması için somut öneriler içerdiği bildirildi. İran, Hürmüz Boğazı için de 12 maddelik yönetim planı hazırladı. Buna göre İsrail gemilerinin geçişine izin verilmeyecek, düşmanca girişimde bulunan ülkelerin gemileri savaş tazminatı ödemeden geçemeyecek. ABD Başkanı Donald Trump'sa dün yaptığı açıklamada İran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik teklifini yakında inceleyeceğini kaydetti. Son teklifi kabul edilebilir bulmadığını söyledi. İran Devrim Muhafızlar Ordusu Trump'ın imkansız bir operasyonla kötü bir anlaşma arasında seçim yapmak durumunda kaldığını kaydetti. ABD-İran gerilimi devam ederken ABD askeri uçaklarının Orta Doğu yönündeki hareketliliği arttı. Avrupa'dan Orta Doğu ülkelerine intikal eden ABD ordusuna ait uçakların çoğunluğu askeri nakliye uçakları oluşturuyor. Orta Doğu'ya doğru hareket eden nakliye uçağı sayısının en az 12 olduğu ve bu uçakların bir kısmının da Almanya'dan havalandığı gözlemlendi. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 ve F-15 AI uçakları almak için milyarlarca dolarlık anlaşmayı onayladı. Anlaşma kapsamında iki yeni savaş filosu kurulacak. Yetkililer bu adımın İsrail'in hava üstünlüğünü uzun yıllar korumayı ve ordunun operasyon kabiliyetini güçlendirmeyi hedeflediğini kaydediyor. İsrail'in halihazırda envanterinde bulunan F-35'lerin sayısının da bu alımla artması bekleniyor. Yurda dönelim. CHP diğer siyasi partilerle yürüttüğü ara erken seçim temaslarının ardından saha çalışmalarının çerçevesini belirledi. Yarın itibariyle başlayacak program kapsamında ise milletvekilleri ve parti kurulları illere dağılarak hem vatandaşla buluşacak hem de seçim talebi için destek arayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün Karabük'teydi. 107. Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginde bu konuya değindi. İktidar değişikliği vurgusu yapan Özgür Özel, CHP'nin 81 ilde sahaya çıkacağını duyurdu.
2: Bundan sonra kendi kaderini boyun eğmemek için, geleceğinize sahip çıkmak için ne zaman, nereye çağrılırsa gelmeye hazır mısınız? Pazartesi günü 81 ilde 973 ilçede sokağa çıkıyoruz. Kapı kapı evlere, fabrikalara, tüm vatan sathına yayılıyoruz. Tarihin en uzun ve en kalabalık seçim kampanyasındayız. Yerinizi almaya hazır mısınız? O zaman yolunuz açık olsun. Yürüyelim arkadaşlar.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişi adliyeye sevk edildi. Erzurumspor'un ardından Süper Lig bileti alan ikinci ekip olan Ahmet Spor'un şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü. Diyarbakır Valiliği Ahmet Spor kutlamalarında yorgun mermi, kesici alet ve havai fişek kaynaklı 8 yetişkin, 3 çocuk, 11 kişinin yaralandığını, 10 şüphelinin de gözaltına alındığını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusunu yanıtladı. Tatilin 9 güne uzatılmasının turizm açısından olumlu olacağını belirterek kararın kabinede alınacağını kaydetti. Orta Doğu'daki savaş ve krizlere de değinen Bakan Ersoy, bu durumun turizm sektörünü etkilediğini belirterek sektörün krizlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.
3: Ekonomi.
1: Amerikan havayolu şirketi Spirit Airlines, İran savaşının faturasını ağır ödüyor. Yükselen yakıt maliyetleri nedeniyle iflas bayrağını çeken Spirit Airlines, tüm uçuşlarını iptal ederek faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. ABD Başkanı Trump, geçen ay şirkete $500 milyon bir kredi teklifinde bulunmuş, ancak bu hafta hükümet destekli kurtarma paketi için tahvil sahipleriyle yürütülen görüşmelerden bir anlaşma çıkmamıştı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji alanında 5000 megawattlık kapasiteyi kapsayan dev yatırım için düğmeye basıldı. Stratejik ortaklık kapsamında hazırlanan işbirliği anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sunuldu. Anlaşmaya göre toplamda 5000 megawattlık güneş ve rüzgar enerjisi projeleri hayata geçirilecek. Yatırımın ilk etabında Karaman ve Sivas illerine odaklanacak. Bu bölgelere biri 1000 megawatt olmak üzere toplam 2000 megawatt kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulacak. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri de değişiyor. Uzmanlar ikinci el satış sitelerinde param güvende dolandırıcılığı uyarısında bulundu. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, dolandırıcıların alıcı gibi davranarak satıcıdan hesap onayı bahanesiyle kendi adlarını açtıkları hesaba para aktarmalarını istediklerini belirterek, hiçbir güvenli ödeme sisteminde hesap onayı için para gönderme ya da doğrulama kodu paylaşma gibi bir uygulama bulunmuyor dedi.
3: Hava durumu.
1: Yurt genelinde hava sıcaklığı düştü. Mayıs ayında kış geri döndü. Peki sıcaklık ne zaman artacak? Yeni haftada hava nasıl olacak? Bir bakalım. Hafta başında etkili olan sağanak yağışlı sistem çarşamba gününden itibaren yerini daha açık ve güneşli bir havaya bırakacak. Yarın bazı illerimize baktığımızda ise günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara yağmurlu 9, İstanbul çok bulutlu 16, Bursa yarın kuvvetli sağanak yağışlı 14 derece, İzmir çok bulutlu 18, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Konya yağmurlu 9, Sivas 16, Adana kuvvetli sağanak yağışlı 17, Hatay 15, Gaziantep ise 13 derece olacak. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
4: Programın ikinci yarısında Ömer Duran'la birlikte olacağız. Ömer Duran'ın biz aslında hem oyunculuk kariyerini, yapmış olduğu işleri, sınırlı sayıda da olsa bir tiyatro oyunu var, onu konuşacağız. Sesteki problemi arkadaşlarım çözdükten sonra Ömer Duran'la devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Şimdi biz bu süre içerisinde gelen kitaplara bakarak vaktimizi değerlendirelim. Arkadaşlarım sesle ilgili problemi stüdyoya girip halletsinler. Belki konuğumun yerini değiştirmeyi tercih ederler. Hangi kitaplar bugün ulaştı bana? Çağan Irmak'ın Artuç Kule'nin Tepe Gözü adlı kitabı ulaştı. Çağan Irmak'ın bu kitabı Everest yayınlarından çıkmış. Serhat Sarı Sözen'e sevgilerini de imzalı göndermiş. Teşekkür ediyorum. Artuç Kule'nin Tepe Gözü ve onun anlatılmamış hikayesinden bir gönderim olduğunu görüyorum. Everest roman. Evet, bir roman olduğunu anlıyoruz. Şimdi Artuç Kule'nin Tepe Gözü kitabı, dediğim gibi Çağan Irmak'ın bir kitabı ve bir de içinden harita çıkıyor. Bu haritaya baktığımız zaman Yüzüklerin Efendisi'ni çağrıştırdığını görüyorum. Anladığım kadarıyla kitapta bir dünya yaratılmış. Artuç Kule sarayı olarak, ki burada Artuç Kule kıtası, Kutlubel toprakları, Yelgün kıtası olmak üzere bir haritada kitabın içerisinden çıktığını görüyorum. Çağan Irmak büyülü bir dünya yaratmış okuyucusuna. Evet, Ömer Duran'a şimdi merhaba diyelim. Merhaba tekrar. Merhaba.
3: Merhabalar.
4: Nasılsınız?
3: Sağ olun, siz nasılsınız?
4: Ben de teşekkür ediyorum, iyiyim, sağ olun. Şimdi tabii olayımız bugün Çağan Irmak değil, bugün olayımız Ömer Duran ve yaptığı işleri konuşmak. Bir de bunun üstüne, bu kadar yaptığı iş içerisine bir de kitap sıkıştırdı. Hayat neye benzeseydi güzel olurdu. Otobiyografik özellikler taşıyan denemeleri.
3: Evet, denemeler var, kurgu öyküler var, bir de bazı seyahat günlükleri, film günlüklerinin bir araya geldiği.
4: Fethiye'ye gidiyoruz, evet. İlk defa kaldığı otele misafir oluyoruz.
3: Evet.
4: ve hüzünlü de bir bitiriş. Aslında gerçekten de bir hayat neye benzeseydi güzel olurdu, ama bir hayat hikayesi gibi. Babaya selam, anneye selamla kitabın finalize olduğunu göreceğiz. Programın sonunda dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Şimdi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezun olduğunuzu bilmiyordum ben. Bu benim için de yeni bir bilgi. Çünkü en son sizi Kral Kaybederse de görmüştük sanki. Canlandırdığınız kaşif rolü öyle Fransız Dili Edebiyatı'ndan uzakta, ama tabii sizi tek bir rolle de özdeşleştirecek halimiz yok. Demek ki o rolde çok iyi bir performans sergilemişsiniz. Bir kaşif bekledik adeta.
3: Bir kaşif bekledik. Şöyle şimdi hemen küçük bir düzeltme. Fransız Lisesi'nde, Saint-Joseph Fransız Erkek Lisesi'nde okudum. Sonra Marmara Üniversitesi sınıf öğretmenliği var.
4: Bıraktınız orayı değil
3: orayı
4: mi?
3: Orayı yarım bıraktım. Evet. Sonra da İstanbul Üniversitesi Fransız Dili Edebiyatı'na girdim, ama orayı da yarım bıraktım.
4: Ha, mezundur bilgisini düzeltelim.
3: Mezun olmadım aslında, yani teknik olarak lise mezunuyum hala. İki üniversite okuduktan sonra bile. Kaşif tabii muhtemelen hiç okumadı. İlkokuldan sonra çıktı ve bir hayat gayesinin peşine düşmüş bir adamdı.
4: Evet. Son rol o muydu hayat verdiğiniz,
3: evet,
4: son rol?
3: Son oynadığım dizi işte Kral Kaybederse ve işte son canlandırdığım karakter de Kaşif'ti.
4: Evet, orada da çok yani klasik işte zengin adam fakir kızı alıyor, ya da işte toprakları olan birisi bastırıyor parayı kızı alıyor. Ötesinde bir canlandırmaydı. Yani o kaşifin o ince ruhluluğu ve aslında hani klasik zengin adam değildi. Hatta şeyin sonunda da, değil mi, hikayenin sonunda da kadın o fakir olan, başta evlenmek istemeyen yaşlı bir adamla evlendiği için mutsuz olan, hatta genç yakışıklı bir aşığı olan kız da kaşifi tercih etti. Yani evet. Rol öyle bir roldü. Klasik bir Türk dizisi, evet, Türk filmindeki
3: Türk
4: rol değildi.
3: Çok fazla Türk dizisinde olan bir karakter gelişimi, seyri yoktu.
4: Evet.
3: Seyirci de zaten galiba bu ters köşeye biraz vuruldu. Sonuçta çok ciddi bir yaş farkı olan bir kadını parasıyla neredeyse satın aldı babasından.
4: Evet.
3: Ama ona çok nazik davrandı sonra. Yani karşısında bir kadın olduğunu herhalde hiç unutmadı. Ona sevgiyle, şefkatle yaklaştı. Daha doğrusu onun istemediği hiçbir şeyi yapmadı herhalde. O da kadını, güllüyü etkiledi ve yavaş yavaş bir aşk doğdu aralarında açıkçası. Seyirci de sevdi, biz de çok mutlu olduk çıkan işten ortaya.
4: Evet. Sadri Alışık Tiyatrosu'nda 4 oyunda rol aldığınızı görüyorum. Fransız Dili Edebiyatı'nı okuduktan sonra, hani mezun olmak değil, tamam, okuduktan sonra geçiş Sadri Alışık Tiyatrosu mu? Arada workshoplar var, ama oyunculuğa, sanatçı, tiyatroculuğa geçiş nedir oradaki dönüm?
3: Asıl televizyonla, daha doğrusu amatör tiyatro yapıyordum.
4: Evet.
3: Lisede, üniversitede, üniversitenin, Marmara Üniversitesi'nin tiyatro topluluğu vardı. Orada çok uzun yıllar farklı oyunlarda oynadık. Sonra dışarıda bazı küçük topluluklarda yaptık, ama 95'te televizyon
4: Kaygısızlar.
3: Başlamıştı.
4: Evet. Onu ilk ben söyleyeyim, Kaygısızlar.
3: Kaygısızlar. 95'te tesadüfen, kitapta da öyküsünden bahsettiğim Kaygısızlara girince bir televizyon kariyeri açıldı önümde. O dönem çok fazla böyle tiyatro yapmak istememe rağmen bir türlü fırsatım olmamıştı, ama sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda rahmetli Hulki Saner'in yazdığı, rahmetli Nurhan Damcıoğlu'yla birlikte oynadığımız Amerikan Halay'la başladı.
4: Evet.
3: Sonra Çolpan Hanım bir başka oyunda yine çağırınca koşa koşa gittim ben de. 3 sezon üst üste orada oynadım. Sonra işte Selahattin Taşdöğen Tiyatrosu'nda, sonra işte başka tiyatrolarda bir herhalde bir 10 sezon kadar çeşitli tiyatrolarda devam ettim. İşte en son geçen sezon bir oyunumuz vardı, ama onu çok sürdüremedik. Çünkü artık tiyatro yapmak özellikle de küçük topluluklar için maalesef zor. Giderek zorlaşıyor.
4: Hangisiydi o? Kimin tiyatrosuydu ve neydi o?
3: Palto Sahne adlı bir yeni oluşumdu. Miray diye bir
4: cep tiyatrolardan biri
3: miydi? Evet,
4: küçük
3: tiyatrolardan birisiydi. Bir Kafka uyarlaması oynuyordu. Kafka'nın Ceza Sömürgesi'nden uyarlanmış bir Ceza Makinası adlı bir oyundu. Yani yaklaşık 4 ay prova yaptık. Fakat 4 kere oynayamadık maalesef. o da benim için şeydi. Yani çok da sevdiğim bir oyundu. Çok sevdiğim bir metin olmuştu. Çok sevdiğim bir oyun olmuştu ama maalesef oynayamadık fazla.
4: Siz çok o izleyiciye görünen bir oyuncusunuz aslında. Şunu demek istiyorum. 90'lı yıllarda şimdi dinleyicilere de söyleyeceğim oyunlar, film dizileri. Yani hep hayatımızın içinde olan ve televizyonun dışında başka bir şey olmadığı dönemde aslında çok görünürdünüz derken onu kastediyorum. Kaygısızları söyledik. Zıp çıktı. Yine 95'te aynı yıl. Çok hatırlayamadım bunu ama Tatlı Kaçıkları zaten kaçıklar, herkes biliyor. 96'da Otostop, Baskül Ailesi, Parça Pinçik, Tuzu Kurular, yani ne kadar aile komedisi varsa Ömer Duran o aile komedilerinin önemli vazgeçilmez bir ismiydi. Charlie yine 2000'li yılların başında bu defa karşımıza çıktı. Baylar Bayanları Görüyorum, En İyi Arkadaşım değil mi? Çocuk evet, Fantastik Dalı'nda. Aynı Çatı Altında, şöyle bir bakalım, Tarık ve Diğerleri, Süper Babaanne, 72. Koğuş. 72. Koğuş'a özelde bir yer ayıralım isterseniz. Yani diğerlerinden daha önemli olarak söylemiyorum bunu ama tabii 72. Koğuş deyince bir dakika durup konuşmak lazım sanki üstünde.
3: 72. Koğuş, Orhan Kemal'in kendi tabiriyle uzun öyküsü ya da kısa romanı. Aslında böyle tam aralarda kalmış bir şey. Bir sezon önce Yavuz Bingöl, Azra Akın, Kerem Alışık, Yusuf Atala gibi bir kadroyla Sadri Alışık Tiyatrosu'nda oynamış ve bir sezonda şimdilerde mucize sayılabilecek bir rakam, böyle 80-85 temsil yapmıştık 6 aylık bir sürede. Londra'da, Almanya'da ve Türkiye'nin hemen hemen her yerinde oynadık oyunu. Çok da ilgi görünce oyun, bir sonraki sezon işte Kerem Alışık ve Yavuz Bingöl filmini çekmek istediler. Film benim için gerçek anlamda ilk sinema filmimdi. O anlamda çok önemliydi. Biraz tabii şey yaptılar, kitaptan uzaklaştırıp normalde tamamen bir erkek bölümünde geçen bir hikayeydi. Kitapta kadınlar birkaç sayfa var. Ama hani film biraz daha işte şeyi düşündüler, sanırım bir şeyi de hesaplayarak. Büyük büyük isimler de geldi, kadın oyuncular da geldi. Bence yine iyi bir film oldu. Anlatmak istediği şeyi anlattığını düşünüyorum. Bir de hep şöyle derim ben kendi kendime. Ben hani son sahnemi çekip bitirdikten sonra
4: ne haliniz varsa görün.
3: Benim açımdan artık şey yok. Seyirci ne diyorsa odur artık. Ondan sonrası. Bunu dediğim anlarda filmlerde oldu mu? Evet oldu.
4: Dabbe.
3: Onları da hiç
4: Dabbe
3: bilmiyorum.
4: Mesela bunlardan biri miydi? Bir korku klasiği oldu Türkiye'de birdenbire. Önce güldüğümüz ha ha ha filan dediğimiz ama ondan sonra da korktuğumuz, yani şimdi itiraf da etmek lazım. Korkutuyorlar da yani her
3: Dabbe
4: nasılsa.
3: Dabbe çok iyi korkuttu çünkü Dabbe de öykü kıymetliydi galiba. Diğerleri gibi böyle ya da o zamana kadar Türkiye'de yapıldığı gibi hani sadece şey böyle hani bir ses efektiyle,
4: evet,
3: birden
4: değil,
3: çakan şimşekle, çarpan kapıyla değil de evet, hikayenin kendisiyle korkutmak
4: evet,
3: istedi.
4: Çünkü daha Amerikan filmlerini izlediğimiz zaman bir Frankenstein canlanmıyor içimizde. Yahut işte o zombiler canlanmıyor. Zombiler canlanmıyor ama cin deyince, aman dur söyleme 3 harfte falan diye, değil mi, bir uyarıyla şeyimize, hayatımıza giriyor. Dabbe'nin kaçıncı, 5. ya da 4. zehri cin.
3: 6'da oynadım ben.
4: 5'te evet, 6'da.
3: Dabbe 5'te ve Dabbe 6'da oynadım. Dabbe 7 için de hatta da yönetmenimiz Hasan Karaca da sıkışmıştık. Öyle ben işte 7'de sana özel bir şey yazıyorum demişti. Evet. Fakat sonra ne oldu bilmiyoruz. Hasan Karaca daha da yok şu anda.
4: Siz orada imam rolünde
3: evet,
4: miydiniz?
3: Evet, bir imamdı.
4: Büyüleri bozan bir imam.
3: Büyü bozmaya çalışan, daha doğrusu hani büyünün nerede olduğunu bulmaya çalışan, böyle aslında biraz da aydın ruhlu bir imamdı. Yani evet, hani doğru, olayı takip edip bir paranormal dedektif gibi bir arkadaşla birlikte hani olayın ne olduğunu anlamaya çalışan bir imamdı. olayın ne olduğunu anlamaya çalış anlayamadan üç harflerin gadrine uğradı.
4: Evet.
3: O da yani hani korkunun çok yükseldiği anlardan biriydi. Çalışması
4: filmin sonunda şey diyorlardı sevgili dinleyenler, ailesi işte uzak tutuyor filan, görüşmüyor, görüşme teklifi gibi öyle bir şey vardı
3: evet,
4: sanki.
3: Yani şeyi de çok
4: biz ulaştık o imama, şu an stüdyoda sevgili
3: Yani Dabbe 5 ve 6 yine çalışması çok keyifli benim için.
4: Bak yönetmenimizin de korkulu rüyasıymış. Eğer varsa şey o tarafa doğru şey yapabiliriz, yöneltebiliriz.
3: Çıkışta kendisiyle görüşeceğim. Cebimde birkaç bir şey getirdim küçük.
4: Aa, dikkat edin, Ömer Duran çıktıktan sonra bir sağa sola bir bak.
3: Yallah cinler yallah, kış kış cinler diye.
4: Evet şimdi Dabbe tabii bakmayın güldüğümüze korkutucu şeyler ama ondan sonra da Bizans oyunlarını görüyorum.
3: Bizans
4: yine bir komedi.
3: Konuk küçük evet. Bir sahne. Evet. Çünkü benim Müjde ile yıllarca işte birçok işte çalıştık. Baskül ailesinin, kaygısızların, Zor Baba'nın vesaire birçok oynadığım benim işte bu komedi dizilerinin hem yapımcısı hem de yazarıydı. Onu çekerken de biz o esnada Şarköy'de çektiğimiz Güne Bakan diye bir dizideydik. Takvimimiz uymuyordu. O yüzden öyle küçük bir konuk oyuncu gibi bir sahnede oynadım mesela orada. Çalıştığım işlerden genelde herhalde anladığım kadarıyla keyif alıyorum ki bir sürü şeyi de hatırlıyorum mesela böyle. Tabii ki keyif almadığım işler de var ya da ulan hani hiç onu açmasak mı diyeceğim işler de olabilir. Evet. İnşallah oralara girmezsiniz çok fazla.
4: Kaygısızlardaki o doğaçlama halinin çok ötesinde bir karakter oyunculuğuna dönüşmüş oldu değil mi oyunculuğunuzda?
3: Evet evet. Biz girdiğimizde
4: mesela geçmişe dönük olarak baktığınızda o daha önceki oyunculuğunuzu ve şimdiki oyunculuğunuzu son şey dahil olmak üzere Güzel Bir Rüya son acaba yapım mıydı sizin rol aldığınız? Bütün bunlar bakıldığı zaman, karşılaştırıldığı zaman ne görüyorsunuz?
3: Şöyle 53 yaşındayım orada 23 yaşında ne yaptığını tam bilemeyen bir sürü şeyi teknik olarak ya da mantık olarak yanlış yaptığımı görüyorum ama o işin büyüsü de orada galiba yine de hep birlikte bir sürü yanlışlarla yaptığımız bir iş totalde ortaya büyük bir doğru çıkarmış ve 30 yıl sonra bile hala insanlar kahkahayla tabii, gülerek seyrediyor. Hala yolda insanlar beni abi çocukluğumuzsun, gençliğimizsin diye selam veriyorlar. Bu da çok keyifli oluyor.
4: Evet. Şimdi gelelim aslında Ömer Duran açısından çok iyi bir bir özgeçmişi takip edebileceğimiz metinler topluluğu. Evet öykü de var dedi, denemelerden oluşuyor ama Ömer Duran'ın hayatına ilişkin o izleri takip edebileceğimiz metinler ve çok da dobra yazılmış, çok samimi yazılmış. Yani ilk defa bir otelde işte kalmışsa da ya da işte kaldığı yerlerde bir takım imkansızlıklar varsa da bunu hiç sakınmadan, işte ben kaç tane filmde oynadım bilinen bir kişiyim egosuna asla kapılmadan bunları da samimi bir biçimde okuyucuyla paylaşan metinler topluluğundan bahsediyoruz. İnkılap Yayınları'ndan çıktı. İmzada göndermiştiniz. Teşekkür ederim. Bu proje yayın evinden mi geldi? Yoksa siz ufak ufak yazıyordunuz da kendinizle ilgili detayları ya da öyküleri. Siz mi yayın evine gittiniz? Nasıl oldu ilk çıkışı kitabın?
3: Ben 2016-17'de ufak ufak yazmaya başlamıştım. Böyle küçük bir iki satır bir şey karalıyordum. Sonra onları düzeltme ihtiyacı hissettim. Hani bu cümle böyle iyi değil dedim. Sonra baktım ki o cümleler biraz daha uzamaya başladılar. Sonra hani o iki cümle bir paragraf oldu. Bir paragraf bir sayfa oldu. Küçük öyküler olmaya başladı. O süreçten keyif almaya başladım. Ve hiç aklımda kitap fikri, bunlar bir gün kitap olur mu diye düşünmediğim bir anda onları yazıyordum sürekli. Kral Kaybederse de Kaşif insanlar tarafından fazlaca sevildiğinde... yayın evinin o dönemki genel yayın yönetmeni Gülşen bana ulaştı, Instagram üzerinden ulaştı ve dedi ki hani kalemin dilin çok hoşumuza gitti, görüşebilir miyiz yazılarınla ilgili. Ben heyecanlandım tabii, acaba yani ne görüşecek İnkılap benle, bir de İnkılap Türkiye'nin en eski yayın evi şu anda.
4: Evet.
3: Düşünün yani Reşat Nuri Güntekin'i ilk basmış yayın.
4: Evet.
3: Yani şöyle hava atabiliyorum. Reşat Nuri ile aynı yayın.
4: Yayın evi doğru tabii ki.
3: Bizim
4: tabii.
3: Reşat.
4: Evet.
3: Geldiler. Ben de çok heyecanlandım. Bir iki görüştük olur mu olmaz mı derken 140 sayfa şaka maka böyle bir kitap çıktı ortaya. Bunun gazıyla 2'yi de ben yarıladım şu anda. Evet, aha, 2'yi de yarıladım. Bakalım yıl sonuna inşallah.
4: Tarzı aynı şekilde mi olacak
3: yine,
4: yoksa
3: evet,
4: farklı?
3: İlyas, kurgu İlyas karakterine dair öykülerim var. İşte Makedonya'da, efendime söyleyeyim, Bozcaada'da yine bazı otel maceralarım
4: Makedonya
3: var.
4: Makedonya burada da vardı. Başka bir Makedonya macera.
3: Üsküptü, şimdi Ohriye ve Bitola Manastır.
4: Evet.
3: Onunla ilgili yani devam ediyor aslında o. Bu kitaba yetiştirememiştim. Hani evet, devamı olacak onun. Bozcaada olacak. Ayı Mahallesi diye bir serim vardı çok uzun zamandır. 1980'lerin sonu 90'ların başında İstanbul'da Kartal'da ergen bir çocuğun iğrenç maceraları mesela. Yine aynı pervasızlıkla yazdığım, yine insanların çok seveceğini, okuyanların özellikle seveceğini düşündüğüm hikayeler. Umuyorum, hani ilkine dair hiçbir fikrim, kitap olacak diye hiçbir düşüncem yoktu. Olur mu olmaz mı diye de düşünmüyordum. Baktım kitap oldu. İnşallah ikincisi de olur. İnşallah üçüncüsü
4: İnşallah,
3: de olur.
4: Tabii.
3: Çünkü yazmak artık bana gerçekten daha fazla keyif vermeye başladı.
4: Evet, bu arada ben neyini sorayım? Dinleyicilerden birisi Instagram'dan sormuş. Fadi'yi sor Fadi. Fadi'nin neyini sorayım yani o konu? O bir yapıldı bitti artık. Şimdi İlyas'ı biraz tanıyalım. İlyas dedik. Bu arada hayat neye benzeseydi güzel olurdu ile ilgili. Şöyle söyleyelim. Üç bölüm var gibi düşünebiliriz. Tam bölüm de diyemeyiz ama evet, İlyas'la başlıyor. Günlükleriyle devam ediyor konuğumun ve vesaire kısmında yine hayatından kesitleri okuyoruz ve Ömer Duran'ın hayatına konuk oluyoruz
3: birazcık
4: adeta.
3: Tanıyorsunuz beni, evet.
4: Garip adam bizim İlyas. Mahallenin çoğu müptezel der ona ama bana sorarsanız kalender adam önce. Yokluğunu fark etmem normal günde ama azıcık yüreğim sıkışsa aklıma ilk İlyas gelir. İlyas bilir her şeyi çünkü. Göğün yarıldığı, çamura canın verildiği günden beri vardır sanki. Her şeyi görmüş, içi rahat bir adamdır vesselam. Misal, hadi İlyas, vakit tamam. İsyan diyordun, işte geldi isyan. Al getir devrimi Beşiktaş'tan dersin. Coşkuyla elindeki keleşin ağzına mermiyi sürersin. İlyas da gaza gelsin, devrim eksiksiz olsun hülyasıyla. İlyas paralel bir evrenden konuşur gibi çay ne kadar güzel bir içki der diye sürdürecektir. İlyas'a bizi konuk ediyor konuğum ilk olarak. Peki neler söyleyebiliriz İlyas'a ilişkin olarak?
3: İlyas kitabı okuyanların geri dönüşleri üzerinden söylüyorum. İlyas'ı çok sevdi kitabımı okuyanlar. İlyas'ın kim olduğunu sordu. Yayın evinin genel yayın yönetmeni, CEO'su dahil olmak üzere, birçok başka yazar arkadaş da dahil olmak üzere. İlyas kim, İlyas sen misin dediler. İlyas ben değilim. İlyas galiba bazen söylemek istediklerim, bazen
4: İçindeki
3: söylemek isteyip
4: mu,
3: söylemek
4: evet,
3: istemediklerim, bazen olmak istediğim, bazen olmaktan kaçtığım bir adam İlyas. Yani bir alter ego da diyemiyorum, bir de diyemiyorum, bir benlik de diyemiyorum. Hani nereye gideceğini ben de çok merak ediyorum İlyas'ın. Çünkü hani burada 6-7 öyküsü var. Bir o kadar da şu anda şey hazırda bitmek üzere olan. Fakat tabii yazdıkça benim de keşfettiğim hani İlyas'ı da tutarlı bir karakter halinde tutmaya çalışarak yazıyorum. Bakalım nereye gidecek İlyas'ın hikayesi.
4: Evet, konuğum nereye gidecek diyor ama İlyas aslında kimseye gitmez normalde. Herkes evet, İlyas'a gider. O kısmı da okuyayım. Yalnız bundan İlyas'ın herkese kapıyı açtığı anlamını da çıkarmayın sakın. Kapıyı açtığı herkesle konuştuğunu falan da zaten düşünmeyin. İlyas'ın konuşkan biri olduğunu hele hiç de düşünmeyin diye söyleyecek. Tam gider, nereye gider vesaire deyince bunu da aktarayım dediğim. İlyas'a giden bilirdi ancak kapı açmazdı İlyas. Açacak bir kapısı yoktu çünkü herkese her şeyiyle kapalı İlyas'ın tek açığı kapısıydı diye de sürecektir. Gerçekten merak uyandıran bir tanımlama, sayfalarca yapılan bir betimleme. Tabii bir taraftan da usta bir kalemde geldiğini düşünmüştür diye tahmin ediyorum İnkılap Yayınları. Çünkü edebiyatın güzel tarafı ne? Bir kurgu yaratmak ve o kurguyu da sayfalarca anlatmak. Gerçekten bu tam iki özelliğini de fit ediyor. Yani hem bir karakter yaratıyorsunuz hem de sayfalarca anlatacak malzemeyi de zihninizde canlandırıp bunu da okuyucuya sunuyorsunuz. Evet.
3: Ne mutlu bana. Yani bunu yapıyorsam eğer ben yazarken aslında biraz zihnimi rahatlatmak için yazıyorum. Yazarken galiba hani oyunculukla da ya oyuncu gibi düşündüğüm için, yani sette de bir karakteri düşünürken sadece o anı değil, onun bütün dünyasını düşünüyorum. Yazarken de galiba bunların hepsi birden aslında aklıma geliyor benim. Hani oturayım öyle özel olarak betimlemek gerekir, tanımlamak gerekir, kapıyı biraz daha anlatayım değil de zaten hani o an gözümün önüne oyun oynuyormuşçasına geliyor ve o gördüklerimi o yani seyrettiğim filmi aslında yazıyormuşum gibi hissediyorum ben çoğunlukla.
4: İlyas okusun dinleyiciler.
3: Ona artık okur karar verecek.
4: Kitabın ikinci kısmına geçtiğim zaman siz yeni karne aldınız, takdir aldınız. Fransız Lisesi'nden bahsediyor, hazırlık okulu. Ve tabii bu takdirle birlikte artık bir takım ödüller de beraberinde gelecek. Gelecek mi gelmeyecek mi, o kısmından hikayeyi size bırakayım. İlk otelde kalışınız değil mi?
3: Evet, biraz ilk kez otelde kalacağım. Evet. 13 yaşındayım. Bir terzi bir babanın ve ev kadını bir annenin çocuğuyum. Arkamda 3 tane kardeşim daha var. 1983 Türkiye'si, öyle otele gidebilmek, otelde kalabilmek, bunlar zaten gerçekten lüks olan şeyler. Ve ben Saint-Joseph'te bize demişler ki bir gezi var, otele gidilecek. Bunun maliyeti var, babam izin verir mi, vermez mi, parası yeter mi derken kendimi otel odasında buldum. O gece hala gözümün önünde. Bunu çok önce yazmıştım. Sonra yıllar boyunca hani turneler vesaireler filan daha bir sürü otelde kaldım. Sonra Ferhan Şensoy diye bir ustayla tanıştım. Onun çok sevdiğim bir kitabı vardı, Oteller kitabı diye. Gittiği otelleri anlattığı kitaptı.
0: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
3: Ben de oradan otel maceralarımı yazmaya başladım. Ama benim için en heyecanlısı, en unutulmazı hala Bolu'daki o otelde geçirdiğim ilk gecedir. Hala yani o küveti ilk gördüğüm, içine girdiğim anı bugün gibi hatırlarım. Evet. Benim için büyük bir şey de bir küvetin içine girmek.
4: Evet, Ömer Duran'ın ilk otel başlıklı yazısında bunu da büyük bir coşkuyla anlatmış ki, deve kuşu misali gözlerimi sımsıkı kapamış, yorganın altında tir tir titrerken ağlaya ağlaya sızıyor nihayet diye süren metinlerde. Bu arada babanızda kaldı aklım da benim. Babanızla ilgili kitapta çok özel bir kısım var, onu söylemek istiyorum. Bir kart vizit paylaşılmıştı. Süsler terzi Recep Duran. Ve adresi var, telefon numarası var. Şimdi oradaki anlatım çok dokunaklıydı. O yüzden bunu biraz başa alıyorum. Siz bu satırlara bakınca bir kart vizit görüyorsunuz diyor okuyucusuna. İstanbul'un Kartal'ında muhtemelen ne tarafa düştüğünü bile bilmediğiniz Cevizli'nin Çınar Caddesi'nde 13 numaralı bir binada Süsler Terzi adlı bir dükkan olduğunu görüyorsunuz. 7 haneli, telefon numarasına bakıp alan kodu bile yok başında. Ne kadar eski kim bilir diye düşünüyorsunuz belki de. Siz bu satırlara baktığınızda sadece bir adamın ve dükkanının adını, adresini görüyorsunuz yani. O adamın cismi, o dükkanda diktiği elbiseler gelmiyor aklınıza. Orada yaşananları, orada başarılanları, orada kurulan ve orada gerçeğe dönüştürülen hayalleri aklınıza bile getirmiyorsunuz. Ama ben bu satırlara bakınca gayret görüyorum, emek görüyorum, aşk görüyorum. Ben bu satırların altında. Ayağındaki yırtık ayakkabıyla çıktığı köyüne, nice sonra arabasıyla dönen bir adamın azmini görüyorum. Çocuklarını hiçbir şeyden mahrum bırakmayan, gayret eden, 40 dairelik sitenin ilk renkli televizyonunu alan adamın mutluluğunu görüyorum. Sevgi görüyorum, hayaller, o hayaller gerçekleşince yaşanan sevinçler görüyorum. Ümit görüyorum, direniş görüyorum, zafer görüyorum. İlkokulu 4. sınıfta bırakmış bir adamın 4 çocuğunun her birini teker teker okutmasını görüyorum. Bütün bunlar elinde bir iğneyle kuyu kazarak yapan bir adamın sabrını görüyorum bu satırlarda diye sürdürecekler. Hepsini okumuyorum, kalanı dinleyiciye bırakayım. Ama çok duygu yüklü bir baba aslında selamı olmuş kitabın son bir önceki kısmında.
3: 80 yaşında babam, kitabın ilk çıktığı gün ben de
4: yaşıyor değil mi hayatta? Vardı. Evet, uzun yaşıyorum. Ömürler versin peki. Ben de sanki arkasından konuşuyormuş gibi oldum. Uzun ömürler olsun peki.
3: Fuara geldi, imza gününe geldi, aldı.
4: Okumuş muydu daha önce kendisiyle ilgili yazılanı?
3: ben o yazıyı başka bir sosyal medyada paylaşmıştım. Hmm. Daha bu kitap fikri ortada yokken. Babama göndermemiştim. Birkaç hafta sonra eve gittim. Yani ziyarete gittim babamları. Annem dedi ki sen ne yazmışsın dedi babanla ilgili öyle. Babamın tabii kanatlar çıkmış. Kasım kasım. Ne yazmışsın diyor. Herkes arada dedi köyde. Çok hoşuna gitmişti babamın tabii. Kitapta da yine zaten son iki bölümü okuduğunu bana söyledi babam. Evet. Çok teşekkür ederek öyle ne oldu hani neyi merak ettin dedi. Gözlerim doldu ağladım onu mu soruyorsun dedi. O zaten benim için yetiyor.
4: Evet. Şanslı olan taraf şu, genelde bu tarz metinler arkadan yazılır. Birinin arkasından yazılır ama bu metinleri okuması da sizin açınızdan bence evet, önemli bir şans değil mi?
3: Annem için yazdığını annem okuyamayacak.
4: Evet. Annemin vedası için, başlığında evet. Evet, Haziran'ın 13'ünü hiç sevmeyeceğim artık diye başlayan satırla bir anne vedası kitapta yer bulmuş. Şimdi Avanos günlüğüne bir bakalım isterseniz. Evet, neler söylersiniz Avanos'ta olduğunuz ve şehrin tepelerinden Avanos'a baktığınız o satırlar için ya da o gün için?
3: O günü de çok iyi hatırlıyorum. Gerçekten mezar taşlarının yönlerinin farklı olduğunu gördüğümde zaten başladı her şey. Hmm. Mezar taşlarının bir kısmı atıyorum sağa bakıyor, bir kısmı hafif işte bir 45 derece açıyla başka bir yöne bakıyor. Bizde mezarlar, işte mezar taşı kıbleye bakar. Yani dünya mı döndü dedim, kıblenin yeri mi değişti? Hani, yoksa köye yeni pusula geldi de artık ha doğrusu bu taraf mı dediler? Yani... Ve oradaki çocuklara sordum tam da öyküde evet, anlattığım gibi. O bir evet, kurgu değildir mesela tamamı evet, yaşanmış. Hani dedim ki bu
4: günlüklerin hepsinin yaşanmış olduğunu
3: günlüklerin
4: düşünüyorum
3: tamamı
4: ben.
3: Tamamı yaşandı evet evet. Yani günlüklerin tamam anlatmadıklarım var. Biraz kendi otosansür var. Evet. Şeyi yok ama fazlası yok. Evet. Eksiği var ama fazlası yok evet, günlüklerin öyle. İlk zaten galiba seyahat günlüğüm oydu. Onu yazdıktan sonra biraz peki, öyle oldu. Başladı. Ben yazıyorum. Aa diyorum ki seyahat yazmak keyifliymiş deyip seyahat yazıyorum. Mesela İlyas'ı yazmaktan keyif alıyorum. Bir dönem İlyas yazmaktan keyif alıyorum. Üst üste İlyas öyküleri çıkıyor. Bir dönem böyle seyahat günlükleri. Gidiyorum mesela şimdiki yol arkadaşımla. Kitapta sıkça bahsi geçen yol arkadaşımla hala bir yerlere gidiyoruz. Hazır gitmişken hemen yazar değil mi normalde bir insan? Hayır ben... O anda mesela İlyas yazısım var ve oturup İlyas yazıyorum. İki ay sonra birden atıyorum işte Kıbrıs günlüklerini yazmaya başlıyorum. Kıbrıs'tan döndükten iki ay sonra. Yeni kitaptaki yazılardan birisi mesela bu da. Böyle gidiyor bakalım ne olacak.
4: Peki. İlk gün tek plan çekmeden geçti gitti. İkinci günden ümitliyim. Yağmur bugün de var ama öğleden sonra havanın açması bekleniyor ve set saati olarak 12.30 bildiriliyor. Bu defa Fethiye'ye bizi götürüyor konu.
3: Fethiye günlükleri salgın zamanında bir film çekiyoruz. Hmm. Herkes evde otururken ben de setten sete koşturuyorum. Çok keyfim yerinde. Eve hapsolmuş
4: evet,
3: değilim.
4: Evet.
3: İyi kötü para kazanıyorum ve üstelik de bu filmleri Antalya'da çekiyorum. Malatya'da çekiyorum. İşte Fethiye'de çekiyorum yani bir de hepsi ayrı şehirlerde gayet güzel işte Erzurum'a gidiyorum vesaire filan onun için de Fethiye'ye gittim
4: orada ilk kez denize girdiğinizi öğrendim Fethiye günlüklerini okurken doğru mu?
3: Hayır,
4: öyle mi pardon ben
3: yok,
4: mi?
3: Hayır hayır.
4: İki gündür buradayım pardon iki kez denize girdim evet, ben ilk kez tamam, okulara okumuşum.
3: İki kez denize girebildim orada evet, yani iki gün gittik normalde 3-4 evet, gün kalacağız diye fakat hani aksilikler peşimizi bırakmıyor. Çalışamadık bir türlü o işte iki gün oldu 5 gün o 5 günde Fethiye günlüklerine çıktı oradan buradan 4 günü aslında Fethiye günlükleri 5 bölüm ama 4 günü Fethiye'de geçiyor son gün şeye Fethiye'den 3 Ağız'a transfer oluyoruz 3 Ağız benim Türkiye'de çok yer gördüm gezdim galiba hani öyle aşık olmak biraz iddialı bir tabirdir ya. 3 Ağız'a ben mesela aşık oldum. Umuyorum bu yaz tekrar oraya gideceğim. Bu sefer yol arkadaşımla gideceğim. Daha keyifli, daha lezzetli bir 3 Ağız günlüklerinde inşallah yazarım diye umuyorum.
4: Sizin o iyi Fransızcanızı hiç kullandığınız bir filmlerde olabilir ya da başka bir şey olabilir. Yer oldu mu hayat hikayenizde?
3: Fransızcayı...
4: Çünkü hem lisede Fransızca eğitimi değil mi? Üniversitede evet, bir şekilde
3: üniversitede biraz eğitimi. Okudum. Evet. Ha, Fransızcayı hiç kullanmadım. Yani sokakta da kullanmadım. Türkiye'de malum İngilizce öncelikle. İngilizceyi zaten altyazılı film seyrederek biraz da tabii aşinalık da var yani sonuçta. Çünkü birçok kelime ortak. Hatta Frangle diye bir kitap yazılmış. Hem Fransızca'da hem İngilizce'de olan ortak kelimelerden oluşan mesela bir kitap bu. Böyle bir kitapta var. Oradan biraz İngilizceye daha aşinaydım. İngilizceyi daha çok kullanıyorum. Atıyorum işte Maggie diye bir film vardı mesela. Yine Hasan Garaca'dan Dabbe'nin yönetmenliğini çektiği. Michael Madsen'in oynadığı, iki Amerikalı aktör kadının oynadığı bir film. Türkçe sahnelerimiz var ama arabanın içinde. Mesela İngilizcemi orada kullandım ama Fransızca hiçbir yerde kullanmadım. Fransızca sadece okurken ya da bir film seyrederken hava attım mesela. Ha tamam, altyazıyı kapatabilirsin falan diye. Ya Fransızca başka bir yerde kullanmadım maalesef.
4: Evet. Üsküp'e götürelim şimdi de sizi. Haç'ın ışığı sönmüş diye başlayan kısımdan itibaren alayım. Üsküp'e güneş doğmuş ama sokağımız pek hareketli değil. Nedendir bilinmez. Sokak sakin ama ben kıpır kıpırım. Deliksiz uyku iyi gelmiş. Tüm gün gezebilecek enerjiyi toplamışım şükür diye başlayan günlüklerde bu defa Ömer Duran'ın Üsküp maceralarını okuyacağız.
3: Üsküp, Üsküp çok Türk bir yer. Fakat Makedonya Cumhuriyeti bu Türk izlerini silmeye çalışıyor benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü şey bakmıyor, korumuyor.
4: Nüfustaki denge bakımından da Arnavutların sayısının yani, artmasından herhalde biraz çekiniyorlar.
3: Biraz evet öyle bir şey var. İstemiyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü hani şey bir de Avrupa Birliği üyesiler. Biraz ondan da bahsediyorum orada. Şöyle az önceki soruyla birleştireyim. O günün sabahında ekmek almak için dışarı çıktığımda açık yer bulamadım. Sonra bir börekçi buldum mesela. Ve börekçiye girdiğimde ve Üsküp'te olduğumu bilmeme rağmen ve Üsküp'ün İstanbul'dan daha önce Osmanlı Cumhuriyeti'nin toprak, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarının içinde olmasına rağmen ve ben oraya gidip iletişim kurabilmek için önce İngilizce sonra Fransızca denedim anlamsızca ve sonra ekmek dediğimde ekmek de ulan yani işte evet. Türkçe biliyorlar onlar. Evet. Yani onu da anlatıyorum orada kitapta. Üsküp güzel şehir ama benim asıl aşık olduğum mesela Makedonya'da Ohri.
4: Bir sonraki kitapta anlatacaksınız.
3: Evet ha, bitti yazısı hazır. Sadece işte bir kitap olmayı, bir kapak, kapağın içine girmeyi bekliyorlar inşallah. O da kitap olacak.
4: Biraz önce
3: olacak.
4: Otosansür yapıyorum dediniz. Mesela yazarken bir takım sorumluluklar var. İşte o kadar filmde oynadım. Dolayısıyla her şeyi de yazmam lazım gibi. Ne sizi engelliyor? Yani nedir tam olarak yazmayıp da hani fazlası var ama yazmadıklarımın fazlası var size dedirten. O içten gelen bazen, sansür mekanizması nedir?
3: Bazen tatsız oluyor. Ben de hatırlamak istemiyorum. Bazen işte mesela oradaki otelleri normalde ben yazarken kendi sosyal medyamda paylaşırken hepsinin ismini veriyordum ama yayın evinin bana mesela şöyle bir tavsiyesi oldu, dedi ki hani bunlar çok eleştirel, çok sert şeyler, hani sorun yaşayabiliriz dedi mesela açıkçası. O yüzden ben de onlara sakın gelme, yemek sevmez otel, temizlik sevmez otel gibi isimler koymak zorunda kaldım. Yoksa hani bir dava süreciydi. Ben keyif alarak yaptığım bir işi öyle mahkeme işte yok.
4: Yoksa yaşadığınız bir şeyi falan sansürleme ihtiyacı değil yani. Hayır, mesela çok bir coşkulu yapmadım. Bir şey yapmışsınızdır otel odasında.
3: Onları asla yapmam. Yani hani otosansür dediğim gibi bu kadar. Ya da atıyorum hani set özellikle film sahnesi orası bizim şeyimiz hani mahremimiz. Hani anlatabileceğimiz şeyler var.
4: Doğru.
3: Yani işte evde de eşinizle anlatacağınız hikayeler var, anlatmayacağınız hikayeler
4: çok
3: var.
4: Çok otosansürden zaten teknik bir karartma aslında yani.
3: Yani arkadaşımın rızası olmadan anlatmak istemediğim şeyler vardır mesela. Hani onları anlatmayabilirim en fazla. Belki o incinir diye. ya da ne bileyim hani gerçekten mahrem bir anımızdır. O yüzden anlatmamayı tercih ettiğim şeyler var. Otosansür dediğim bu.
4: Değil, tam otosansür bile değilmiş aslında. Oyunculukta kurduğunuz ifade diliyle yazarlık arasında nasıl bir bağ olduğunu düşünüyorsunuz? Bir arada bir süreklilik kuruyor musunuz?
3: Var, kuruyorum. Bir süredir bunun üstüne düşünüyorum. Yani bir kitap çıktığından beri o dilin ortak olduğunu düşünmeye başladım ben de. Ben de oyunculuk önce şey
4: bedenle
3: oynarken
4: anlatmak,
3: de şey yapıyorum zaten. Önce zihnimde oynuyorum şeyi. Yani bana Kaşif karakteri senaryo ilk geldiğinde gözümü kapattığımda Kaşif'in duruşu, yürüyüşü, aksanı, evet, gülüşü, evet, bunların hepsi yüzümde şey zihnimde beliriyor.
4: Sonra bedene dönüştürüyorsunuz. Evet, evet, bedenle anlatmak bir de metinle anlatmak çıkacak burada.
3: Yazarken de aynısı oluyor. Yine gözümü kapatıyorum. İlyas'ın bahçesinde erik ağacı nerede? Sandalyenin hangi bacağı kırık? Onu bir resim olarak görüyorum zaten zihnimde. Hani sandalyenin bacağı kırık olsun demiyorum. O resmi görürken bir bakıyorum ki sandalyenin bacağı kırık mesela. Oynarken de aynı şeyi yapıyorum. Adam yorulmuş. Kambur çıkmış çünkü hani çok uğraşmış Kaşif, hani köylü adam çok çalışmış belli ki ve o yüzden hafif kamburu var artık böyle. Yani bu resmi görüyorum. Yani o yüzden aynı dili kullanıyorum diyebilirim ben şeyde, oynarken de yazarken de aynı üslubu kullanıyorum aslında.
4: Evet. Kitap tamamen biyografik değil. Özellikle bakıldığı zaman ilk kısımda İlyas'ta kurgu var. Bu anlamda biyografik unsurlar da taşıyan kitabınızı gerçeklikle kurgu arasındaki sınırını nasıl okuyucuya vermiş olacaksınız? Tabii bu da soruları getirecek. İlyas sen misin? İlyas kim? Çünkü devam eden sayfalar siz olduğunuz için ve gerçek olduğu için insan haliyle kurgu değil, gerçek bekliyor.
3: Merak ediyor. Evet. Doğru. Hiç düşünmedim bunu. Bu bence okurum problemi değil. Yani gerçekten öyle şey değil. Okurum problemi değil. Bir kitap yazdıysam daha anlaşılır olmak istiyorum ki. Evet. Bir şey anlatmak istiyorum ki yazmışım onu. Ama benimkiler zaten iç dökmeydi. Hem
4: yüzleşme aracı oldu mu peki?
3: Hiç öyle düşünmedim ben açıkçası. Yani hani bir şeyle yüzleşme gibi düşünmedim. Dediğim gibi hani bir iç dökmeydi. Bazen hani böyle bir rakı sofrasında oturup arkadaşımla konuşurken bir hikayeyi o kadar lezzetli anlattığımı düşünüyorum ki diyorum ki bunu gideyim bu lezzette yazabilir miyim acaba diyorum. Hani komik eğlenceli geliyor bana. Evet. Bazen yazabiliyorum, bazen yazamıyorum. O yüzden şey iç dökme gibi benim yazılarım. Evet, orada sınırlar karışıyor olabilir. Belki bu yüzden galiba sık sık söylüyorum. Bazı kurgu hikayelerim, bazı işte başımdan geçen hikayeler ve bazı serbest yazılarım diye, yani üç bölüm diye ayırdım onları. Muhtemelen durum bu benim açımdan.
4: Yazarken sahne kurar gibi o zaman düşündüğünüzü sizin anladık biraz önce. Mekan ve atmosferler de bu anlamda belirleyiciydi değil mi? Peki yazma rutininiz nasıldı? Disiplinli bir süreç diyebilir miyiz? Biraz önce siz yani ilham geldiği gibi yazıyorum bir, evet, bir disiplin yok dediniz ama bunu biraz daha açalım isterim.
3: Şöyle bilgisayarım bir kere ben bütün yazılarım, bitmiş yazılarım telefonun notlar kısmında çıktı hep. Az önce söylediğim örnek bir rakı sofrasında otururken birden mesela ben kopup sofradan telefonu elime alıp yarım sayfa bir şey yazıyorum mesela, ya da ne bileyim hani
4: öncesinde mi sonrasında? Öncesinde mi sonrasında?

0: yaşadığım şu dönemde mesela disiplinli olmak adına bilgisayarın başına geçip her gün bir yarım sayfa bir sayfa bir şeyler yazayım en azından dedim ama dikkatim çok hızlı dağılıyor, bir de boş boş bakıyorum, yazacağım her şeyi daha beter unuttuğum için ben bildiğim eski usulde yazmaya devam edeceğim.
1: Tanımadığınız kişilerden tabii izleyip sizi beğenenlerden gelen reaksiyonlar vardı sosyal medyada ya da sokakta gördükleri zaman. Yazınca farklı bir kitleyle daha tanışmış oldunuz.
0: Evet.
1: İzleyiciyi ve okuyucuyu karşılaştırdığınız zaman özellikle gelen tepkilerden sizi şaşırtan bir şey olabilir. Yahut iki tipoloji arasında bir fark gözlemlemiş olabilirsiniz. Neydi bu?
0: Yani çok zor yerden. Düşünmedim ama bunu bana yazılı önden.
1: Peki.
0: Yani şaşırtıcı değil de tepkiler. Aha. Şaşırtıcı kaşif için mesela şaşırtıcı bir şey gelmedi. Kaşifi çünkü herkes çok sevdi ve sevgi dolu sözler duydum kaşifle ilgili. Ama mesela daha önce yine aynı yapım şirketinin yine aynı yazarın Gülseren Budayıcıoğlu'nun OGM tarafından yapılan bir başka işi vardı, Kırmızı Oda diye. Ben orada bambaşka bir karakter oynamıştım. Bölüm yayınlandıktan sonra Twitter'da birisi küfrederek iltifat etmişti bana. Mesela ona çok şimdi öyle diyeceğim biraz garip olacak.
1: Ne demişti dermişim, canlı yayında bir de söyler misiniz? Yok demiyorum.
0: Ne biçim, ne kadar güzel oynamışsın diye başlayıp devam eden bir küfür silsilesi gelmişti böyle. Şimdi hoşuma gitti diyeceğim, o da olacak. Hani sonuçta şeydi, hani demek ki ikna olmuş, inanmış. Evet. Ben mesela o küfürü oradan alıp kabul etmiştim açıkçası. Durum o.
1: Peki şimdi tekrar döndüğümüz zaman konuğumun kitabına vesaire kısmına geçebiliriz. 95. sayfa diye not almışım. 95'ten ne çıkacak acaba? Nasıl öğretmen olamadım hikayesini de anlatıyorsunuz.
0: Sınıf öğretmenliğini bırakmaya karar verdiğim günün hikayesidir ve bundan sonra sadece ve sadece oyunculuğun peşinden koşmaya karar verdiğim anın hikayesidir. Çok merak ettiğim şey de o kitaptaki kel kafalı çocuk acaba şimdi ne yapıyor? Yani beni hatırlar mı, bilir mi? Bu kitabı okumuş mudur? Sen bunu çok merak ediyorum.
1: Evet, şu an telefon hattımızın öteki tarafında o çocuk.
0: Ne yapıyorsun oğlum?
1: Şimdi Ferhan Şensoy'un sizin her nasılsa varoluşunuzda bir şekilde bir kırılma noktası da oluşturduğunu görüyoruz. Yani tanımadan sevmek.
0: Hiç tanımadım. Çok paralel bir hayat yaşadık. Gerçekten küçük sahneyi kuruyor. Küçük sahneyi yoktan var ediyor neredeyse. O gittikten yıllar sonra ben orada yıllarca 4 sezon üst üste oyun oynuyorum. Kazancı Yokuşu'nda çok gezdim geçtim, orada oturmuş. Bir ofisim vardı Taksim Talimhane'de. Bir gün işte bir günlüklerinde Ferhan Şensoy'un gördüm ki tam karşımdaki sokakta Tolga Aşkıner, Nisa Serezli ile o tam karşımdaki binada evde okuma provaları yapmışlar. Yani sürekli aynı taşları çiğnemişiz. Ama hiç tanışmak nasip olmadı. Yine Kahraman Bakkal diye bir öykü var mesela. Öykü, yani bir kitap 30 yıl sonra bana geri döndü çok komik bir şekilde mesela. Ve bir Ferhan Şensoy kitabıydı o.
1: Hiç tanışmadan tanıdım diye bir başlıktı değil mi onun devamındaki? Evet.
0: Hiç tanışmadan çok tanıdığım adam diye bir yazı o. Kahraman Bakkal Eve Dönüyor adlı yazıda da bu kitabın hikayesini anlatıyorum. Bence çok lezzetli, çok keyifli bir, özellikle kitap severler için ekstra keyifli. Satın aldığım, gözüm gibi baktığım, çok sevdiğim bir kitap 30 yıl sonra İzmir'de bir sahafta karşıma çıkıyor. Üstünde imzam falan var orada. Lisede oynamak istemişim ama müdür izin vermemiş. Kadro yapmışım hatta arkadaşlarımdan. O kadronun yapıldığı sayfa hala duruyor orada. O kitaba 2021'de yeniden kavuştum. Onu anlattığım bir şey. Ferhan Şensoy hep oldu hayatımda. Umarım hep de olur bundan sonra.
1: Peki bundan sonra yazmaya başlayıp bunu da sevdiğinize göre senaryo gelir mi? Yani kendi metninizi oynayacak mısınız?
0: Uzun yazamıyorum. Az önce konuştuğumuz hikaye yani birden. Kendime bir challenge yapmıştım hatta. Uzun bir şey yazabilir miyim diye böyle bir roman planım var.

0: psikolojik gerilim o. Türkiye'de seri katil nasıl olur? Ama bu polisiye değil bu arada. Bir Türk neden seri katil olur? Nasıl seri katil olabilir? Cinayet işlerse nasıl işler filan diye kısım kısım yazdığım bir şey var. Bu olursa çok rahat bir senaryoya çevrilebilecek bir hikayesi var. Ama ben senaryo yazmak fikri aklıma geldiğinde yazar mıyım dediydim. İşimin olmadığını öğrendim ve ben romandan devam edeyim. Erbabı onu alsın, beğenirse bir senaryo haline getirsin dedim. Şimdiden de söylüyorum, bir gün o kitap çıkarsa vesaire senaryo olursa oradaki baş karakteri benden başkası oynayamaz. Bu şartla veririm zaten.
1: Ömer Duran bugün programımızın ikinci bölümünün konuğuydu. Hem yapmış olduğu oyunları ve filmleri konuştuk. Ama en çok da hayat neye benzeseydi güzel olur diye yer ayırmaya çalıştık. Hoş geldiniz, geldiğiniz için.
0: Hoş bulduk. Ağırladığınız için çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun, bizim için keyifli. Hüseyin Nazlı Kul'un Duygusal Beyin adlı kitabı var. Bunu size hediye etmek istiyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, programı bitirdik. Hoşça kalın.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı sona erdi. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz.
3: Radyo Sputnik.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik özel haber.
4: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminin önemli ressamlarından biri olan Halil Paşa'nın 1912 tarihli Dört Mevsim'i betimleyen tabloları Sotheby's'te düzenlenen müzayedede 537.600 sterline, yani yaklaşık 32.853.000 liraya satıldı. Müzayede evinin 200.000 ila 300.000 sterlin aralığında değer biçtiği eser, beklentilerin üzerinde bir rakama alıcı buldu. Dört panelden oluşan tablo 19. ve 20. yüzyıl başlarında Kuzey Afrika, Mısır, Levant, Arabistan ve Osmanlı coğrafyasına odaklanan Oryantalist Sanat Müzayedesi'nde öne çıkan satış eserleri arasında yer aldı. Satış, Halil Paşa'nın eserlerine uluslararası sanat piyasasındaki ilginin sürdüğünü ortaya koydu. Öte yandan söz konusu tabloların 1900'lerin başına tarihlenen erken bir versiyonu Pera Müzesi'nde sergileniyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı bünyesindeki müzede devam eden Suyun Kıyısında Halil Paşa'nın Yaşamı ve Sanatı sergisi, sanatçının eserlerini arşiv belgeleri, fotoğraflar ve desen defterleriyle birlikte ele alıyor. Sergide sanatçının İstanbul, Paris ve Mısır arasında şekillenen üretim pratiği, portre, natürmort ve özellikle peyzajları üzerinden incelenirken ışık ve doğayla kurduğu ilişki de ön plana çıkarılıyor. Ziyaretçiler, sergide yer alan eserlerin yanı sıra daha önce Versace koleksiyonunda bulunan ve yine Sotheby's'te satılan Atlı Süvari adlı yapıtla sanatçının farklı dönemlerine ait çalışmalarını bir arada görme imkanı buluyor. Sergi 23 Ağustos'a kadar Pera Müzesi'nde. Halil Paşa'nın 1912 tarihli Dört Mevsim'i betimleyen eserleri Sotheby's'te düzenlenen müzayedede 537.600 sterline alıcı buldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
5: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Kabine yarın Beştepe'de toplanıyor. Kuveyt Dışişleri Bakanı sabah yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. CHP lideri Özgür Özel Karabük'te düzenlenen mitingde konuştu. Ayrıntılar bültenimizde. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri Orta Doğu'daki gerilim, terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi olacak. Kabinede Hürmüz Boğazı'ndaki son durumunda konuşulması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin ekonomiye yansımaları ve alınabilecek ek tedbirler detaylandırılacak. Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bu konuda kabine toplantıda gündeme gelebilir. Dışişleri Bakanı Ahmet Esabah yarın Türkiye'yi ziyaret gerçekleştirerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelecek. Gündem Hürmüz Boğazı. Fidan Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestlisinin kalıcı olarak yeniden tesisinin önem arz ettiğini yineleyecek. Hakan Fidan'ın mevkidaşıyla yapacağı görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İran, Gazze, Lübnan ve Körfez bölgesindeki diğer gelişmeler de ele alınacak. CHP siyasi partilerle yürüttüğü ara erken seçim temaslarının ardından sahaya iniyor. Milletvekilleri ve parti kurulları illere dağılarak hem vatandaşlarla buluşacak hem de seçim talebi için destek arayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün partisinin Karabük mitinginde bu konuya değindi. Adalet, demokrasi ve Türkiye'nin geleceği için meydanlarda olduklarını dile getiren Özgür Özel, CHP'nin 81 ilde yarın itibarıyla sahaya çıkacağını duyurdu.
2: Bundan sonra kendi kaderinize boyun eğmemek için, geleceğinize sahip çıkmak için ne zaman, nereye çağrılırsa gelmeye hazır mısınız? Pazartesi günü 81 ilde 973 ilçede sokağa çıkıyoruz. Kapı kapı evlere, fabrikalara, tüm vatan sathına yayılıyoruz. Tarihin en uzun ve en kalabalık seçim kampanyasındayız. Yerinizi almaya hazır mısınız? O zaman yolunuz açık olsun. Yürüyelim arkadaşlar.
1: CHP sözcüsü Zeynel Emre, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın partiden ihraç edildiğini duyurdu.
3: Ülkemizin dört bir yanında elde ettiğimiz belediyelere yönelik hukuksuzca operasyonlar yapılmakta. Bu operasyonlar içerisinde bizi işlerinde bir tanesi etik olarak rahatsız etti. İlk MYK toplantısında Uşak Belediye Başkanı'nın oy birliğiyle disipline verilmesini kararlaştırmıştı. Ve 2 Mayıs tarihinde de Yüksek Disiplin Kurulu da olağanüstü toplantıda dosyasını görüştü. Özkan Yalım'ın oy birliğiyle ihracına karar vermiş. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu ülkenin en köklü partisi olarak kurum sağlığına zarar getirecek hiçbir davranışın içerisinde hiçbir görevli bulunamaz.
0: Ekonomi.
1: TÜİK yarın saat 10'da Nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Beklenti anketine katılan 29 ekonomistin ortalama tahmini aylık enflasyonun %3,19 olacağı yönünde şekillendi. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde Mart ayında %30,87 olan yıllık enflasyonun Nisan'da %31,11 seviyesine çıkacağı öngörülüyor. Memur, emekli, kiracı ve yatırımcının gözü de yarın TÜİK tarafından gelecek kritik verilerde olacak. Yarın açıklanacak olan 4 aylık veri sonrasında memur ve emeklinin zamlarında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli olacak.
0: Hava durumu.
1: Yurt genelinde hava sıcaklığı düştü. Mayıs'ta kış geri döndü. Türkiye haftaya soğuk ve yağışlı havayla başladı. Bu tablo kısa süre içinde değişecek. Çarşamba gününden itibaren güneş yüzünü gösterecek. Yurt genelinde bahar havası etkisini hissettirecek. Yarın bazı illerimize baktığımızda günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara yağmurlu 9, İstanbul çok bulutlu 16, Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 14, İzmir çok bulutlu 18, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Konya yağmurlu 9, Sivas 16, Adana kuvvetli sağanak yağışlı 17, Hatay 15, Gaziantep ise 13 derece olacak. Spor. Futbol severlerin nefeslerini tutarak takip ettiği Süper Lig'de büyük şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe kazandı, zirvede fark 4'e düştü. Ligde son 3 haftaya 7 puanlık farkla büyük avantajla giren lider Galatasaray dün deplasmanda Samsunspor'a 4-1 kaybetti. Fenerbahçe ise sahasında Başakşehir'i 3-1 yenerek son 2 haftaya girilen zirvede puan farkını 4'e düşürdü. Trabzonspor ise Göztepe ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışına matematiksel olarak havlu attı. Süper Lig'in 32. haftası bugün oynanacak. 4 karşılaşmayla tamamlanacak. Saat 20'de başlayacak maçlarda Kayserispor'la Eyüpspor, Antalyaspor'la Alanyaspor, Fatih Karagümrük'le Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yla da Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Süper Lig şampiyonluğunu bu senede mucizelere bırakan Fenerbahçe kulübünde seçimli olağanüstü genel kurul 6-7 Haziran'da yapılacak biliyorsunuz. Ve şu ana kadar Hakan Safi ve Barış Göktürk aday olacaklarını söylerken başkanlığa talip olduğu belirtilen Mehmet Ali Aydınlar'ın da 8 Mayıs Cuma günü adaylığını açıklaması bekleniyor. Oldukça iddialı bir ekiple sarı lacivertli taraftarların karşısına çıkmaya hazırlanan Aydınlar'ın yönetim listesine girmek için şu ana kadar yaklaşık 150 kişinin talepte bulunduğu kaydedildi. İzmir'in Çeşme ilçesinde 26 Nisan'da başlayan ve Ege ile Akdeniz kıyılarından geçen Tur 2026 105,2 kilometrelik Ankara etabıyla bugün sona erdi. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda şampiyon Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick oldu. Toplamda 26 saat 34 dakika 19 saniye ile genel klasman birincisi olan Berwick, Turkuaz Mayon'un da sahibi oldu. Kadınlarda voleybolun bir numaralı kupası Türkiye'ye geliyor. İtalyan rakiplerini dün mağlup ederek Sev Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Eczacıbaşı ve Vakıfbank bu akşam saat 20'de kozlarını paylaşacak. Türk derbisine sahne olacak. Dev finalin sonunda kadın voleybolunun kulüpler düzeyindeki 27. Uluslararası Kupa ülkeye gelecek. Türk takımları Kadınlar Sev Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 8 kez şampiyonluk yaşamıştı. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
4: İzlenen ekonomik politika, bu kurun baskı altına alması, bu ilk defa da yapılmıyor. Daha önce de yaptılar bunu. Ben hatırlıyorum, devlet bakanı o zaman Kürşat Tüzmen'di ve kamuoyu önünde televizyonlarda yapılan yanlış diye ekonomi yönetimini eleştiriyordu. Aynı hükümetin içindeki bakan. Şimdi öyle bir hale geldi ki yabancılar Türkiye'ye para getiriyor, TL'ye çeviriyor, faize yatırıyor. Bir süre sonra da parasını tekrar dolara çeviriyor, alıp gidiyor. Yani dolar bazında öyle kar ediyorlar ki dünyada böyle bir kar yok. Peki siz top olarak, topta güçlü bir örgüt. Ya bu ekonomi yönetimine demiyor musunuz bu yaptığınız yanlış diye? Ben kimle konuşsam, bakın dün İstanbul'daydım, orada da çok tane iş adamlarla görüştüm. Herkes yanlış diyor. Peki bu yanlışta niye ısrar ediliyor?
5: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
6: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse
0: başlasın.
7: Hayatta bazı işler vardır ki içine girdikçe çıkması zorlaşır. Uğraşsan da bir sonuca varmak zaman alır, sinir bozar. İşte tam böyle durumlar için halkın ağzında şöyle bir söz yer eder. Ayıkla pirincin taşını. Peki bu deyimin kökeni nereye uzanıyor? 16. yüzyılda Osmanlı'nın Yemen seferi sırasında yaşanan gerçek bir olayın bu deyime kaynaklık ettiği anlatılır. Yemen Fatihi Sinan Paşa'nın komutasındaki ordu çölde mola verdiğinde askerler yemek hazırlığına girişir. Pirinç pişirilecektir. Ancak tam o sırada ansızın bir kum fırtınası kopar. Kum pişirmek üzere yıkanan pirincin üstüne adeta yağar. Taneler kumla iç içe geçer. Ne yaparsan yap içinden ayıklanmaz bir hale gelir. O esnada askerlerden biri esprili bir çıkış yapar. Taşlı diye beğenmiyorduk, asıl şimdi ayıklayın bakalım pirincin taşını. O gün yaşanan bu olay zamanla halk arasında deyime dönüşür. Ayıkla pirincin taşını. Yani içinden çıkması zor, çözümü uğraştırıcı bir işe kalkışmak. Bugün karmaşık bir sorunla karşılaşan biri bu deyimle içinde bulunduğu durumu tarif eder. Tarihin tozlu sayfalarından dilimize sızan deyimler yalnızca anlatımı değil, geçmişin izlerini de taşır. Bugün ayıkla pirincin taşını deyiminin öyküsünü paylaştık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Burdur'da beyaz kumsalı ve turkuaz renginin yanı sıra Mars'a benzerliğiyle de dikkati çeken Salda Gölü'nde kurulan merkezde düzenlenecek etkinliklerle bilim camiasının ilgisinin bölgeye çekilmesi amaçlanıyor. Salda'da kurulan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Salda Gölü Bilim, Eğitim ve Doğa Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin gelecek aylarda açılması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce gölde yürütülen bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla oluşturulan merkezde göl ve havzasını bilimsel yönden araştırma, doğa koruması ve eylem planlarına katkıda bulunma, biyoçeşitlilik araştırmaları yapma ve toplumu bilgilendirme gibi çalışmalar gerçekleştirilecek. Salda'da gerçekleştirilecek bilim günlerinin koordinatörlüğünü yapan astronom Kadir Uluç, Salda'nın özellikle Mars çalışmaları odağında önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti. Gölün doğal bir laboratuvar imkanı sunduğuna dikkati çeken Uluç şöyle konuştu.
2: Salda turizm açısından ön planda olan bir lokasyon. Biz bunun bilimsel tarafını da ön plana çıkartmak istiyoruz. Çünkü dünya açısından çok önemli. Dünya üzerinden başka bir gezegene gitmeye gerek kalmadan aslında o gezegen hakkında çalışma yapabileceğiniz ender yerlerden bir tanesi. Bu kapsamda bölgede bilim turizmine teşvik etmeye çalışıyoruz. Amacımız dünya bilim camiasının ilgisini buraya çekip bilimsel aktiviteleri burada arttırmak.
1: Bilim merkezine gelenlerin Mars ve göl arasındaki ilişkiyi görebileceğini anlatan Uluç, burada bilimsel çalışmalara da katkıda bulunabileceklerini belirtti. Salda Bilim Günleri etkinliğinin Haziran'da yapılacağı bilgisini veren Uluç şunları kaydetti.
3: Bu etkinliğimiz iki ana unsurdan oluşuyor. Birincisi, Salda'dan Mars'a Yaşamın İzini Sürmek isimli çalıştayımız. Bu çalıştayın temel odağı aslında tamamen bilimsel çalışmalar konusunda bir ateşleyici unsur olabilmek. Bölge gençlerinin ve çocuklarının özellikle bilime olan ilgisini arttırmak ve bu bilime olan ilgilerini aynı zamanda yaşadıkları bölgedeki göllerini de işin içine katarak nasıl daha efektif hale getirebilecekler? Bu kapsamda bilim şenliği düzenleyeceğiz.
1: Uluç, bilim şenliği süresince öğrencilerin çeşitli bilimsel deneylere katılabileceklerini, akşam da arazide kurulacak teleskoplarla gökyüzünü gözlemleyeceklerini ve böylelikle biyoloji, kimya ve astronominin bir araya getirileceğini anlattı. Burdur'da beyaz kumsalı ve turkuaz renginin yanı sıra Mars'a benzerliğiyle de dikkati çeken Salda Gölü'nde kurulan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Salda Gölü Bilim, Eğitim ve Doğa Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin gelecek aylarda açılması planlanıyor. Merkezde düzenlenecek etkinliklerle bilim camiasının ilgisinin bölgeye çekilmesi amaçlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Tarihte bugün.
1: İstanbul'u fethederek yeni bir çağ başlatan ve entelektüel kişiliğiyle de ön plana çıkan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, 3 Mayıs 1481 tarihinde hayatını kaybetti. Babası Sultan II. Murat'ın talebiyle 1444 yılında henüz 12 yaşındayken tahta çıkan II. Mehmet, tahtı 2 yıl sonra 1946 yılında tekrar babasına devretti. II. Mehmet 19 yaşına geldiğinde Sultan II. Murat'ın vefatıyla yeniden tahta çıktı. Öncelikle Anadolu'da ve Balkanlar'da durumu kontrol altına alan II. Mehmet, sorun çıkaran Yeniçeri Ocağı'nda değişiklikler yaparak İstanbul'un fethine odaklandı. İstanbul'un kuşatılması için 1452 yılının Ağustos ayı sonunda Boğaz'ı kontrol altına alacak Rumeli Hisarı'nın inşasını tamamlatan II. Mehmet, defalarca girişimde bulunulmasına rağmen ele geçirilemeyen Bizans'ın elindeki İstanbul'u 54 gün süren kuşatmanın ardından 1453 yılında fethederek Fatih unvanını aldı. Fetih sırasında gemileri karadan yürütüp Haliç'e indirerek savaşın seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmet, bu fethiyle Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açtı. İstanbul'un fethinden sonra şehrin yağmalanmasına izin vermeyerek can ve mal güvenliği garantisi verdiği halkın gönlünü kazanan Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya Kilisesi'ni fethin sembolü olarak camiye çevirdi. Toplanmaya çalışılan Haçlı ordusuna karşı 1454'te Venedik ve Cenevizlilerle anlaşmalar yapan Fatih Sultan Mehmet, 1457'de Haçlı donanması Libni, Taşoz ve Semadire'yi işgal etse de İsmail Bey komutasında gönderdiği donanma kısa sürede bu bölgeleri geri aldı. 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu'nun varlığına son veren Fatih Sultan Mehmet, 1462'de Rumeli seferine çıkarak önce Efla'a, 1463'te de Bosna'yı ele geçirerek Osmanlı Devleti'ne bağladı. İstanbul'u fethederek Doğu Roma'yı ele geçiren Sultan Mehmet, Batı Roma'yı da topraklarına katmak için harekete geçti. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki donanmayı Güney İtalya'ya sevk eden Fatih Sultan Mehmet, 26 Temmuz 1480'de Otranto'yu ele geçirdi. Padişahlığı döneminde 25 seferi bizzat yöneten Fatih, babası II. Murat döneminde 880 bin kilometre kare olarak devraldığı Osmanlı topraklarını 2 milyon 214 bin kilometre kareye ulaştırdı. Tarihçiler tarafından askeri deha olarak gösterilen Fatih Sultan Mehmet, ordu düzeninde yeniliklere gidip ateşli ve son teknoloji silahları üretti, asker sayısını artırdı. Devrinin büyük alimleri Molla Hüsrev, Molla Gürani, Molla Yegan, Hızır Bey ve Hocazade Muslihuddin'den ders alan Fatih Sultan Mehmet, merak ettiği alanlarda da uzman kişileri getirtip özel eğitim aldı. Birçok dil bilen Fatih Sultan Mehmet, matematik, coğrafya, astronomi, fizik gibi pek çok farklı disiplinde de bilgi sahibiydi. Tarihteki imparatorluk kurucularının vasıflarını taşıyan Fatih Sultan Mehmet, dünya hakimiyetini amaç edinmişti. Bazı Rum tebaalar onu İstanbul'u elinde tutması sebebiyle Kayseri Rum, yani Roma İmparatoru olarak gördü. Fatih Sultan Mehmet çocukluğundan itibaren yoğun bir İslami ve ilmi eğitim aldı. Kendisinden önceki 6 padişah gibi o da askeri konularda bilgi ve tekniğe sahipti. Fatih Sultan Mehmet birçok tarihçi tarafından bir Rönesans hükümdarı olarak tanımlanmaktadır. Fatih, İtalya ve İtalyan kültürünü tanıyan nadir bir Doğu hükümdarıydı. Fatih Sultan Mehmet'in yanında bulundurduğu Rum tarihçi Kritovios, onun kendi ana dili olan Türkçe dışında Arapça, Farsça, İbranice, Keldanice, Slavca, İtalyanca, Yunanca ve Latince bildiğini ifade etmektedir. Fatih'in özellikle İstanbul'un fethinden sonra zengin bir kütüphanesi vardı ve binlerce ciltlik kitaba sahipti. Fatih'in sarayında Yunanca ve İtalyanca bilen iki katip bulunuyor ve padişaha eski çağ tarihiyle ilgili bilgiler veriyordu. Mitolojiyle ilgilenen Fatih, Homeros'un meşhur İlyada destanının kopyasını hazırlatmıştı. Fatih'in yanında bulunan İtalyan nedimesi ona, antik Yunanistan'daki düşünürlerin ve Romalı tarihçilerin eserlerini okutmuştu. Fatih, papaların, imparatorların, Fransa krallarının, Büyük İskender'in, Lombardların vakainamelerini okumuştu. Bizanslı tarihçi Georgios Fratsis, Fatih'in Büyük İskender, Roma İmparatoru Augustus, Bizans İmparatoru Büyük Konstantin ve Theodosius gibi şahsiyetlere karşı hayranlık beslediğini söyler. Ayrıca Fatih, ateşli silahlara karşı yoğun ilgi göstermiş, tarihteki ilk havan topu olduğu bilinen Şahin'in çizimlerini bizzat kendisi yaptırmıştır. Fatih ayrıca İtalyan ressam Gentile Bellini'ye kendi hususi resmi olmak üzere çeşitli portreler ve heykeller yaptırmıştır. Gut hastalığı olan Fatih Sultan Mehmet, Anadolu'ya çıktığı sefer sırasında 3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'nda hayatını kaybetti. Naaşı kendi adını taşıyan Fatih Camii'ndeki türbesine defnedildi.
0: Tarihte bugün. Radyo Sputnik. Like a shelter from the storm, a fireplace that

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İspanyol arkeologlar Cebeli Tarık Boğazı çevresinde antik dönemden 2. Dünya Savaşı'na uzanan 134 gemi enkazı tespit etti. Keşif bölgenin tarihsel önemini yeniden ortaya koyuyor. ResearchGate'de yayınlanan araştırmaya göre keşfedilen enkazlar antik Pön dönemine ait gemilerden Roma ticaret gemilerine, Orta Çağ'daki İslami dönem deniz araçlarından erken modern Avrupa savaş gemilerine ve 2. Dünya Savaşı kalıntılarına kadar uzanıyor. Bu çeşitlilik bölgenin binlerce yıldır yoğun deniz trafiğine sahne olduğunu gösteriyor. Uzmanlar Cebeli Tarık Boğazı'nın tarih boyunca Avrupa ile Akdeniz ve Orta Doğu arasında bir dar geçit işlevi gördüğünü belirtiyor. İngiltere ya da Lizbon'dan yola çıkan gemilerin Akdeniz'e ulaşmak için bu rotayı kullanması bölgeyi hem ticaret hem de savaş açısından kritik bir noktaya dönüştürdü. Roma döneminde balık sosu taşıyan ticaret gemilerinden Napolyon savaşları sırasında çatışmalara katılan donanmalara kadar birçok gemi bu hatta seyretti. Buluntular arasında öne çıkan örneklerden biri 18. yüzyıla ait bir İspanyol savaş teknesi oldu. Araştırmacılar bu teknenin sıradan bir balıkçı teknesi gibi görünerek düşman gemilerine yaklaşan ve ardından gizli toplarını ateşleyen bir tasarıma sahip olduğunu belirtiyor. Keşif yalnızca büyük savaş ve ticaret gemileriyle sınırlı değil, daha küçük ve gündelik yaşama dair buluntular da dikkat çekiyor. Bunlardan biri ilk etapta gizli belgeler içerdiği düşünülen ancak içinde taraklar bulunan bir kutu oldu. Araştırmacılar bu tür buluntuların denizcilerin günlük yaşamına dair nadir ipuçları sunduğunu ifade ediyor. Uzmanlar keşfin öneminin yalnızca bulunan enkaz sayısından kaynaklanmadığını vurguluyor. 2019'dan bu yana bölgede yalnızca 4 sualtı alanı belgelenmişken son çalışmayla bu sayı katlanarak arttı. Ancak araştırmaların henüz yüzeysel olduğu belirtiliyor. Şu ana kadar yalnızca 10 metre derinliğe kadar inceleme yapılabildiği, oysa körfezin bazı noktalarında derinliğin 400 metreye ulaştığı ifade ediliyor. Bu durum deniz tabanında henüz keşfedilmemiş çok daha fazla kalıntı olabileceğine işaret ediyor. Araştırmacılar daha derin katmanlarda tarih öncesi dönemlere ait izlerin bulunabileceğini de değerlendiriyor. Deniz seviyesinin geçmişte daha düşük olduğu dönemlerde kıyı olan alanların bugün su altında kalmış olabileceği belirtiliyor. Bilim insanları bu çalışmaların kaybolma riski altındaki denizcilik tarihinin izlerini korumak için kritik önem taşıdığını vurguluyor. İspanyol arkeologlar Cebeli Tarık Boğazı çevresinde yaptıkları araştırmalarda yüzyıllara yayılan geniş bir su altı mezarlığı ortaya çıkardı. Cebeli Tarık Kayalığı ve Algerisas Körfezi arasındaki dar deniz hattında toplam 151 arkeolojik alan tespit edilirken bunların 134'ünde gemi enkazı bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sınır tanımayan gazetecilerin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre Türkiye 180 ülkelik basın özgürlüğü endeksinde 163. sırada yer aldı. Türkiye'de gazeteciliği engellemek için yargının bir sopa olarak kullanıldığı vurgulanan raporda terörle mücadele mevzuatının gazetecilere karşı kullanılmasının Türkiye'yi basın özgürlüğü liginde en alt sıralara hapsettiği aktarıldı. Rapor, küresel ölçekte haber alma hakkının ciddi bir kuşatma altında olduğunu belgelemiş oldu. Endeks tarihinde ilk kez incelenen ülkelerin %52,2'si zor veya çok ciddi kategorisinde yer aldı. Rapora göre ise dünya genelindeki ortalama puan son çeyrek asrın en düşük seviyesine geriledi.

0: tanınması üzerinden suç sayılması küresel bir fenomen haline geldi ifadeleri kullanıldı. Sınır tanımayan gazetecilerin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre Türkiye, basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 163. sırada. Raporda ABD ve İsrail'in sıralaması da dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı iklim değişikliği ve üretim koşullarındaki farklılıklar nedeniyle ayçiçeği ve fındık yağlarına ilişkin bazı kimyasal parametreleri güncelledi. Resmi gazetede yayımlanan tebliğle yağ asidi ve sterol değerlerinde değişikliğe gidildi. Düzenlemenin mevcut mevzuatı güncel üretim verileriyle uyumlu hale getirmeyi amaçladığı belirtildi. Türkiye'de yaygın olarak üretilen yüksek oleik asitli ayçiçeği ve fındık yağlarında son yıllarda iklim değişikliği ve toprak yapısına bağlı sapmalar tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen saha çalışmaları ve projeler doğrultusunda 2012'den bu yana yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi bitki adıyla anılan yağlar tebliğinde değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre yüksek oleik asitli ayçiçeği yağında palmitoleik asit değeri TET 0,1 iken 0,2 oldu. Stearik asit alt sınırı ise 2,9 ile 6,2 iken 1,9 ile 6,2 olarak güncellendi. Fındık yağında ise delta 5 avanesterol değeri üst sınırı 7'ye yükseltildi. Yüksek oleik asitli ayçiçeği ve fındık yağları için mevcut mevzuat güncel veriler ve üretim koşullarıyla da uyumlu hale getirildi. Bakanlık yapılan değişikliklerin üretim koşullarıyla uyum artıracağını ve sürdürülebilir üretime katkı sağlayacağını belirtti. Ayçiçeği ve fındık yağlarında bazı kimyasal parametreler güncellendi. İklim ve üretim koşullarına bağlı değişimlerin dikkate alındığı düzenlemenin üretimde sürdürülebilirliği desteklemesi hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Her yıl tüketilen 5,6 milyon ton kakao küçük tarlalarda yetiştiriliyor. Çikolatanın ham maddesi olan kakao ağaçları hastalıklara karşı çok hassas olduğundan üreticiler her yıl mahsullerinin ortalama %30'unu kaybeder. Bu nedenle kakao ağaçları hastalıkların hızla yayılmasını engellemek için 2 hektardan küçük ve birbirinden ayrı alanlarda yetiştirilir. Bunu biliyor muydunuz?
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Midenin değil beynin seçimi. Ana yemekten sonra tamamen doymuş hissetsek bile tatlıya yer kalması kişisel bir alışkanlıktan çok bilimsel olarak açıklanan bazı bedensel ve zihinsel süreçlere dayanıyor. Bilim ve Teknik Dergisi'nde yer alan habere göre bu durumun temel nedenlerinden biri duyuma özel tokluk olarak adlandırılan mekanizma. Aynı tat grubunu uzun süre maruz kalındığında beyindeki duyusal yanıt azalıyor. Ana yemeklerde baskın olan tuzlu ve baharatlı tatlara karşı oluşan bu bıkkınlık tatlıyı daha cazip hale getiriyor. Bir diğer nedense mide akomodasyonu. Mide içine besin girdikçe genişleyebilen kaslı bir yapıya sahip. Şekerli gıdalar vagus siniri üzerinden midenin üst kısmındaki kasların gevşemesine yol açıyor ve bu gevşeme ana yemekle dolu olan midede tatlı için fiziksel bir alan oluşmasını sağlıyor. Tokken bile tatlı isteğinin ortaya çıkmasında etkili olan bir başka süreç ise hedonik açlık. Şeker oranı yüksek gıdalar beynin dopamin temelli ödül sistemini uyarıyor ve bu etki tokluk sinyallerinin kısa süreli olarak baskılanmasına neden olabiliyor. Ana yemekten sonra tamamen doymuş hissetsek bile tatlıya yer kalması kişisel bir alışkanlıktan çok bilimsel olarak açıklanan bazı bedensel ve zihinsel süreçlere dayanıyor. Bu durumun temel nedenlerinden biri duyumu özel tokluk olarak adlandırılan mekanizma. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Kafein, dünyanın en yaygın kullanılan uyarıcı maddelerinden biri. Sabah kahvesinden enerji içeceğine kadar pek çok üründe bulunan bu madde, doğru miktarda alındığında dikkati artırıyor, ancak uzmanlara göre fazlası vücut için ciddi bir stres kaynağı. Kafein, beyinde yorgunluk hissi yaratan adenozin adlı kimyasalın etkisini geçici olarak bloke ediyor. Bu sayede daha uyanık ve enerjik hissediyoruz. Aynı zamanda dopamin ve adrenalin gibi maddeleri artırarak kalp atışını ve zihinsel uyarılmayı hızlandırıyor. Ancak bu etki doza bağlı. Fazla kafein, kalbin daha hızlı ve düzensiz atmasına, sinirlilik ve huzursuzluğa yol açabiliyor. Araştırmalar günde 2-3 fincan kahvenin, yani yaklaşık 200 ila 300 miligram kafeinin sağlıklı yetişkinlerde genellikle faydadan çok zarar getirmediğini gösteriyor. Hatta düzenli kahve tüketimi tip 2 diyabet, bazı kanser türleri ve Alzheimer riskinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak bu tablo herkes için geçerli değil. Yüksek tansiyonu olanlarda, hamilelerde ve kafeine hassas kişilerde riskler daha erken başlıyor. Kafein her içecekte aynı etkiyi yaratmıyor. Kahve ve çay antioksidanlar ve faydalı bileşikler de içeriyor. Enerji içecekleri ise kafeini şeker ve başka uyarıcılarla birlikte veriyor. Bazı ürünlerde 500 mg'a kadar kafein bulunabiliyor. Uzmanlara göre bu kombinasyon özellikle kalp ritim bozukluğu ve panik atak riskini artırıyor. Kafeinin etkisi saatlerce sürebiliyor. Bu nedenle uzmanlar uyku saatinden en az 8 saat önce kafein alımının kesilmesini öneriyor. Akşam yemeğinden sonra içilen kahve fark edilmeden derin uykuyu bozabiliyor. Uzmanlara göre sınırı aştığınızda şu belirtiler ortaya çıkabiliyor. Çarpıntı ve kalp ritim bozukluğu, huzursuzluk, kaygı, sinirlilik, baş ağrısı ve mide bulantısı, uykusuzluk ve gece sık uyanma. Bu belirtiler varsa kafeini aniden değil kademeli olarak azaltmak öneriliyor. Aksi halde baş ağrısı ve halsizlik gibi yoksunluk belirtileri görülebiliyor. Bilim insanlarına göre kafeine verilen tepki büyük ölçüde genetik. Bazı insanlar kafeini saatler içinde metabolize ederken bazılarında bu süre 12 saati aşabiliyor. Bu nedenle güvenli miktar kişiden kişiye değişiyor. Kahve, çay ve enerji içecekleriyle her gün aldığımız kafein uyanıklığı artırıyor, ancak fazlası uykusuzluktan çarpıntıya, kaygıdan baş ağrısına kadar uzanan bir tablo yaratabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Spor yaparken öğrendiğimiz hareketlerin aradan uzun süre geçse bile vücudumuz tarafından hatırlanıyor olması size hiç tanıdık geldi mi? İlk başlarda zorlandığımız bir egzersizi aylar sonra yeniden denediğimizde daha kolay yapabilmemizin ardında aslında oldukça etkileyici bir biyolojik mekanizma yatıyor: kas hafızası. Kas hafızası, bilimsel adıyla işlemsel hafıza, kaslarda oluşan bir hafıza gibi düşünülse de aslında sürecin merkezinde sinir sistemi bulunuyor. Bir hareketi tekrar tekrar yaptığınızda beyniniz bu hareketin komutlarını kaslarınıza daha hızlı ve verimli bir şekilde iletmeyi öğrenir. Bu, sinir hücreleri arasındaki bağlantıların güçlenmesi ve kasların hareketi daha otomatik hale getirmesiyle gerçekleşir. Örneğin ilk defa bisiklete bindiğinizde dengenizi sağlamak ve pedalı çevirmek size zor gelebilir. Ancak tekrar ettikçe beyinle kaslar arasında kurulan iletişim ağları gelişir ve hareket refleks haline alır. Bu durum, uzun bir süre ara verseniz bile geri döndüğünüzde hareketi hızla hatırlamanızı sağlar. Kas hafızasının oluşum sürecinde beynin motor korteksi, beyincik ve omurilik gibi bölgeler kritik rol oynar. Motor korteks hareketin planlanmasını yaparken beyincik denge ve koordinasyonu sağlar. Omurilik ise bu komutları kaslara ileterek hareketin gerçekleşmesine mümkün kılar. Tekrar eden antrenmanlar bu sinir yollarının kalıcı hale gelmesini sağlar. İşlemsel bellek, kelimelerden çok hareketlere dayalı çalışan bir hafıza türüdür. Bu nedenle öğrenilen becerileri anlatmak zor, uygulamaksa daha kolaydır. Yeni bir beceri öğrenirken beyin her adımı bilinçli şekilde kontrol eder. Bu aşamada dikkat ve çaba yüksektir. Tekrar arttıkça hareketler otomatikleşir ve düşünmeden yapılabilir hale gelir. Bu sistem, spor yapanları, yeni beceri öğrenenleri ve yaşa bağlı bilişsel değişim yaşayanları doğrudan etkiler. Doğru uygulandığında öğrenme hızlanır, performans kalıcı hale gelir. İşlemsel hafıza, bilişsel gerilemeden en az etkilenen sistemlerden biridir. Bu nedenle demans veya Alzheimer hastaları bazı becerileri koruyabilir. Kişi isimleri hatırlamakta zorlanabilir, ancak yıllarca yaptığı bir hareketi sürdürebilir. Özellikle müzik, bu hafızayı aktive etmede güçlü bir araç olarak gösterilmektedir. İşlemsel hafızayı hızlı şekilde güçlendiren bir yöntem yoktur. Süreç, zaman ve düzenli çalışma gerektirir. Yeni bir becerinin ilk aşaması dikkat ve yoğun çaba ister. Bu noktada en etkili unsur pratiktir. Bisiklet sürmekten enstrüman çalmaya kadar birçok becerinin zamanla otomatik hale gelmesi kas hafızası olarak biliniyor. Ancak bu süreç yalnızca kaslarla değil, doğrudan beyinle bağlantılı çalışıyor. Araştırmalar, tekrar ve doğru öğrenme yöntemlerinin bu sistemi güçlendirdiğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Kimi zaman biriyle işiniz biter ama laf uzatmadan da uğurlamak gerekir. Peki bunu açıkça söylemeden nasıl yaparsınız? Cevap halk deyiminde gizlidir. Ayakkabısını düzeltmek. Eskiden eve gelen misafirlerin ayakkabıları kapı önüne bırakılırdı. Ev sahibi misafiri uğurlamak istiyorsa ayakkabıların yönünü dışarı çevirirdi. Bu sessiz mesajı alan misafiri de kalkıp giderdi. Kars yöresinden derlenen bir örnekte ev sahibi rahatsız olduğu misafir için eşine şöyle demiş. Dayının ayakkabısını düzelt. Bu ince ayar vedayı haber verirmiş. Bugün halen kibarca gönderme anlamında kullanılan bir deyimdir. Gelenekler inceliklerle yaşar, deyimlerle anlatılır. Bugün ayakkabısını düzeltmek deyiminin kapısını araladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Çok sesli haber radyosu.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Tarihte bugün.
1: İstanbul'u fethederek yeni bir çağa başlatan ve entelektüel kişiliğiyle de ön plana çıkan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, 3 Mayıs 1481 tarihinde hayatını kaybetti. Babası Sultan II. Murat'ın talebiyle 1444 yılında henüz 12 yaşındayken tahta çıkan II. Mehmet, tahtı 2 yıl sonra 1946 yılında tekrar babasına devretti. II. Mehmet 19 yaşına geldiğinde Sultan II. Murat'ın vefatıyla yeniden tahta çıktı. Öncelikle Anadolu'da ve Balkanlar'da durumu kontrol altına alan II. Mehmet, sorun çıkaran Yeniçeri Ocağı'nda değişiklikler yaparak İstanbul'un fethine odaklandı. İstanbul'un kuşatılması için 1452 yılının Ağustos ayı sonunda Boğaz'ı kontrol altına alacak Rumeli Hisarı'nın inşasını tamamlatan II. Mehmet, defalarca girişimde bulunulmasına rağmen ele geçirilemeyen Bizans'ın elindeki İstanbul'u 54 gün süren kuşatmanın ardından 1453 yılında fethederek Fatih unvanını aldı. Fetih sırasında gemileri karadan yürütüp Haliç'e indirerek savaşın seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmet, bu fethiyle Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açtı. İstanbul'un fethinden sonra şehrin yağmalanmasına izin vermeyerek can ve mal güvenliği garantisi verdiği halkın gönlünü kazanan Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya Kilisesi'ni fethin sembolü olarak camiye çevirdi. Toplanmaya çalışılan Haçlı ordusuna karşı 1454'te Venedik ve Cenevizlilerle anlaşmalar yapan Fatih Sultan Mehmet, 1457'de Haçlı donanması Livni, Taşoz ve Semadire'yi işgal etse de İsmail Bey komutasında gönderdiği donanma kısa sürede bu bölgeleri geri aldı. 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu'nun varlığına son veren Fatih Sultan Mehmet, 1462'de Rumeli seferine çıkarak önce Efla'a, 1463'te de Bosna'yı ele geçirerek Osmanlı Devleti'ne bağladı. İstanbul'u fethederek Doğu Roma'yı ele geçiren Sultan Mehmet, Batı Roma'yı da topraklarına katmak için harekete geçti. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki donanmayı Güney İtalya'ya sevk eden Fatih Sultan Mehmet, 26 Temmuz 1480'de Otranto'yu ele geçirdi. Padişahlığı döneminde 25 seferi bizzat yöneten Fatih, babası II. Murat döneminde 880 bin kilometre kare olarak devraldığı Osmanlı topraklarını 2 milyon 214 bin kilometre kareye ulaştırdı. Tarihçiler tarafından askeri deha olarak gösterilen Fatih Sultan Mehmet, ordu düzeninde yeniliklere gidip ateşli ve son teknoloji silahları üretti, asker sayısını artırdı. Devrinin büyük alimleri Molla Hüsrev, Molla Gürani, Molla Yegan, Hızır Bey ve Hocazade Muslihuddin'den ders alan Fatih Sultan Mehmet, merak ettiği alanlarda da uzman kişileri getirtip özel eğitim aldı. Birçok dil bilen Fatih Sultan Mehmet, matematik, coğrafya, astronomi, fizik gibi pek çok farklı disiplinde de bilgi sahibiydi. Tarihteki imparatorluk kurucularının vasıflarını taşıyan Fatih Sultan Mehmet, dünya hakimiyetini amaç edinmişti. Bazı Rum tebaalar onu İstanbul'u elinde tutması sebebiyle Kayseri Rum, yani Roma İmparatoru olarak gördü. Fatih Sultan Mehmet çocukluğundan itibaren yoğun bir İslami ve ilmi eğitim aldı. Kendisinden önceki 6 padişah gibi o da askeri konularda bilgi ve tekniğe sahipti. Fatih Sultan Mehmet birçok tarihçi tarafından bir Rönesans hükümdarı olarak tanımlanmaktadır. Fatih, İtalya ve İtalyan kültürünü tanıyan nadir bir doğu hükümdarıydı. Fatih Sultan Mehmet'in yanında bulundurduğu Rum tarihçi Kritovios, onun kendi ana dili olan Türkçe dışında Arapça, Farsça, İbranice, Keldanice, Slavca, İtalyanca, Yunanca ve Latince bildiğini ifade etmektedir. Fatih'in özellikle İstanbul'un fethinden sonra zengin bir kütüphanesi vardı ve binlerce ciltlik kitaba sahipti. Fatih'in sarayında Yunanca ve İtalyanca bilen iki katip bulunuyor ve padişaha eski çağ tarihiyle ilgili bilgiler veriyordu. Mitolojiyle ilgilenen Fatih, Homeros'un meşhur İlyada destanının kopyasını hazırlatmıştı. Fatih'in yanında bulunan İtalyan nedimesi ona, antik Yunanistan'daki düşünürlerin ve Romalı tarihçilerin eserlerini okutmuştu. Fatih, papaların, imparatorların, Fransa krallarının, Büyük İskender'in, Lombardların vakainamelerini okumuştu. Bizanslı tarihçi Georgios Fratsis, Fatih'in Büyük İskender, Roma İmparatoru Augustus, Bizans İmparatoru Büyük Konstantin ve Theodosius gibi şahsiyetlere karşı hayranlık beslediğini söyler. Ayrıca Fatih, ateşli silahlara karşı yoğun ilgi göstermiş, tarihteki ilk havan topu olduğu bilinen Şahin'in çizimlerini bizzat kendisi yaptırmıştır. Fatih ayrıca İtalyan ressam Gentile Bellini'ye kendi hususi resmi olmak üzere çeşitli portreler ve heykeller yaptırmıştır. Gut hastalığı olan Fatih Sultan Mehmet, Anadolu'ya çıktığı sefer sırasında 3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'nda hayatını kaybetti. Naaşı kendi adını taşıyan Fatih Camii'ndeki türbesine defnedildi.
0: Tarihte bugün. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Kütlüce Köyü'nün muhtarı Hüseyin Yılmaz'la konuşacağız. Mesela neydi, nasıl bu hale geldi?
2: Kendileri bu yolu kapatamazsın. Tamam, bu Oktay bu Nevzet Kaşar'a oturdu ya, demem ağzından burnuna karışık bir yumruk vurdu.
1: Şimdi Oktay Yıldırım canlı yayınımızda. Hani ne oldu orada, bir anda bu kadar çok büyük lince yol açacak ki yeni de orada kalmıyorsunuz.
2: Türkiye düşmanı örgütlerin tehditlerini alıyoruz. Onların yöntemleridir. Buraya ait değilsin, bizden biri değilsin, bu köyden defolup gideceksin dedi.
1: Muhtarın söyledikleri bambaşka bir hikaye. Oktay Yıldırım'ın söyledikleri başka bir hikaye. İki tarafı da dinledik, siz de dinlediniz. En azından bilgi sahibi olmuş oldunuz.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayan'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
3: Direct Play. Direct Play futbolda topun mümkün olduğunca hızlı ve az sayıda pasla ileri taşındığı bir oyun tarzıdır. Takım topu kazandığı anda geride pas yapıp rakibin yerleşmesini beklemez, aksine hızlıca hücuma kalkar, mümkünse ilk pasla ya da ikinci pasla rakip kaleye gitmeyi hedefler. Bu yüzden bu sistem genellikle uzun paslarla, havadan top taşımayla ve fiziksel olarak güçlü forvetlerle işler. Sistemin temelinde şu fikir vardır: rakip savunma yerleşmeden hücum etmek en iyisidir. Bu nedenle direct play uygulayan takımlar genellikle orta sahayı çabuk geçer, pası savunma çizgisinin arkasına sarkacak şekilde atar. Böylece top oyunun merkezinde dolaşmak yerine doğrudan hücum bölgesine yönlendirilmiş olur. Bu sistemin en başarılı uygulayıcılarından biri uzun yıllar boyunca İngiltere Premier Lig takımları olmuştur. Özellikle Tony Pulis'in Stoke City, Sam Allardyce'ın Bolton ve West Ham takımları bu anlayışı başarıyla kullandı. Milli takım düzeyine bakarsak özellikle İngiltere'nin 1990'lar ve 2000'ler başındaki oyun tarzı da direct play'e örnektir. Sistemde genellikle şu formasyonlar tercih edilir: 4-4-2, 4-2-3-1, hatta bazen 5-3-2. Ancak önemli olan dizilişten çok oyuncu profilleridir. Sırtı dönük oynayabilen, topu indirebilen bir target man, forvet, hızlı ikinci forvet ya da kanat oyuncuları, uzun pas atabilen bir stoper ya da oyun kurucu bu sistemin olmazsa olmazıdır. Avantajları oldukça net ve etkilidir. Rakibin yerleşmesine fırsat vermeden hücum yapılır. Az sayıda pasla sonuca gidildiği için riskler azalır. Hava toplarında üstünlük kuran oyuncular fark yaratır. Top rakip sahaya taşındığı için defans daha az baskı yer. Zayıf takımlar teknik eksikliği bu sistemle dengeleyebilir. Ancak direct play'in bazı dezavantajları da vardır. Estetikten yoksundur, seyir zevki düşebilir. Uzun paslar isabetli olmazsa sürekli top kaybı yaşanır. Topa sahip olma oranı düşük olur, kontrol rakibe geçebilir. Yüksek teknik kapasite gerektiren maçlarda etkisiz kalabilir. Rakip savunma fiziksel olarak güçlüyse işe yaramaz hale gelir. Direct play'in en büyük silahı ritim kırmak ve tempo yaratmaktır. Takım 30 saniye boyunca savunma yapar ama bir anda tek bir uzun topla gole yaklaşır. Bu sistem genelde kanat oyuncularının çizgiye inmesiyle değil, dikine ve merkeze koşular yapmasıyla işler. Yani amaç genişlik değil, derinliktir. Direct play'de kalecinin bile uzun pas atma becerisi değerlidir. Özellikle modern futbolda pasla oyun kuran kalecilerin yanında doğrudan uzun oynayan kaleciler bu sistemde kıymetlidir. Çünkü atılan her uzun top potansiyel bir hücumun başlangıcıdır. Türkiye'de bu sistemin örneklerini zaman zaman Anadolu kulüplerinde, özellikle zorlu deplasmanlarda büyük takımlara karşı uygulanırken görebiliriz. Özellikle uzun boylu santroforu ve hızlı ikinci forveti olan takımlar direct play'i sıkça tercih eder. Örnek olarak geçmişte Kayserispor ve Gençler Birliği bazı maçlarda bu sistemi başarıyla uygulamıştır. Sonuç olarak direct play basit gibi görünse de yüksek organizasyon, zamanlama ve doğru oyuncu profili gerektirir. Pas sayısı azdır ama anlamı büyüktür ve bazen sadece tek bir uzun top 15 paslık organize atağa bedel olabilir. Uzun paslarla, havadan top taşımayla ve fiziksel olarak güçlü forvetlerle işleyen bir sistem olan direct play'i anlattık. Yepyeni bölümlerde görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

Yeah, dip trip, the Fantasia.

Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Dünyanın en pahalı apartman dairesini bir Türk satın aldı Dubai'de. 105 milyon dolar denildi, 108 milyon dolar denildi 2 yıl kadar önce.
2: Vay canına!
3: Dünyanın en pahalı dairesini.
1: Evet, yani 105 milyon dolar bir de. Yani dünyanın en lüks yerinde şeydir, malikane satın aldırır yani.
3: Kaç malikane? Ve yani 105 milyon dolar dediniz, şu anda 50 milyar lira ya geliyor değil mi yaklaşık? 50 milyar lira.
1: Hesaplamakta zorluk çektiğini söyler. Hakikaten benim bunu...
3: Yanlış hesaplamayalım onu. İrem bir bakar mısın 105 milyon dolar çarpı 45? Gerçi İran Savaşı'ndan sonra o batmıştır eğer satmadıysa. Şimdi %50 düştü fiyat.
1: Bekliyordum.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
4: Bunu biliyor muydunuz? Çöl kumları Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden Orta Asya'daki Gobi Çölü'ne kadar on binlerce kilometre uzağa taşınabilir. Bu şekilde her yıl yaklaşık 2 milyar ton toz parçacığı atmosferde taşınıyor ve yükseklikleri 10 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Bunu biliyor muydunuz? Radyo Sputnik'te Caz Saati.

Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Futbolun ansiklopedisinin ilk sayfasına ilk adamla, yani file bekçileriyle başlıyoruz. File bekçisi ya da daha klasik deyimiyle kaleciler. Tek tip kaleci olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira futbolda tek görevi kaleye topu sokmamak olan kaleciler de özelliklerine göre ayrılıyor. O halde shot stopper, yani klasik refleks kaleciyle başlayalım. Futbolda kaleciler arasında belki de en net şekilde tanımlanabilen kaleci türü shot stopper, yani klasik refleks kalecidir. Bu kaleciler futbolun modernleşmesiyle birlikte pas oyununa ve oyun kurulumuna daha fazla görev yüklenen kaleci profilinden ayrılırlar. Refleksleri yüksek, pozisyon bilgisi kuvvetli ve karar verme süreleri son derece hızlıdır. Bu tür kaleciler maç boyunca az ya da çok gelen şut sayısından bağımsız olarak her pozisyonda ayakta kalabilecek zihinsel konsantrasyona sahiptir. Shot stopper kaleci tipi özellikle savunmaya ağırlık veren takımlarda etkilidir. Neden mi? Çünkü bu tür kaleciler kalelerine yönelen çok sayıda şutta güven verir. Savunması derin oynayan, yani savunma hattını kendi ceza sahası civarında konumlandıran takımlar için adeta can simididirler. Bu oyun tarzında rakibin topla oynama oranı yüksektir. Dolayısıyla kaleye gelen şut sayısı da artar. Shot stopper kaleci burada devreye girer. Refleksiyle, pozisyon alışıyla ve soğukkanlılığıyla skoru tutan adam olur. Özellikle maçların son dakikalarında rakibin baskısı yoğunlaştığında bu kaleci tipi birçok maçı tek başına kurtarabilir. Takımı uzun süre gol yemeden oyunda tutabilir. Fakat bu tip kalecilerin modern futbolda bazı zorluklar yaşadığını da görmek gerekir. Çünkü günümüzde birçok takım oyunu geriden kurmak istiyor. Stoperlerden kaleciye dönen toplar, kaleciden yeniden pasla çıkmak için bir araç olarak kullanılıyor. İşte bu noktada da shot stopper kalecilerin ayakta pas yapma becerilerindeki sınırlılık dezavantaj haline geliyor. Topu oyuna sokmakta yetersiz kalmaları, pres altında oynayan takımlar için risk oluşturabiliyor. Ayrıca savunma hattı çok önde oynayan takımlarda kalecinin ceza sahası dışına çıkıp savunma arkasına sarkan topları süpürmesi bekleniyor. Bu tür oyunlarda shot stopper kaleci yavaş kalabilir ya da zamanlama hatası yapabilir. Yani bu kaleci tipi pres futbolu, gegenpressing ya da total futbol anlayışında çok tercih edilen bir profil değildir. Bu kaleci tipinde olması gereken bazı fiziksel ve zihinsel özellikler de ayırt edicidir. Reflekslerinin hızlı olması şarttır çünkü kaleye gelen topa milisaniyeler içinde tepki verebilmelidir. Ayrıca iyi bir sıçrama yeteneği, geniş bir kol açıklığı, hızlı düşme ve yerden kalkma becerisi bu kaleci türünde aranan fiziksel özelliklerdir. Boyu genellikle orta üst seviyededir. Yani 1.85'in üzerindeki kaleciler bu pozisyona daha uygundur. Bu kaleci tipinin dünya futbolunda iz bırakmış çok sayıda örneği vardır. Haydi şimdi bu unutulmaz isimlere bakalım. Örneğin İlker Casillas, kariyerinin büyük bölümünde oyun kurucu bir kaleci olmasa da refleksleriyle Real Madrid'i ve İspanya milli takımını birçok maçta ayakta tutmuştur. Özellikle 2008 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Kupası'nda yaptığı kritik kurtarışlarla büyük şampiyonlukların mimarlarından biri olmuştur. Yine Gianluigi Buffon gerek Juventus gerekse İtalya milli takımıyla bu kaleci tipinin zirvesini temsil eder. Buffon ayakla çok iyi bir oyun kurucu değildi ama kalesine devleşen bir figürdü. 2006 Dünya Kupası'nda kurtardığı pozisyonlar hala hafızalardadır. Türkiye'den örnek olarak milli kaleci Rüştü Reçber'i söyleyebiliriz. Rüştü, 2002 Dünya Kupası'nda sergilediği performans, yakın mesafeden yaptığı kurtarışlar ve penaltı refleksleriyle shot stopper kalecilerin Türkiye'deki en önemli örneği oldu. Sonuç olarak shot stopper kaleci tipi hala birçok takım için güvenli bir limandır. Modern futbolda ayakla oyun ve alan savunması önem kazansa da refleksle gelen kurtarışlar ve çizgi üzerinde kalecinin oyunu okuyarak yaptığı hamleler hala maçların kaderini belirleyebiliyor. Özellikle topa sahip olmayan, derin savunma yapan ve skor korumaya yönelik oynayan takımlar için bu kaleci tipi bir nevi kalede ikinci bir kaptan gibidir. Kaleye güven veren bir shot stopper yalnızca golü engellemez, takımın psikolojisini de ayakta tutar. Futbol ansiklopedisine bugün kaleciler arasında belki de en net şekilde tanımlanabilen kaleci türü shot stopper yani klasik refleks kaleciyi anlattık. Her sayfasında başka bir bilginin yer aldığı futbol ansiklopedisini takip etmeye devam edin.
1: Futbolun ansiklopedisi.

0: Tarihte bugün.
1: İstanbul'u fethederek yeni bir çağa başlatan ve entelektüel kişiliğiyle de ön plana çıkan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, 3 Mayıs 1481 tarihinde hayatını kaybetti. Babası Sultan II. Murat'ın talebiyle 1444 yılında henüz 12 yaşındayken tahta çıkan II. Mehmet, tahtı 2 yıl sonra 1946 yılında tekrar babasına devretti. II. Mehmet 19 yaşına geldiğinde Sultan II. Murat'ın vefatıyla yeniden tahta çıktı. Öncelikle Anadolu'da ve Balkanlar'da durumu kontrol altına alan II. Mehmet, sorun çıkaran Yeniçeri Ocağı'nda değişiklikler yaparak İstanbul'un fethine odaklandı. İstanbul'un kuşatılması için 1452 yılının Ağustos ayı sonunda Boğaz'ı kontrol altına alacak Rumeli Hisarı'nın inşasını tamamlatan II. Mehmet, defalarca girişimde bulunulmasına rağmen ele geçirilemeyen Bizans'ın elindeki İstanbul'u 54 gün süren kuşatmanın ardından 1453 yılında fethederek Fatih unvanını aldı. Fetih sırasında gemileri karadan yürütüp Haliç'e indirerek savaşın seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmet, bu fethiyle Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açtı. İstanbul'un fethinden sonra şehrin yağmalanmasına izin vermeyerek can ve mal güvenliği garantisi verdiği halkın gönlünü kazanan Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya Kilisesi'ni fethin sembolü olarak camiye çevirdi. Toplanmaya çalışılan Haçlı ordusuna karşı 1454'te Venedik ve Cenevizlilerle anlaşmalar yapan Fatih Sultan Mehmet, 1457'de Haçlı donanması Livni, Taşoz ve Semadire'yi işgal etse de İsmail Bey komutasında gönderdiği donanma kısa sürede bu bölgeleri geri aldı. 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu'nun varlığına son veren Fatih Sultan Mehmet, 1462'de Rumeli seferine çıkarak önce Efla'ya, 1463'te de Bosna'yı ele geçirerek Osmanlı Devleti'ne bağladı. İstanbul'u fethederek Doğu Roma'yı ele geçiren Sultan Mehmet, Batı Roma'yı da topraklarına katmak için harekete geçti. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki donanmayı Güney İtalya'ya sevk eden Fatih Sultan Mehmet, 26 Temmuz 1480'de Otranto'yu ele geçirdi. Padişahlığı döneminde 25 seferi bizzat yöneten Fatih, babası II. Murat döneminde 880 bin kilometre kare olarak devraldığı Osmanlı topraklarını 2 milyon 214 bin kilometre kareye ulaştırdı. Tarihçiler tarafından askeri deha olarak gösterilen Fatih Sultan Mehmet, ordu düzeninde yeniliklere gidip ateşli ve son teknoloji silahları üretti, asker sayısını artırdı. Devrinin büyük alimleri Molla Hüsrev, Molla Gürani, Molla Yegan, Hızır Bey ve Hocazade Muslihuddin'den ders alan Fatih Sultan Mehmet, merak ettiği alanlarda da uzman kişileri getirtip özel eğitim aldı. Birçok dil bilen Fatih Sultan Mehmet, matematik, coğrafya, astronomi, fizik gibi pek çok farklı disiplinde de bilgi sahibiydi. Tarihteki imparatorluk kurucularının vasıflarını taşıyan Fatih Sultan Mehmet, dünya hakimiyetini amaç edinmişti. Bazı Rum tebaalar onu İstanbul'u elinde tutması sebebiyle Kayseri Rum, yani Roma İmparatoru olarak gördü. Fatih Sultan Mehmet çocukluğundan itibaren yoğun bir İslami ve ilmi eğitim aldı. Kendisinden önceki 6 padişah gibi o da askeri konularda bilgi ve tekniğe sahipti. Fatih Sultan Mehmet birçok tarihçi tarafından bir Rönesans hükümdarı olarak tanımlanmaktadır. Fatih, İtalya ve İtalyan kültürünü tanıyan nadir bir doğu hükümdarıydı. Fatih Sultan Mehmet'in yanında bulundurduğu Rum tarihçi Kritovios, onun kendi ana dili olan Türkçe dışında Arapça, Farsça, İbranice, Keldanice, Slavca, İtalyanca, Yunanca ve Latince bildiğini ifade etmektedir. Fatih'in özellikle İstanbul'un fethinden sonra zengin bir kütüphanesi vardı.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz.
2: Ya kardeşim, Mücahit Birinci bir önceki dönem AKP MKYK ama bu adam gidiyor diyor ki sen şu 1,5 sayfalık dilekçeyi imzalayacaksın, şuraya bir de 2 milyon dolarcık atacaksın diyor. Bu bir nüfus ticaretidir, bu bir tahliye taahhüdüdür. Mücahit bunu tek başına yapamaz. Mücahit bunu ancak birine dayanarak yapar.
3: Yani vatandaş tepki, öfkeli, 334 bin 3 oyun hesabını soruyor vatandaş. Kendisine oy verenlerin oyunu gasp etti.
1: Siz biliyor muydunuz ayrılacağını?
3: Belediye başkanlığı yaparken, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlığı yaparken AK Parti ile temas içinde olduğunu öğrendim.
4: Seçimi kazandıktan sonra bir takım dedikodular başlamıştı. Çok ciddi şaibeler kulağımıza geliyordu. Çok.
1: Bu asfalt ihalesindeki usulsüzlük ve bunun üzerine hakkında bir dosya açıldığını ne zaman öğrendiniz?
4: Şubat ayında filan benim kulağıma geldi. Bana takım belgeler getirdi partinin belediyedeki meclis üyeleri.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
5: Futbolda kaleci kavramı zamanla evrim geçirdi. Eskiden sadece kaleyi koruyan bir figürken bugün birçok takımda bir oyun kurucudan farksız hale geldi. Bu değişimin en çarpıcı örneği modern futbolun çok konuşulan kaleci tipi olan sweeper keeper, yani Türkçesiyle süpürücü kalecidir. Bugün futbolun ansiklopedisinde süpürücü kalecileri anlatacağız. Haydi başlayalım. Süpürücü kaleci sadece kale çizgisine bağlı kalmayan, defans arkasına atılan topları kesen, gerektiğinde stoper gibi oynayan ve hatta takımın ilk pasını başlatan isimdir. Onu klasik refleks kaleciden ayıran şey oyunu yalnızca kurtarmak değil, bizzat oyunun bir parçası olmaktır. Süpürücü kaleci sahada kaleye en yakın duran adam gibi görünse de aslında taktiksel olarak savunma hattının tam arkasını kontrol eden bir libero gibidir. Top savunma arkasına atıldığında rakip hücum oyuncusu daha topa ulaşmadan müdahale eder. Bu rakibin hız avantajını boşa çıkarır. Eğer klasik bir kaleci olsa bu top rakip forvetin önünde kalır, tehlikeye dönüşür. Ancak süpürücü kaleci bu riski sahada erken pozisyon alarak, öne çıkarak, zamanlamasıyla ve cesaretiyle engeller. Süpürücü tarzı kaleci tipi en çok yüksek savunma hattı kullanan takımlarda öne çıkar. Yani savunma çizgisi orta sahaya yakın kurulduğunda arka tarafta kalan boşluk savunmasız hale gelir. İşte burada kalecinin bir süpürücü olarak devreye girmesi gerekir. Süpürücü kaleci aynı zamanda geriden oyun kurma becerisine de sahiptir. Ayakla pas yeteneği gelişmiştir, pas tercihini doğru yapar, baskı altında bile panik yapmaz. Topu sağ beke, stopere ya da doğrudan ön liberoya aktararak takımın atağa çıkışını hızlandırır. Peki süpürücü kaleci olmanın riskleri var mı? Öncelikle bu kaleci tipi çok fazla sorumluluk alır. Sürekli önde pozisyon alır ve zamanlaması çok iyi olmak zorundadır. Eğer bir hamleyi bir saniye geç yaparsa kaleyi tamamen boş bırakmış olur. Bu da rakibe bomboş bir gol fırsatı verir. Ayrıca top ayağındayken yaptığı bir hata tüm takım savunmasını boşa çıkarır. Bu nedenle süpürücü kalecinin baskı altında bile karar verebilmesi, stres altında hata yapmaması gerekir. Süpürücü kalecinin fiziksel olarak klasik kalecilere göre daha çevik ve seri olması gerekir. Duruş pozisyonu genellikle ceza sahasının içinde ama çizgiden birkaç metre ileride olur. Bu da refleks ve sıçrama ile birlikte topu karşılamaya yönelik cesur bir karakter gerektirir. Ayağıyla güçlü olması, pas çeşitliliğine sahip olması çok önemlidir. Kısa pas, uzun pas, ters kanada oyun değiştirici toplar bu kaleci tipinin repertuarında bulunmalıdır. Haydi şimdi süpürücü kaleci örneklerine bakalım. Dünya futbolunda bu kaleci tipinin en ikonik örneği hiç kuşkusuz Alman kaleci Neuer'dir. Neuer'in en büyük farkı top ayağındayken stoper gibi davranabilmesi, top rakipteyken ise klasik bir kaleciye dönüşebilmesiydi. Bayern Münih'te de yıllarca savunma arkasına atılan her topu bir süpürücü gibi kontrol etmişti. Ederson, Manchester City'de Guardiola'nın sisteminde bu rolün mükemmel uygulayıcısıdır. Ederson sadece paslı oyunu başlatmaz, aynı zamanda bazen bir oyun kurucu gibi ara pasları, uzun ters topları atarak takımı hücuma geçirir. Oyun vizyonu ve soğukkanlığı sayesinde kaleden ileriye doğru direkt tehdit yaratabilir. Türkiye'de ise bu kaleci tipine tam uyan örnekler çok azdır. Ancak son yıllarda Altay Bayındır zaman zaman bu role yaklaşmıştır. Özellikle Fenerbahçe'nin yüksek savunma hattıyla oynadığı maçlarda Altay'ın ceza sahası dışına çıkarak yaptığı müdahaleler dikkat çekmiştir. Ayaklı oyun konusunda ise henüz Avrupa'daki örneklerin seviyesinde olduğu söylenemez. Sonuç olarak süpürücü kaleci modern futbolun kaleyi koruyan değil oyunu yönlendiren figürü haline gelmiştir. Artık kaleciden sadece topu çıkarması değil, oyunun içindeki bir oyuncu gibi davranması da bekleniyor. Bu yüzden bu kaleci tipi gelecekte daha da yaygınlaşacak, hatta belki de klasik kalecilik anlayışı tamamen onun lehine evrilecektir. Futbol Ansiklopedisi'nin bu sayfasında süpürücü kalecileri araladık, sayfaları çevirmeye, yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Futbolun Ansiklopedisi'nde kalın.
0: Futbolun Ansiklopedisi.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Radyo Sputnik'te sizlerle buluştuk. Birlikte sosyal güvenliğe ait yeni mevzuatları konuşacağız. Bilmediklerinizi size duyuracağım. Satır arasındaki detayları size iletmiş olacağım. Yani geçen sene 3000 liraydı. 3000 lira Ramazan'da alıyordunuz, 3000 lira Kurban'da alıyordunuz. 6000 liraydı. Bu sene 4000 lira Ramazan'da alacaksınız, 4000 lira da Kurban'da. Yani senelik 8000 lira size güzel bir ikramiye verildi. Bazen hatalı bir sistemde hatalı bir kod gelebiliyor ya da görmüyor sistem çocuğun okuduğunu. Hani okuldan çıkmış gibi oluyor. Okul değiştiriyor mesela, sanki okul devam etmiyormuş gibi görünebiliyor. Bu durumlarda kapatabiliyorsunuz. En ufak bir şeyde ben işte tazminatımı versin mobbinge uğruyorum diyor ama bunun da tabii ki kanıtlanması ve çeşitli unsurları var. Buna sizin için değinmek istiyorum. İş yerinde mobbinge maruz kalıp kalamadığınızı bu sorulara cevap vererek aslında bulabiliyorsunuz.
2: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Şerefim, namusum ve bütün mukaddesatım adına yemin ederek söylüyorum. Daha bir gün bu radyoda bir yayını yaptığım için bunu neden böyle söyledin, bu adamı niye yayına aldın, bu kelimeyi neden kullandın diye tek bir uyarı geldi. Bugüne kadar 5 yıl boyunca. Dolayısıyla burası bir cennet bizim için. Televizyon ya da radyoculuk açısından bir cennet, bir gazetecinin bulamayacağı nadir yerlerden biri. Biliniz ki biz burada itibar edilen bir habercilik yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarıyoruz bilemem. O sizin takdiriniz. Takdir ederseniz ne ala, etmezseniz yapacak bir şey yok. Yapabileceklerimizin sınırları bu. Zorluyoruz. Zorlayabildiğimiz yere kadar gidiyoruz.
2: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: You know what?

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Türkiye'yi bir terör cenderesine sokanların deyim yerindeyse oyunlarını terse çevirme hedefi ve bu nedenle biraz gizlilik içinde yürütülüyor tabii ki. Ama sonra ilginç şeyler olmaya başladı. Birileri durup dururken Öcalan'ın İmralı'ya giden DEM Parti heyetiyle yaptığı toplantıların iki tane tutanağı diye tutanak açıklandı. Daha doğrusu sızdırıldı. Tutanakta ilginç söylemler falan var, bir kere tepki çekti. Zaten süreç içinde dönem dönem PKK'nın çok yüksek böyle talepleri çok yüksekten dile getirdiğini görüyoruz. Çıktılar İşte Öcalan serbest kalmadan adım atmayız, bilmem PKK kendisini feshedemez, kongre toplamayacağız, şu bu falan dediler. Kongreyi topladılar ama benzer söylemler. Bu sefer de öyle bir havada estirdiler ki bu arada. Sanki PKK kazanmış deyim yerindeyse. Bu sürecin meyvelerini toplama adına talepleri dile getiriyorlar. Sonra meclis komisyonuna da yansıdı benzer şey. DEM Parti içinde işte o Pervin Buldan'ın, Sırrı Süreyya Önder'in, Sakin, hepimizin aslında deyim yerindeyse biraz yüreğine su serpen, yani çıkışlarıyla itidalli aslında bekleyen denen söylemlerin yerini başka başka isimler üzerinden o Kandil'deki lider kadronun söylemlerine çok benzer söylemlerle birileri almaya başladı.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: I live to be 100.
1: Van Morrison.
0: I don't think.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz.
2: Dinleyicilere sevgiler, selamlar Küba'dan hepinize. Havana'dayım ben şu an. Küba'nın sorunları, sıkıntıları öteden beri süregelen bir ambargo var. Tabii son dönemde elektrik kesintileri, yakıt sıkıntısı, Amerika'nın ambargoyu sertleştirmesinden dolayı iyice burada çember daraldı açıkçası. Küba'ya yardım getiren heyetler için Rusya'nın gönderdiği akaryakıt gemileri burada olacak. Sıkıntılar var, ameliyatlar erteleniyor. Gerçekten acil çözüm bekliyor Küba. Gidişat her geçen gün daha kötüye gidiyor. Her geçen gün kriz derinleşiyor.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.